kullanmalarının nefesini kesmeye devam edeceklerini söyledi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 37. oturum sona erdi. Oturumda tutuklu sanık iş insanı Seza Büyükçulha savunmasını yaptı. İmamoğlu'yla aynı oteldeki görüntülerine dair "Karşılaştık, ayaküstü sohbet ettik, o kadar" dedi. Etkin pişmanlıktan faydalanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yeniden ek ifadesi alındı. İfade yaklaşık 5 saat sürdü. Yalım, 2023'teki CHP kurultayı öncesi Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin lira verdiği iddiasını tekrarladı. Bazı delegelerin çocuklarının belediyede işe alınması karşılığında Özgür Özel'e destek verdiğini öne sürdü. Uşak Spor'a yapılan bağış ve çeklerin alanı dışında kullanıldığına dair itiraflarda bulundu. ODTÜ Bahar Şenliklerinde Türk bayrağına saygısızlığa yönelik soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda gözaltına alınan kişi sayısı 19'a yükseldi. 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan bir biyodizel üretim tesisindeki tankta patlama meydana geldi. Patlama sırasında tank üzerinde bulunan bir işçi hayatını kaybetti. Yanıcı maddelerin bulunduğu tanklarda çıkan yangın, yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e gitti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşecek. Zirvede İran savaşından tarifelere, Tayvan'dan nükleer silahlara kadar birçok önemli başlığın masada olması bekleniyor. İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan hükümetleri arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapıyor. Görüşmelerin 3. turunun yarın yapılması bekleniyor. Gazze'de ateşkes ilan edildi ancak İsrail'in saldırıları, ölümler ve engellemeler bitmedi. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Doğu Kudüs'te düzenlediği basın toplantısında İsrail'in ateşkesi sistematik şekilde ihlal ettiğini açıkladı. Her gün ateşkes ihlali olduğuna dikkati çeken Yüksek Temsilci, "Hala siviller öldürülüyor" dedi. Filistinlilere verilen sözler tutulmadığı ifadeleriyle uluslararası topluma seslendi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın yeni başkanı belli oldu. Kevin Warsh'un Fed Başkanlığı Senato tarafından onaylandı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Balkanlara yolculuktasınız sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcımız Kadriye Şener, spikeriniz ben Çelim Bilen ve kumanda başında Melih Demirezer. Bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarınız +90 312 alan koduyla 463-34-19, 463-34-21. Telefonlarınızı bekliyoruz. Balkanlar yüzyıllar boyunca farklı halkların, inançların ve kültürlerin bir arada yaşadığı, ortak değerlerin şekillendirdiği özel bir coğrafya olmuş. Ancak tarih boyunca yaşanan savaşlar, göçler ve siyasal kırılmalar Balkan toplumlarının birbirine bakışını derinden etkilemiş. Buna rağmen bölge hala ortak kültürel mirasın izlerini taşıyan güçlü bir birlikte yaşama tecrübesine sahip. Bugün Balkanlarda kalıcı barışın, toplumsal huzurun ve istikrarın sağlanabilmesi, geçmişin çatışmalarından çok ortak kültür ve ortak insani değerler üzerinden yeni bir anlayış geliştirilmesine bağlı görünmekte. Ortak mirasa sahip çıkmak, birlikte yaşama kültürünü, karşılıklı anlayışı ve bölgesel dayanışmayı da güçlendirmek anlamına geliyor. Bu söyleşi de Balkanlarda ortak tarihi mirasın toplumlar arasındaki ilişkilere etkisini, kültürel hafızanın barışa katkısını ve geleceğe dair ortak yaşam perspektiflerini konuşacağız. Hattımızda Balkan Çalışmaları Vakfı Başkanı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Seba Abdullah var. Sayın Abdullah, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar, teşekkür ederim, sağ olun.
0: Sayın Abdullah, Balkanlarda kimlik kavramı nasıl şekillenmiş? Buradan başlayalım mı Balkanları anlatmaya?
1: Tabii ki. Öncelikle bizi dinleyen tüm dinleyicilere selamlarımı iletiyorum. Tabii kimlik genelde Balkanlar üzerinden incelenen, Balkanların en temel konularından biri haline geldi. Özellikle tabii 90'lı yılların savaşları Türkiye'deki toplumsal hafızayı da, akademiyi de, siyaseti de, bölgeyi bu kavram üzerinden bakmayı, bu kavram üzerinden aslında anlamlandırmayı itti bir şekilde. Fakat Balkanlar, siz de girişte ifade ettiniz, çok çeşitli, çok farklı kimliklerin bir arada yaşadığı bir bölge. Tarihsel olarak da işte birkaç tane imparatorluğun bir arada, bir imparatorluğun düzen kurduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Düzen kurarken de aslında yerel kimliklerin de bir şekilde kendisini var ettiği ve bugüne kadar getirdiği bir süreçten bahsediyoruz. Burada temel kırılma alanı genelde ben o şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Yani imparatorluk bakiyesi toplumlarla bu süreçte modern devlete dönüşme sürecinde belli kriz alanları var. Bu sadece Balkanlara has bir süreç değil. Dünyadaki modernitenin, modern devletin, modern ulus devlete dönüşme süreci özellikle 19. yüzyılda belirleyici oldu. Şimdi Balkanlarda biraz bunun imparatorluk bakiyesi toplum olduğu için bunun da ulus devletleşme sürecinde ulus kimliklerin öteki olarak birbirleriyle kurgulanması bu süreci biraz daha belki çerçeveyi ön plana çıkartmış oldu. Buna etkisi olan biraz da Balkan coğrafyası. Coğrafyanın kendine has bir konumu var. Dağları var, nehirleri var. Birbirlerine bir nehrin karşısındaki bir başka bir din olabiliyor, başka bir dil olabiliyor, başka bir site olabiliyor. Dağlar bunu belirlemiş. Bu bağlamda bir homojen nüfus inşa edilmesi bağlamında ulus devlet bunu çok talep ediyor. Ancak o şekilde bir modern devlet kendi iktidar alanını kurgulabiliyor. Bunu Balkanlarda 19. yüzyıldaki bu şekillenme, özellikle birbirini öteki olarak kurgulama tarih yazımlarında, tarih ders kitaplarında belli bir çatışma alanını üretmiş oldu. Özellikle bizde işte Türk-Osmanlı kimliğinin genellikle daha çok öteki olarak kurgulandığı bir bağlam var. Fakat bu biraz da siyasal bir inşa, bir yeni kimlik üretme, yeni gelenek icat etme. Fakat altta toplumsal olarak, toplumsal hafıza olarak, kültür olarak çok birbirine yakın, birbirlerinin hayatını hiçbirliği çerçevesinde şekillendiren de bir çerçeve var. Yani çatışmayla işbirliğinin beraber 19. yüzyıldan itibaren beraber bir mecrada aktığını görebiliyoruz. Hala öyle. Hala her ikisi var. Bu sadece Balkanlara az bir konu değil. Belki Balkanlarda bu coğrafyadan dolayı daha çok görünür durumda. Ama imparatorluk bakiyesi olan tüm coğrafyalarda bu vaka, yani Rus İmparatorluğu, Habsburg İmparatorluğu, işte Osmanlı İmparatorluğu olan ülkeler, Orta Doğu'da da bunu görebiliyoruz. Bu homojen bir nüfus inşa etmek çok kolay değil.
0: Bu
1: Özellikle coğrafyanın
0: çatışma ve
1: getirdiği
0: işbirliği
1: söylenti.
0: peki gelecekte de devam edecek gibi görünüyor mu sizce?
1: Tabii, gelecekte de devam eder. Bunlardan biri zaten, hayat öyledir. Yani ya o ya bu değildir, hem o hem bu, ikisini beraber barındırır. Sadece bunun siyasal hayattaki karşılığı, siyasal ideolojiye dönüşmesi, bunun çatışmaya dönüşmesi farklı süreçler. Bunlar iktidar alanları, bu var olan bu çatışma alanları siyasetin konusu edip dışlamaya, ötekileştirmeye, daha da öteki sorunlara, en azından soykırıma, Allah korusun, o gibi süreçlere iletirse o çatışma çok daha fazla görünür olabiliyor. Ama İşbirliği de üretilebilir. Yani dünya, bizim Balkan tarihimiz 3-4 dönem çok büyük, 500-600 yıllık işbirliği dönemleri de üretmiş oldu. Son belki 100 yılda bu işbirliği belli dönemler yapılabilir. İşte Avrupa Birliği bunu denedi ama işte onlarda da belki başarısız durumları oldu. Ama genel bir çerçevede işbirliğiyle çatışmanın beraber gideceği bir çerçevemiz var.
0: Evet, inşallah da böyle devam eder. Yani işbirliği devam etsin diyoruz, çatışmadan çok. Peki Balkan coğrafyasını kimlik açısından diğer bölgelerden ayıran temel özellik neler sizce?
1: Tabii kimlik, biz biraz daha Habsburg ve Almanya'ya yakın olduğumuz için, bildiğiniz üzere bu 19. yüzyılda iki çeşit kimlik var, temel siyasal alan.

0: olarak. Biri bir anayasal vatandaşlık üzerinden gelişen bir ulusal kimlik inşa süreci var. Bir de biraz daha dil, din, etnisite üzerinden gelişen. Bu biz Balkan coğrafyası biraz anayasal vatandaşlık üzerinden böyle bir kimlik inşasını geliştirmedi. Daha Almanya'ya yakın olduğu için oradaki entelektüeller, 19. yüzyıldaki entelektüeller çoğu oraya Almanya'daki bu romantik düşünceden etkilendikleri için veya işte ilgili kiliseler, ilgili cemaatler, yani din kimliği üzerinden şekillendiği için 19. yüzyılda biraz da Alman vatan şey ulus kimlik inşası bu bağlamda belirleyici oldu. Dini, etnisiteyi, homojen kültür için bir birliktelik oluşturmak için esas almış bir Balkan coğrafyası var. Şimdi bu Balkan coğrafyası da deyince de ben de çok dikkatli bu Balkan kelimesini kullanmaya çalışıyorum. Burada 11 farklı ülkeden bahsediyoruz. Belki 40-50 etnik gruptan bahsediyoruz. Yani 3 farklı dinden bahsediyoruz. 5-6 mezhepten bahsediyoruz. Çok çeşitli, yine bu kadar çatışma kültürü var deniliyor bu kavram üzerinden ama çok da böyle kendi yerelliğini üreten kimlikler var. Bunlar ulus devlet oldu çoğu. Devlet yapılanması içerisinde. Ama o Balkan ki dediğimiz o coğrafya belki kendi Balkan coğrafyasındaki ülkelerden çok da kullanılmayan bir kavram. Biz daha çok Türkiye'den bu kavramı kullanmayı, Türkiye bu kavramı kullanmayı seviyor. Daha bir bütün olarak görmeye çalışıyor. Böyle bir şeyi var. Hem Balkan kavramı etrafında bir farklılaşma var bence. Hem de bu alan ulus kimliği etrafında daha çok dile, mesela Arnavutlar daha çok dil ve etnisiteyi esas alan bir ulusal kimlik inşa ederken, Boşnaklar ise daha çok din üzerinden bir kimlik inşasına girişmiş oldular. En azından Müslüman coğrafya için diyorum. Sırplar hakeza Ortodoksluk, Sırplık üzerinden bir inşa kimlik inşası yaptılar. Bulgarlar hakeza o şekilde. Yunanlar antik Yunan tarihine şey yaparak, referans yaparak Ortodoksluğu da belli bir oranda öne çıkartarak böyle bir kimlik inşaları oldu. Değişiyor. İlgili ülkenin efendime söyleyeyim şeyine göre o homojen nüfuz nasıl sağlar? Çünkü bir egemen etnisiteye bir nüfuza ihtiyacı var. Onun dışında bu birlik bütünlük meselesi çok ciddi problemler yaşanıyor. İşte Makedonya'da çok dilli bir etnili bir yapımız var. Makedonlar, Arnavutlar, Türkler var ama bu ortak bir siyasal yapıyı inşa etmek zorlaşıyor. Yani daha çok demokratik bir ülke olması lazım. Çok refahı yüksek bir ülke olması lazım. Ya yani bunu biz mesela Avrupa Birliği'nde de görüyoruz. Çok çeşitli bir yapısı var. Çok
1: Evet.
0: etnili
1: Çok farklı
0: yapısı
1: etnik
0: var.
1: grup var. Çok yani
0: Var ama refah üzerinden onu bir işbirliğine dönüşebiliyorlar. Yani refah onların çatışmayı engelleyen, işbirliği alanı yürüten bir şey. Yani orada maliyeti çok yüksek olduğu için çatışmanın bu bağlamda işbirliği üretebiliyorlar.
1: Peki.
0: Balkan coğrafyası da çoğu zaman böyle işbirliğine Batı için maliyeti yüksek olduğu için işbirliği üretmiş bir bölge. Bu tarih aralıkları, dönemleri çok farklı olabiliyor. Tarih nereden baktığına bağlı olarak değişebiliyor. Ben daha çok işbirliği yani oranın bir çocuğu olarak, Üsküp'te doğmuş biri olarak daha çok işbirliği üretmeyi, bölgenin de işbirliği üretebileceğini düşünüyorum. Belli uluslararası sistemin, bazen uluslararası siyasetin bu gibi bölgelerde böyle fay hatları varsa, çatışma alanları, bunu belli oranda kullanabiliyorlar. Savaşı bu aralarda yapabiliyorlar. Balkan son yüzyılda bunun biraz da sorunu, biraz da zirvesini çekmiş oldu.
1: Sayın Abdullah, birkaç cümleyle almak istiyorum çünkü süremizin sonuna geldik. Sizce ortak tarihi miras Balkanlarda barış ve istikrarın sağlanmasında nasıl bir rol oynayacak?
0: Bence çok önemli. Yani ortak tarih, kültür, mutfak, dil, mimari çokça beraber bu halkların ürettiği muazzam bir tarih var. Tarihsel kolektif savaş, hafızadaki kolektif savaşlar belki o ötekiliği kurguluyor ama farklı bakış açıları

0: bu iki alandan birinin daha güçlü olması, biz işbirliğinin daha güçlü olmasını düşünüyoruz. Yani mutfak ve kültür, mutfak mesela çok önemli bir şey. Şarkılar, sinema çok önemli ortaklık alanları
1: Çok
0: var.
1: birleştirici unsurlar bunlar
0: Çok
1: tabii ki insanları.
0: birleştirici
1: Evet.
0: unsurlar. Bir de ekonomik bir esnek bir kültür olduğu için büyük bir ihtimalle zamanla bu beraber büyümenin, beraber kalkınmanın getireceği faydaları daha da yani bölge 2000 sonrası bunu çok iyi farkında ama belki bunun kurumsallaşması, bunun her bir alana aktarılması konusunda biraz zamana ihtiyaç var.
1: Umarız işbirliği artar ve yani bir arada olur Balkanlar. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Abdullah programımıza katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.
1: Sevgili dinleyenler, Balkan Çalışmaları Vakfı Başkanı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Sevba Abdullah hattımızdaydı.

0: Sevgili dinleyenler, dinlediğimiz bir Gagavuz halk şarkısıydı. Gagavuzlar, Balkanların ve Karadeniz Havzası'nın dikkat çeken topluluklarından biri. Dilleri, gelenekleri, tarih boyunca yaşadıkları göçler ve kültürel hafızalarıyla Gagavuzlar, Türk dünyasının farklı renklerinden birini oluşturuyor. Moldova başta olmak üzere çeşitli coğrafyalarda yaşayan Gagavuz toplumu kimliğini koruma mücadelesi verirken aynı zamanda kültürel mirasını da geleceğe taşımaya çalışıyor. Hattımızda sevgili dinleyenler Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünden Doktor Nina Petrovic var. Sayın Petrovic merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Sayın Petrovic, siz Gagavuz Özerk Bölgesi'nden gelip Türkiye'ye yerleşen bir akademisyensiniz. Öncelikle bize kendinizden söz eder misiniz?
1: Tabii ki Tülin Hanım, memnuniyetle. 1997 yılında ilk önce Ankara Üniversitesi yüksek lisans yapmak için, daha sonra da doktora eğitimi almak için Türkiye'ye gelmiştim. Buna dayanarak eğitimi tamamladıktan sonra da Türkiye'de kaldım. Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye'de yaşamaya karar verdim. Aldığım eğitime dayanarak da kariyer hayatımı da o yönde kurdum. Ve şu an Ardahan Üniversitesi, biraz önce de dediğiniz gibi, Çağdaş Türk Lehçeleri Edebiyatlar bölümünde öğretim üyesi görevini yürütmekteyim.
0: Evet. Peki Sayın Petrovic, Gagavuzları konuşacağız dedik. Gagavuzları nasıl tanımlayabiliriz? Tarihsel kökenleri hakkında neler söyleyebilirsiniz bize?
1: Gagavuzları genellikle şöyle kısa bir bilgiyi tanıtacak olursak, Gagavuzlar Türk kökenli bir halktır. Yalnız hani biz Türk dünyasında ağırlıklı olarak, hani Türk dünyası bir İslam dinine mensup olarak kabul gibi bir düşünce olsa da, Gagavuzlar dinen Hristiyan bir topluluktur. Yani Türk dünyasının içerisinde bir Hristiyan bir topluluktur. Tabii ki başka Türk Hristiyan toplulukları da var gene Türk dünyası içerisinde, ama Gagavuzlar Türk ve Hristiyan Ortodoks mezhebine mensup olan bir halktır. Yaşadıkları bölge olarak günümüzde Moldova ve Ukrayna nüfus olarak ağırlıklı. Fakat geçmişe baktığımızda Gagavuzların Gagavuz etnonimin ortaya çıkış tarih ve yer, Balkanları görüyoruz. Yani Bulgaristan'ı görüyoruz daha çok. Köken olarak baktığımızda gene Türk, Oğuz boylarından. Gagavuz sözcüğü etimolojisine de bakıldığında zaten Oğuz boylarından geldiği bir yoğun bir kabul görmüş bilim dünyasında, sözcükten de hareketle. Daha ne diyebiliriz?
0: Peki Moldova'daki Gagavuz yerinin kültürel ve siyasi önemi için neler söylersiniz bize Sayın Petrovic?
1: Şimdi kültürel açısından baktığımızda, Gagavuzlar 18. yüzyıldan itibaren Balkanlardan, ağırlıklı olarak Bulgaristan'dan, Moldova'ya göç ediyorlar. Günümüz Moldova topraklarına. Tabii ki o dönemde o topraklar, şu an Gagavuzların yaşadığı Moldova ve Ukrayna toprakları, Rusya hakimiyeti altında, Rusya'ya bağlı ve Rusya'nın bir çağrısıyla o toprakları terk edip günümüz Moldova sınırları içerisinde taşınıyorlar. Balkanlarda yaşattıkları kendi kültürünü, geleneğini, göreneğini, uğraşları, zanaatlarını, el sanatlarını hepsini yanında getirirler ve Moldova'ya yerleşirler. Bu süreç içerisinde tabii ki belli bir takım hem siyasi hem tarihi dönemler geçiriyorlar. Rejimler değişiyor, sınırlar değişiyor. Ama hep yoğun olarak dağılmadan tek bir yerde yaşadıklarını görüyoruz. Yani Moldova'nın güneyinde ve Ukrayna'nın güneyinde, özellikle Odessa-Bolgrad bölgesinde Gagavuzların gene belli bir nüfusu vardır. Yani kendileri, tabii ki komşu halklar da var. Rus, Moldovan, Bulgar halklarıyla iyi bir geçim sağlıyorlar, iyi bir ilişkiler kuruyorlar. Ve bu süreç içerisinde hep kendi kültürlerini, geleneğini, göreneğini gerçekten de güzel bir şekilde koruduklarını

0: söylemek mümkün.
1: Peki genç kuşaklar için neler söylersiniz? Bu kültürü koruma konusunda ne kadar istekliler? Genç kuşakların Gagavuz diline ve kültürüne ilgisi sizce nasıl?
0: Genç kuşakların aslında kültürel açısından baktığımızda evet gelene göreni genç kuşakların gerçekten de ilgisi var olduğunu söyleyebiliriz. Fakat dil meselesine geldiğimizde biraz farklı bir düşünce ya da farklı bir sonuca varıyoruz. Bu da şundan kaynaklı. Şu an Gagavuz çocuklarımız ana dilini ailesinden öğrense de ancak aileden öğrendiği kadar kalıyor ya da okulda bir yabancı ders olarak bildiği, daha doğrusu sahip olduğu bilgilere eklemeler yapabilir. Bunun nedeni de aslında baktığımızda Moldova'daki eğitim, daha doğrusu Moldova içerisinde yaşayan Gagavuzların eğitim sistemleri ya da eğitim dili şu an Rus dili olduğunu görüyoruz biz. Bu da doğal olarak hani daha ön plana çıkan bir dil, daha üstün bir dil olduğu için ana dil biraz daha arka planda kalıyor. Bu da ilerleyen zaman içerisinde nedir? İleride hani hem edebi eser geri kalması ya da bırakılması azaltıyor açıkçası. Dilin zayıflamasına neden oluyor. Yani şöyle zayıflamasına sözlüklerde yer alan sözcüklerimiz yani eskimiş oluyor ve hani arhaizm dediğimiz geçmişte kalıyor. Çok kullanılmıyor sözcükler. Yani dil açısından biraz bir sıkıntı Gagavuz çocuklar yaşadığını söyleyebilirim. Ama kültürel gerçekten de inanılmaz derecede ilgileri, alakaları bu konuda var olduğunu söylemek mümkün.
1: Türkiye ile Gagavuz toplumu arasındaki kültürel ilişkileri nasıl değerlendiriyorsunuz peki?
0: Şimdi burada inanılmaz derecede güzel bir takım kültürel ilişkiler var. Burada sadece kültürel değil, aynı zamanda eğitim ilişkileri de çok güzel söyleyebilirim. Şimdi kültürel ilişkiler açısından baktığımızda burada ön plana tabii ki Tikyılan Türksoy'un çalışmaları ön plana çıkıyor. Ortak çalışmalar. Aynı zamanda yurt dışı Türkler ve akraba toplulukları gene Moldova'daki yaşayan Gagavuzlarla güzel projeler, çalışmalar yürüttüğünü söyleyebiliriz. Eğitim açısından da şunu eklemek mümkün. Şu an Gagavuz üzerinde bir tane üniversite var. Komrat Devlet Üniversitesi. Komrat Devlet Üniversitesi ile Türkiye'deki ister devlet üniversitesi olsun, ister vakıf üniversitesi olsun birçok üniversiteyle işbirliği anlaşmalarını imzaladıklarını sosyal medyadan takip ediyorum açıkçası. Bu da aynı zamanda hem eğitime hem kültür ilişkilerine de büyük bir etki ve aynı zamanda güzel izler ileride bırakacağını düşünüyorum ben.
1: Sayın Petrovic, son olarak şunu sormak istiyorum size. Gagavuzları daha yakından tanımak isteyenlere ne söylemek istersiniz?
0: Tabii ki mutlaka bir Gagavuz'dan tanışmalarını. Yani istediğiniz kadar kitap okuyun. Bir de aynı zamanda tabii ki Gagavuz yerini ziyaret etmelerini tavsiye ederim. Bu konuda hem kültürel ilişkilerin aynı zamanda bu konuda Gagavuz yerinin şöyle bir rota daha çizdiği kendi yaşadığı toprakları tanıtmak açısından bir turizm sektörünü geliştirmeye çalışıyor. Bu da yurt dışından gelen misafirlere yeri görmek, mutfağından lezzetler tatmak, insanlarla tanışmak, belli kültürel etkinliklere katılmak bir artı sağladığını, yani Gagavuz yerini görmesini tavsiye ederim ve mutlaka bir Gagavuz'la tanışmasını tavsiye ederim.
1: Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız değerli katkılarınız için Sayın Petrovic.
0: Rica ederim, ben teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünden Doktor Nina Petrovic vardı.

0: Sevgili dinleyenler, Balkanlara yolculukta stüdyomuzda Profesör Doktor Mehmet Zeki İbrahimgil'i konuk ediyoruz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Kuzey Makedonya'da Manastır'da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen Hacı Mahmut Bey Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevrim içi katıldığı törenle yeniden ibadete açıldı. Sayın İbrahimgil, Hacı Mahmut Bey Camii'nin açılışı ile ilgili siz bize neler söylersiniz?
1: Evet, önemiyle ilgili. Hacı Mahmut Bey Camii 1532 yılında inşa edilen bir cami. Mimar Sinan dönemi yapılarından biri ve külliye şeklinde, sadece cami değil, cami ile birlikte arastası var, bedesteni var ve diğer müştemilat yapıları var. Cami 1943'ten bu yana kapalıydı. Uzun süre atıl durumda, sonradan bir marangozhane derken 6 Mayıs'ta, yani 2024'te restorasyonu Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Ve 6 Mayıs'ta sizin de bahsettiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın çevrim içi katılımıyla ibadete açıldı. Sayın Büyükelçimiz de, Üsküp Büyükelçimiz de bu açılışta yer aldı.

Haluk Ulusoy, bir de Makedonya Diyanet İşleri Başkanı Şakir Fetaoğlu yer aldı. Müftü Rasim Bey, Manastır Müftüsü Rasim Bey yer aldı. Ve TİKA temsilcileri, Vakıflar Genel Müdürlüğü temsilcileri ve Kültür Bakanlığı, Kültür Bakan, Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alparslan Bey, yani Nadir Alparslan Bey katıldı. Ve törenle cami ibadete açıldı. Caminin restorasyonu 2 yıl sürdü. Vakıflar Genel Müdürlüğü manastırda çok güzel işler yaptı. Ben Sayın Genel Müdür Sinan Bey'e de buradan teşekkür etmek istiyorum. Özellikle manastırda 4 tane camiyi restore etti. Sadece manastırda. Ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün restorasyonları gerçekten görmeye layık. Yani tam şeyini orijinaline uygun ve her şeyiyle mükemmel bir restorasyon yaptı. Bundan önce manastırda Hacı Mahmut Camii'nden önce Haydar Kadı Camii'ni restore etti. Haydar Kadı Camii de aynı şekilde manastırda uzun süre 1940 yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ibadete kapatılıyor. Ve 1991'e kadar kapalı durumda. Bu da Mimar Sinan dönemi 16. yüzyıl camilerinden biri. İshak Paşa Camii, Selanik Kadısı İshak Çelebi tarafından inşa ediliyor. O da Mimar Sinan dönemi yapısı. Yani manastırda bir de önemli yapılar var. Yakın 10 tane cami var. Ama manastırın genel tarih durumuna baktığımızda %10 Müslüman nüfus var, %90'ı Hristiyan nüfus. Yani Müslüman nüfusun içinde Arnavutlar çoğunlukta, bir de Türk Mahallesi, Paftalı Mahallesi, Türk Mahallesi. Orada da Paftalı Camii, onu da Vakıflar Genel Müdürlüğü restore etti. Bir de yeni cami olarak adlandırılan Mahmut Kadı Camisi var. Bu caminin başına bir sürü olaylar geldi. Bu da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kapatıldı. Sonra müze haline geldi. Bu caminin içinde arkeolojik kazılar yapıldı. Arkeolojik kazılarda işte kilise arandı. Aziz Görgi Kilisesi arandı. Tabii kilise, her caminin altında kilise aramak Balkanlarda yaygın bir usul. Sonradan cami 2022 yılında kilise bulunamayınca, tam net temeller ortaya çıkmayınca, ama onların iddiası işte vardır, bir taş, bir duvar izi çıktı falan gibi, camiyi olarak Hristiyan İslam Müzesi olarak adlandırdılar. Makedonya'daki Müslümanlar da buna karşı geldi. Ve cami şu anda müze durumunda. Manastır aslında tarihi bir şehir. İkinci Filip döneminde kurulan bir şehir. Yani milattan önce. Ardından Roma ve Bizans'ın idaresinde kalmış. Manastırın diğer bir önemi, Roma ticareti.

0: yolunun, yani bizim Osmanlı'da sol kol, orta kol ve sağ kol dediğimiz güzergahlar üzerinde, bu Via Egnat sol kol, Via Egnatia yol üzerinde, yani Adriyatik'e, yani İstanbul'dan Edirne'den Adriyatik'e çıkan yol güzergahı üzerinde olan bir şehir. Osmanlı'ya ne zaman katıldı diye şey yaparsak, Osmanlı'ya Selanik'in fethiyle 1385 yılında Osmanlı idaresine, yani Hüdavendiyar döneminde Osmanlı idaresine katılıyor. Yani Selanik yakın olduğu için Selanik'le birlikte fethediliyor. Manastır Osmanlı için stratejik bir öneme sahip, hem ticaret yolu üzerinde, bir de sol kol üzerinde yapılan seferler, manastır hep lojistik desteği, yani Selanik'ten sonra ikinci merkez konumunda. Ve Selanik, orta kolda Üsküp ama sol kolda şeydir, manastırdır. Manastır 1835'te büyük bir değişim geçiriyor ve Osmanlı'nın 1835'te 3. Ordu oraya taşınıyor. 3. Ordu taşınınca şehir birden bir nüfus şeyine maruz kalıyor. Yani asker geliyor, okullar falan,
1: Nüfus artışı oluyor bayağı.
0: nüfus artışı oluyor. Yani bir patlama oluyor. Şehir birden 60 bin nüfusa çıkıyor. Yani 60 bin veya 100 bin nüfuslu, şu anda zaten manastır 100 bin, 150 bin. Yani o dönemde daha da nüfusu neredeyse bugünküyle aynı bir şeye geliyor. Çünkü asker de, subayı da, ticareti de gelince manastır birden bir patlama, nüfus patlaması oluyor. Ve daha önceki dönemlerde manastırın mahallelerine baktığımızda, özellikle mahallelerde, Türk Mahallesi de günümüzde Paftalı Mahallesi. Yani burada bir de sadece cami değil, sadece camiler inşa edilmedi. Günümüzde yakın 11 cami var ayakta. Ve 4 tanesi 1990'a kadar sadece bir tanesi ibadete açıktı. 90'dan sonra işte Hasan Baba, şu anda 5. camiyi Vakıflar Genel Müdürlüğü restore edecek. Hatuni ile Hasan Baba Camii'ni ve manastırda bunu kültür mirasa dahil
1: Devrediyor.
0: devrediyor. Ve hepsi de anıtsal yapılar. Yani bahsettiğimiz küçük bir camiden bahsetmiyoruz. Yani herkes cami deyince küçük bir camiden bahsetmiyoruz. Yani biz de işte Bursa'daki camilerin aynı şey ayarda ve Kanuni döneminde, Mimar Sinan döneminde yapılan camiler bunlar. Manastırın tarihi geçmişinde şöyle bir şey bahsedebiliriz. 1981-1912'ye kadar şehirde Osmanlı'nın önemli bir merkezi konumunda ve şehir hala Osmanlı şehir dokusunu, Türk şehir dokusunu
1: koruyor.
0: koruyor. Burada bir de beyaz kışla, kırmızı kışla, bir de en önemlisi Atatürk'ün okuduğu askeri idadi var. Askeri idadi 1847'de inşa ediliyor. 1847'de inşa edilen askeri idadi manastır valisi tarafından, Abdülkerim Paşa tarafından inşa ediliyor. Ve askeri idadinin bu okulda Atatürk Selanik Rüştiyesini bitirdikten sonra manastıra askeri idadiye, yani idadi dediğimiz lise kısmı. Lise kısmını burada okuyor. Ve 7318 apoletle buradan mezun oluyor. Burada okurken Atatürk'ün ve beraber ve daha önce Atatürk'ten daha önce okuyan okul arkadaşları diyelim, idadi arkadaşları, Enver Paşa var. Beraber okuduğu aynı sınıfta, 54 kişilik bir sınıfta okuyor. Türkiye'nin ilk başbakanı Fethi Okyar'la birlikte aynı sınıfta sınıfta hocaları tarih kurumunun kurucusu, kendi o tarih hocasını alıyor tarih kurumunun.

0: kurucusu olarak Ankara'ya getiriyor. Tevfik Bey, Mehmet Tevfik Bey, bunun tarih hocası. Bir de Ömer Naci'den edebiyat dersleri alıyor. Enver Paşa'yla birlikte Ali Fuat Cebesoy'la da bu okuldan mezun. Yani bu okulda İttihat Terakki hareketleri başlıyor. Yani Balkanlardaki Bulgar çetelerine karşı yapılan mücadelelerde katılanlar var. Yani bu Türkiye için, yani modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilk temelleri oradan,
1: ilk adımları orada.
0: Orada atılıyor.
1: Atatürk'ün yol arkadaşları,
0: yol arkadaşları ve yol arkadaşlarıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmak için görev alıyorlar. Askeri idadinin diğer bir önemi şudur. Günümüzde de askeri idadi de Atatürk'ün bir ikinci katı, tamamen Atatürk'e tahsis edilmiş ve müze olarak Atatürk Odası deniliyor ama komple kat Atatürk Müzesi olarak dönüştürülmüş ve turistlere, ziyaretçilere açık durumda.
1: Şu anda giden turistler orayı gezebilirler. Orayı
0: zaten destinasyonlardan biri orasıdır. Bir başka hikaye belki dinleyicilerimiz için çok çok önemli. Subay hemen askeri idadenin karşısında ordu evi yapılıyor. Çünkü çok asker 3. ordu orada olunca ordu evi yapılıyor. Ordu evi 1911'de inşaata başlıyor. 1912'de Osmanlı terk edince, bölgeyi idari olarak terk etmek zorunda kalınca bölge, manastır Sırplara teslim ediliyor. Fakat inşaatı başlayan ordu evinin parası tahsis, yani edildiği için ve inşaat devam ettiği için bizim önemli Köse Ahmet Paşa, o dönemde vali ve bölgeyi terk edecek, gelen mali, yani parayı Sırp komutana teslim ediyor, siz binayı tamamlayın diye. Yani bölgeden idari olarak çekiliyorsun. Yani Sırplar binayı bitirsin diye parayı, ödeneği.
1: Çok farklı bir davranış.
0: Yani çok güzel bir davranış. Binada tamamlanıyor. Günümüzde de ordu evi olarak, yani Makedonya'da ordu evi veya işte şey, ordunun kullandığı bir bina olarak kullanılıyor. Yani subay evi olarak kullanılıyor. Manastırı da diğer Davut Paşa bedesteni var. Bedestenler ticari merkez aslında. Bu ticari merkez konumunda günümüzde de aynı fonksiyonu devam ettiriyor. İçinde, yani kapalı çarşı gibi, küçük bir kapalı çarşı gibi düşünün. Kapalı çarşının içinde dükkanlar, yani sokaklar var. İşte bir sokak kuyumcular, diğer kazancılar ve kapalı çarşı gibi görev yapıyor. Bu 15. yüzyıl eseri. Deboy hamamı var, çifte hamam. Bu çifte hamam dediğimiz çifte hamamın günümüzde restorasyonunu Makedonya ve UNESCO'dan aldıkları yardımlarla tamamladılar. Fakat günümüzde hamam olarak fonksiyon görmüyor tabii. Bir markete kiralanmış. Fakat Kadı Mahmut Camii'nin Atatürk'le ilgili bir bağlantısı, yani şudur ve türkülerde, Atatürk'ün sevdiği türkülerinde geçen, önünde büyük bir şadırvan var.
1: Evet.
0: Günümüzde de şadırvan duruyor. Manastırda var bir şadırvan diye türkünün devam ettiği ve Türkiye'den giden turistler bu rotayı kullandıklarında manastırı muhakkak orayı ziyaret ediyorlar. Ve Atatürk'ün gençliğinin geçtiği o Şirok Sokak dedikleri, onlar Şirok Sokak, geniş cadde, yaya caddesi, yani arabaların kullanmadığı şey. Orada işte Atatürk'ün eleniyle olan evde, orada balkonu da duruyor. Yani hatıraları orada. Ve Atatürk'ün hafızasında yer etmiş bir şehir. Bunun yanında manastırda önemli yapılardan Evliya Çelebi'ye baktığımızda şöyle diyor. Yani Evliya Çelebi 1667'de ziyaretinde manastırda 30 bin evden bahsediyor, 900 dükkandan bahsediyor ve manastırın bedesteninden bahsediyor. Bir de salname, 1996 salnamesinde manastırda 30 bin civarında nüfus, 24 cami, 5 kilise, 9 havra, yani Yahudiler de burada yaygın bir şekilde yaşamış, 9 medrese, mülki ve askeri mektepler, 14 han, 7 hamam ve 6 un fabrikası ile manastır 1908'de İttihat Terakki'nin ilk temeli burada atılıyor. Ve burada ilk kurucuları İttihat Terakki'nin ve Selanik'le olan bağlılıkları burada atılıyor. Ve özellikle manastır şehir dokusu olarak ve şehir olarak yapılarla, Osmanlı Türk yapılarıyla yaygın ve şehir dokusunu koruyan Balkanlarda ender şehirlerden biri diyorum. Balkanlarda manastır gibi Prizren'i ve Filibe'yi gösterebiliriz, Travni'yi gösterebiliriz Bosna'dan. Manastırın da bu özelliklere sahip bir şehir olarak söyleyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Süremizin de sonuna geldik. Bize manastırdaki Osmanlı mirasını anlattınız. Dinleyicilerimize de orayı ziyaret etmelerini öneririz, değil mi?
0: Evet.
1: Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Sağ olun.
0: Teşekkürler. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, Balkanları Yolculuk'ta konuğumuz Profesör Doktor Mehmet Zeki İbrahim Gildi. Bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya aynı saatte sizi burada bekliyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Macaristan'dan Lakati Peter'in mektubuyla başlıyoruz. Ben size Macaristan'ın Zokolya şehrinden yazıyorum. Yayınlarınızı büyük bir memnuniyetle ve dikkatle düzenli olarak takip ediyorum. Vatikan Radyosu ve Çin Uluslararası Radyosu dışında sadece siz Macarca yayın yapıyorsunuz. Yayınlarınız sayesinde Türk kültürü, tarihi ve yaşam biçimi hakkında pek çok ilginç şey öğreniyorum. Aileme göre Türk kanı taşıdığım için de yayınlarınız benim için oldukça önemli. Annemin büyük annesinin adı ve soyadı Oli Ester'di. Anne tarafım bu ismin Türkçe Ali'den geldiğini söyler. Macaristan bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıyken Ali bir Türk askeriymiş. Zokolya veya civarlarında yaşamış. Askeri birlikler geri çekildikten sonra da orada kalmış. Bundan dolayı çok gurur duyuyorum. Sizlerin yayınları sayesinde Türk kimliğimi yeniden keşfettiğim için çok mutluyum. Kardeşlik duygularımla sizleri selamlarım.

ve Avusturya'dan Paul Geiger'dan bir mektup var. Almanca masasının değerli çalışanları, yayınlarınızı her zaman büyük bir zevk ve ilgiyle dinliyorum. Bugünkü Türkiye'de Turizm programınızda Mardin şehrini çok güzel bir şekilde tanıttınız. Hemen şimdi orada olamamak çok üzüntü verici. Neredeyse bavullarımı toplayıp Mardin'e uçmak istiyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan göndermiş olduğunuz zarfların üzerindeki bazı pullarda Mardin'in silüeti bulunuyordu. Bu fotoğraf beni o kadar etkilemişti ki gidip bu şehirle ilgili bir kitap almıştım. Selam ve sevgilerimle. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Progressive yolcuları Moda Vakti programına hoş geldiniz. Moda süremiz 60 dakikadır. Yayınımızı dinlerken dertlerinizi bırakmanız, merakınızı ve neşenizi yanınıza almanız önemli rica olur. Kaçırılan programdan duyulacak pişmanlıktan ekibimiz sorumlu değildir. İyi dinlemeler.
1: Mola Vakti. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize en içten sevgi ve selamlarımızı sunarak başlıyoruz bugünkü Mola Vakti'ne.
2: Mola Vakti'ne hoş geldiniz.
1: Bu aralar kendini nasıl hissediyorsun Abdullah?
2: Her zamanki gibi stabil, normal. Farklı mı hissetmem lazım?
1: Evet.
2: Nasıl hissetmem gerekiyordu mesela?
1: Çok yorgun.
2: Niçin?
1: Çünkü yorgunluk üstüne konuşacağız ve senin yorgun rolü oynaman lazım.
2: Peki neden ben yorgun rolü oynuyorum burada?
1: Çünkü sen çok güzel oynuyorsun. Rol yapma istidadın çok gelişmiş senin.
2: Aman efendim, bu teşvik edici laflarınız her ne kadar beni şeref yap etse de bugün ben sizin istidadınızın hangi raddede olduğunu görmek isterim. İstidat sözcüğünü özellikle vurgulamak için,
1: evet.
2: Sen de bunu söyledin, nedendir bilinmez. Çünkü tüm soruların bana sorulmasından, bütün testlerin bana uygulanmasından,

0: yazılmasından ve bütün rollerin bana yazılmasından yoruldum.
1: Bak yorulmuşsun işte. Niye itiraz ediyorsun? Yorgunu oyna, ne güzel.
0: Hayır, bugün isyan ediyorum, itiraz ediyorum, rol yapmayacağım.
1: Aman tamam, çok mızmızlandın. Yorgun olan benim. Hadi sor soruyu da başlayalım.
0: Bugün sen nasıl hissediyorsun ki? Ne, yorgun mu Nilgün?
1: Çok yorgunum.
0: Gerçekten mi?
1: Yorgunluğum bile çok yorgun.
0: Biraz daha abart, role giriyorsun ya.
1: Ben ne sabahçı bir kuşum ne de gececi. Ben sürekli yorgun bir güvercinim.
0: Güvercinler niye yorgun oluyorlar acaba, onu merak ettim. Akşama kadar ekmek elden su gölden yaşayıp gidiyorlar. En fazla uçuyorlar,
1: Ne bileyim, internette böyle bir söz
0: isterlerse
1: varmış yorgunlukla ilgili. Ben de role giriyorum ya, alıntı yapayım dedim. Senin gibi doğuştan rol yapmaya istidadım olmadığı için.
0: bu istidat sözcüğünü özellikle vurgulamana çok sevindim. Yani yetenek var, beceri var, hüner var, yatkınlık var, kabiliyet var. Ama biz sürekli istidat mı diyeceğiz program boyunca?
1: Arada bir tabii böyle sözcükleri de kullanmamız
0: Hatırlatmakta fark.
1: gerekiyor,
0: Ama
1: hatırlatmamız
0: dikkat
1: lazım.
0: edersen çok
1: Yani
0: karşılığı da
1: kısıtlı
0: var.
1: Türkçe ile konuşmayalım diye
0: Ha,
1: yani.
0: istidatı da mutlaka kullanmak
1: Evet,
0: diyorum.
1: evet, evet.
0: Peki devam et rolüne, bakalım daha neler diyebileceksin ya da diyeceksin.
1: Uyuyan güzel olmak isterdim ama prens olmasın.
0: Prensi niye istemiyorsun?
1: Öpüp uyandırır. Kendime yorgun süsü veriyorum ya, uyanmamam lazım.
0: İyi ki ayılara özenmedik bu programda. Malum onlar kış uykusuna yatıyor.
1: Aslında ne güzel olurdu, insanlar da kuş uykusuna yatsaydı, değil mi?
0: Aylarca uyumak düşünsene ya, çok yorucu.
1: Evet.
0: Bu bana çok yorucu geldi şimdi.
1: Bak düşünsene, insanlar da kış uykusuna yatıyor ve bizim kış uykumuz tam 4 ay sürüyor.
0: Tamam, 4 ay yattılar.
1: Kış uykusuna yatan yemek yer mi?
0: Ne bileyim ben, kış uykusuna mı yatmıştım var sanki, bilmiyorum. Yemez yani, zaten uykuda diye düşünüyorum.
1: Yemezler tabii. Acıkırlarsa uyanıp avuçlarını yalayıp yatarlar.
0: O niye?
1: Ayılar öyle yapıyor çünkü. Avcunu yala deyimi de oradan gelmiş dilimize.
0: Ha, kış uykusundaki avucunu yalayan ayıdan, öyle mi?
1: Evet.
0: Ha, yalnız biz ayı değiliz, onu hatırlatmak isterim. Senin dediğin gibi olsun hadi. Avucumuzu yalayarak 4 ayı uyuyarak geçirdik. Sonra ne olacak?
1: Ne demiştik? Yemek yemeyeceğiz. Yemeyince ne olur? Kilo veririz. Yani zayıflamış olarak uyanırız. Ondan sonra gelsin güneş, deniz, kum.
0: Uykudan güneşe, denize, kuma nasıl gittin acaba?
1: Kış bitti, uyandım. Yaza geldiğime göre hazırda kilo vermişken evde mi oturacağım? Tabii ki denize gideceğim.
0: Kış uykusundan denize nasıl bağladın hala anlamadım, ama ben senin zihin işletim sistemini zaten çözebilmiş değilim.
1: Kova burcu olmak böyle bir şey. Senin gibi ikizler burcu bizi anlamaz zaten. Sen bekle. Bak ben daha nelere bağlayacağım.
0: Ha, bizim burç her telden çalıyor. Hep müstakil düşünüyor. Birbirine bağlayamıyor. Öyle bir sistemi yok diyorsun, öyle mi?
1: Dur bakalım, ilerleyen dakikalarda göreceğiz.
0: Var mı sistemin diyorsun? Tamam.
1: Şimdi ben emekliyim. Kışın 4 ay uykuya yattım. Acıktıkça da avcumu yaladım. Üşüdükçe battaniyemi çektim. Yani 5 kuruş para harcamadım.
0: Evet.
1: Ne oldu benim emekli maaşları?
0: Hesabına yattı.
1: Ha,
0: Birikti.
1: işte o 4 aylık maaşla ne yapacağım ben?
0: Ne yapacaksın?
1: Tabii ki altın
0: Ha,
1: alacağım.
0: niye, saçma bir soruydu. Tabii ki ne alacaktın, doğru. Ya tatile gidersin belki. Dünya turu için ön hazırlık yaparsın
1: Onu
0: falan
1: sen
0: dedim. Tamam.
1: yaparsın. Ben altın alırım.
0: Kış uykusundan çıkıp sonunda altını da bağladın yani bu olayı, doğru mu?
1: Bağladım tabii.
0: Üstelik konumuz da ne? Yorgunluk. Biz buraya nasıl geldik gerçekten bazen anlayamıyorum, ama altınla bunu bağdaştırmanı anlamamam da benim hatam herhalde. Neyse.
1: Ben sana demiştim, yorgun rolünü sen yap, güzel beceriyorsun diye. Bak bana bıraktın rolü. Geldiğimiz yer neresi?
0: Kuyumcu tabii ki.
1: Beğenmedin.
0: Kuyumcuya geldik,
1: Evet,
0: evet.
1: evet.
0: Hadi altını al. Gittin kuyumcuya, aldın altını. Artık konumuza dönelim istersen. Ne zaman yorgunluk konusuna geleceğiz?
1: Şaka bir yana, bahar yorgunluğu diye bir kavram var. Sende var mı böyle bir yorgunluk?
0: Bahar yorgunluğu mu?
1: Evet.
0: Bende başka bir rahatsızlığın başlangıcı var. Şeker, o da yorgunluk yapıyormuş. Baharla beraber diye düşünmüştüm, ama onun rahatsızlığı, bir yorgunluk var üzerimde, ama normal, standart.
1: Baharlarda yorulmaz mısın sen?
0: Ya ben çok yorulan bir adam değilim zaten.
1: Evet, doğru. Az önce
0: Yani.
1: geldin, tık nefes. Aynı şekilde de yayına
0: Evet ya,
1: girdin.
0: ben
1: Hiç.
0: çok yorulan bir adam değilim yani. Onun için bilemiyorum baharda nasıl yorulun diyor.
1: Evet, ama tebrik ediyoruz gerçekten. Güzel kotarıyorsun.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Oradan oraya koştur, oradan oraya koştur. Bana bazen uzun bir günün sonunda geliyor o yorgunluk. Bazen de sabah gözümüzü açarken yorgun hissediyoruz. Sende olmaz mı?

0: Hiç gözünü açtığında böyle bir
1: Yok, gözümü
0: yorgunluk
1: açar
0: hisset.
1: açmaz uyanırım. Gözümü açar açmaz telefon bağlantısı bile yaparım.
0: Oo.
1: Yani hiç problem yaşamam onlarda.
0: Her zaman beden yorgunluğu değil ama bazen zihnimi, bazen ruhumu sarıyor. Şarjım %3 olabiliyor bazen.
1: %3.
0: Hemen o zaman ne yapıyorum? Uçak moduna alıyorum kendimi. Sonra belki bir
1: Kış uykusuna
0: kahve, belki
1: yatıyorum.
0: güzel
1: Altın
0: bir
1: hayalleri
0: uyku, kış
1: kuruyorum.
0: uykusu olmasa da bugün hiçbir şey yapmayacağım diyerek geçirebiliyorum bazen
1: Seninki
0: günümü
1: genelde
0: de.
1: güzellik uykusu olur, değil mi?
0: Ay
1: Tamam.
0: evet, güzellik uykusuna hiç yatmıyorum ama be. Yani yatmam lazım değil mi?
1: Gerek yok şu anda da ondan, değil mi?
0: Teşekkür ederim, teşekkür ederim.
1: Acaba ilk defa yoruldum diye kim, ne zaman, nerede söyledi? Sence bunun yanıtı var mı sende?
0: Bence bunun kesin bir yanıtı yok. Bunun kesin bir tarihi de yok. İnsanlar yaratıldıkları günden bu yana yorulmuşlardır ama adını koymamışlardır.
1: Mağara devrini düşünsene diyeceğim. Senin zaten düşünmediğin zaman yok. Bütün hikayelerin
0: Tabii.
1: mağara devrinden başladı.
0: Bayhönk ve Naoma.
1: Hayvan avlayacaksın. Ot kök tohum toplayacaksın. Karnını doyurmak isteyeceksin. Korunmak için sürekli tetikte olacaksın. Yanan ateş sönmesin diye de sürekli odun atacaksın.
0: Gerçekten de günümüzü düşününce aslında bizim hiç yorulmamamız lazım. Mağara devrine göre inanılmaz bir lüks içindeyiz. Yiyecek, içecek marketten, temizlik evdeki makinelerden, korunma dersen zaten ülkede asayişi devlet sağlıyor.
1: Ama günümüzde bedenen değil daha çok ruhen ve zihnen yoruluyoruz Nilgün. Tabii bedeniyle çalışanlar var ama daha çok zihnimizi çalıştırıyoruz. Gerçi bedenle çalışanların günümüz şartlarında ayrıca zihin ve ruhu da yoruluyor. Yani iki kat yoruluyorlar onlar. Çünkü onlar da nasıl geçineceğini düşünüyorlar. Hepimiz bir türlü yorulmuş oluyoruz. Aslında ben mesela çok yorulmam dedim ama beynim yoruluyor. Yani
0: Evet,
1: zihnen
0: tabii
1: yoruluyorum
0: ki.
1: ben de.
0: Hareket edebilen her canlı için yorgunluk bir mukadderat.
1: Hareket eden dedin ya, ağaçlar, kayalar, dağlar mesela yoruluyor mudur? Onlar hareket etmiyor. Dağlar gerçi bazen hareket ediyor da diğerleri için söyleyeyim. Ağaçların ne
0: Dağ
1: kadar
0: kayayı
1: hareketine göre.
0: bilmem ama bence ağaçlar yoruluyor. Onlar da kış uykusuna yatıyor. İlkbaharda çiçek aç, yaprak dök, yazın meyve ver derken yoruluyorlar bence. Sonbaharda yapraklarını döküp kış uykusuna yatıp dinleniyorlar işte.
1: Ha, bunları düşünerek yapıyorlar yani.
0: Evet.
1: Diyorlar ki sonbahar geldi, yapraklarını dök. İlkbahar geldi, çiçeklerini aç bakayım.
0: Ama işte o açmak, meyve vermek onları yoruyor. Sonbaharda yapraklarını döktükten sonra kış uykusuna yatıyor onlar da. Üzerine hani karlar bürüyor ya.
1: Bu durumda her madde yoruluyor. Ama adı koyulmuyor. Buna başka şeyler deniyor. Mesela kaya ya da taş. Yüzyıllar boyunca maruz kaldığı yağmura, rüzgara direnmekten yorulunca ufalanıp ne oluyor? Toprak oluyor. Yorgunluğun sonucu sadece tükenmek değil, form değiştirmek de olabiliyor yani. Biz insanlardaki yorgunluğu konuşacağız. Çok dağılmayalım istersen demen gerekiyordu. Böyle el işaretiyle sen
0: Hayır,
1: dedi.
0: onu sen diyecektin. Sen karıştırdın replikleri. Benim repliğimi okudun. Ama demek ki bütün kurgu bozuldu şu anda. Demek ki yorgun olan sensin.
1: Diyorsun.
0: Evet, sana dedim yorgunluğu sen oyna dedim ama kabul etmedin. Bak yorgunsun, bu metnimize de
1: Yansılı
0: yansıdı.
1: diyorsun. Peki nerede kalmıştık?
0: Şimdi şöyle, ben bir tarih uzmanı olarak tarihe uzanıp bakayım bu konuda neler varmış. Ne dersin?
1: Tamam.
0: Antik Yunan'da yorgunluk hastalık değil bedendeki dengesizlik olarak görülüyormuş. Hipokrat dört vücut sıvısı diye bir teori atmış ortaya. Kan, balgam, sarı safra, kara safra. Eğer bu sıvılar arasındaki denge bozulursa halsizlik, isteksizlik ve ruhsal çökkünlük oluşuyormuş.
1: Bugünün yorgunluğu demek ki o zamanlar denge bozukluğu olarak tanımlanıyor senin bu anlattığına göre.
0: Orta çağdaysa yorgunluk fiziksel değil de manevi anlamda dikkate alınıyormuş. Aşırı halsizlik, isteksizlik durumunda günah, içsel çöküş ve ruhun ağırlaşması olarak yorumlanıyormuş.
1: Yani günah işlediği için halsiz ve isteksiz olduğu düşünülüyor. Tam orta çağ karanlığı diyebiliriz yani.
0: Biz de nazar diyoruz ya şimdi buna.
1: Öyle mi diyoruz? Tamam.
0: Sonra sanayi devrimi oluyor ve fabrikaların açılması, uzun çalışma saatleri, insanların dinlenmesine izin vermeyen acımasız bir sistem devreye giriyor ve yorgunluk da kaçınılmaz oluyor haliyle. Ve bu dönemde sinir yorgunluğu ve bitkinlik hastalıkları konuşulmaya başlanmış.
1: Savaşlar yorgunluk kavramını daha da belirgin hale getiriyor. Birinci Dünya Savaşı siper savaşları olarak geçiyor ve bu da askerleri sadece fiziken değil, ruhen ve zihnen de tüketiyor.

0: geçiyor. Günlerce aynı siper, sürekli top sesleri, uykusuzluk, belirsizlik, askerlerde titreme, konuşamama, son bakışlar, ani bir şekilde ağlama ve donma refleksleri yaratıyor.
1: Boş bakışlar demek istedim
0: Boş
1: herhalde.
0: Boş bakışlar demek istedim ve son bakışlar dedim. Çünkü son kez bakıyorlar ve uyuyorlar.
1: İşte bütün bunlar yorgunluktan, zihin yorgun.
0: Bu duruma shell shock adı veriliyor.
1: Körlükten. Gözlerin de yorulmuş herhalde.
0: Gördükten o. Sabahtan çok şey okudum gerçekten. İlk zamanlar korkaklık olarak değerlendirilip infaz edilseler de sonraları bunun psikolojik bir savaş nevrozu olduğu anlaşılıyor.
1: Ruhen ve zihnen çökmüşler demek ki.
0: İkinci Dünya Savaşı'nda yorgunluk daha da sistematik hale geliyor. Yani sen dedin ya ruhen ve zihnen çökmüşler diye. Cephelerde uzun süre kalmak, açlık, uykusuzluk, sürekli tetikte olmak duygusu combat fatigue yani savaş yorgunluğu olarak adlandırılıyor. Bazı askerler günlerce uyumadan görev yapıyor, sonra bir anda duygusal çöküş yaşıyor.
1: Yani vücut ayakta kalıyormuş ama sistem kendini kapatıyormuş, öyle mi?
0: Evet, öyle diyebiliriz. Denizcilere özgü bir yorgunluk da var, onu da ekleyelim hemen. Eski keşif ve ticaret gemilerinde aylar süren yolculuk, kapalı alan, monoton yaşam, aylarca güneş, tuz, rüzgara maruz kalmak, denizcilerde zihinsel yorgunluk ve halüsinasyonlar yaratıyor. Buna da uzun seyir yorgunluğu deniliyor.
1: Günümüz denizcilerinde de var aynı yorgunluk. Eskisi kadar yaygın ve ağır olmasa da sonuçta aynı şartlarda aylarca denizde kalıyorlar.
0: Fakat günümüzde artık yorgunluk tanımı kesmiyor bizi Nilgün. Tükenmişlik sendromuna giriyoruz çünkü
1: evet,
0: biz artık.
1: Çok geriliyor tükenmişlikte.
0: Çok
1: geriliyor. Çok duyuyoruz.
0: Çok geriliyor. Çok girmişler.
1: Ben girmedim ama sen girdin mi?
0: Yok, ben çok girmedim en azından. Çok girmişliğim yok.
1: Çok duyuyoruz ama tabii. Sanatçılar özellikle böyle.
0: Yani bu durumda senin girmen gerekiyor yani. Ünlümüz, şöhretimiz, tarihçimiz olarak.
1: Ama ben.
0: Benim nerem tükenecekti sendroma gireceğim ben.
1: Olur mu? Çok yoğun çalışmak, aynı şekilde çalışmak, işte uzun soluklu dizilerde, sanatçılarda görüyoruz. Bir bakıyoruz diziden ayrılmış. Sebep tükenmişlik sendromu. Tükenmiş
0: yorulmamış
1: yani.
0: Ama.
1: Tabii.
0: İlk kez 1970'lerde psikiyatrist Herbert Freudenberger bunu kullanıyor, bu adı. Tükenmişlik sendromu ifadesini. Modern hayatın getirdiği iş baskısı, sürekli üretme zorunluluğu ve duygusal yükün yarattığı duruma burnout yani tükenmişlik sendromu deniliyor.
1: Günümüzde bir başka kavram daha var artık. Dijital yorgunluk.
0: O bende biraz olabilir.
1: Sen bugün dijital yorgun musun acaba?
0: Var, evet. Mesela ne okuyordum? Boş bakışları.
1: Son bakışlar.
0: Son bakışlar diye okuyordum.
1: Tabii sürekli ekrana bakmak, bildirimler almak, sosyal medyayı izleme isteği bizi sürekli zihinsel uyarı bombardımanı altında yaşamaya mahkum ediyor ki sen bugün ona çokça maruz kalmışsın.
0: Sonuç olarak tarih boyunca hareket eden, etmeyen her canlı yorgunluktan nasibini alıyor. Ve dünya durdukça da nasibini almaya devam edecek. Konuşurken de insan çok yoruluyor. Bir müzik arası verelim de biraz dinlenelim. Hem dinleyicilerimiz dinlensin hem biz dinlenmiş olalım.
1: O zaman dinleyicilerimize telefon numaralarımızı da hatırlatalım.
0: Hatırlatalım. Belki bize mesaj almak isterler. Yorgunluk ne demek onlar için? Nelerden yoruluyorlar? Yorgunluklarını üzerlerinden nasıl atıyorlar?
1: Tükenmişlik sendromu yaşadılar mı? Ben onu merak ettim.
0: Dijital yorgunlukları
1: dijital
0: var mı?
1: Yorgunlukları var mı?
0: Tükenmişlik sendromu yaşamışlar mı? Çokça yaşamışlar mı? +90 507 458 85 89 WhatsApp iletişim hattımız +90 507 458 85 89.
1: Sevgili dinleyicilerimiz lütfen yazın, çokça tükenmişlik sendromu yaşadınız mı? Abdullah benimle dalga geçiyor burada. Bekliyoruz.

0: Hiç dinlemem. Yani çok yavaş.
1: Ama zamanında çok dinlemişsindir.
0: Yorgunum ancayım.
1: Dinlemedin. Şimdi insanları en çok yoran şeylerden söz edeceğiz.
0: Sana sordum. En çok seni ne yoruyor diye söylemedin ama. Ne yorar seni?
1: Beni en çok ne yorar? Valla hiç düşünmedim. Ben de kolay kolay yorulmam aslında.
0: Değil mi? İşte beni en çok yavaşlıklar ve yavaş insanlar yoruyor.
1: Evet, doğru söylüyorsun.
0: Bak şöyle demiş biri. Ecnebiler yorar, kalem piller, üçlü prizler, ziller, filmler, kediler, dediler, kodular.
1: Biri de demiş ki uyanmak yorar.
0: Uyumak istiyor. Anlayış yoksunu insanlar, kötü, fesat insanlar ve bencil insanlar.
1: Şimdi bir tane mesajımız var, onu okuyalım. Ankara'dan sevgili Ferhat Bey yollamış. Selamlar, iyi yayınlar demiş. Merhaba, beni en çok kusuzluk yoruyor. Uykumu alamadığım zamanlar çok yorgun hissederim. Boş günlerimde de aradaki farkı kapatmak için çok uyurum. Bu sefer de fazla uyuduğum için yorgun olurum demiş.
0: Her türlü yoruluyor ve
1: Evet.
0: yoruluyor. Ya uyku ciddi problem kimileri için,
1: Evet.
0: kimileri için de uyku gerçekten çözüm. Ya
1: Kesinlikle
0: uyumayınca,
1: doğru
0: bak
1: söylüyorsun.
0: uyanmak demiştin ya, bir öyle
1: Evet,
0: demişti.
1: evet. Kendini açık aramaya adamış, takdir etmesini bilmeyip moral bozmayı adet edinmiş yöneticiler yorar demiş biri de.
0: Erkekler için tek kelimeyle kadınlar.
1: Aa, sen katılıyor musun buna?
0: Hayır.
1: Bence de.
0: Tek kelimeyle de tanımlamıyorum zaten.
1: Tabii.
0: Bir kadına ayırdığım vakit kadar derslerimi ayırsaydım vaktimi, şimdiye profesör olabilirdim. Pişman mıyım? Hayır diyor.
1: Ya
0: İyi ki
1: işte
0: ayırmış
1: ya
0: vaktini.
1: tabii
0: Hiç de
1: bence de.
0: yorulmamış bu arada.
1: Hatasını kabul etmeyen aşırı değer verdiğimiz insanlar. Evet, onlar da yorar.
0: Yorar, beni de yorar. Beni ilk yoran yorgandır. Babaannemin yorganı. Sanırım bir ton falan vardı.
1: Evet, o yün yorganlar çok ağırdı gerçekten üstümüzde.
0: Sabaha kadar kantar içinde sırtımı da taşımıştım. Ondan sonra her şey yordu beni. Öyle ki gün geldi o yorganı kirpiklerimin ucunda taşımaya bile razı oldum.
1: Feray diyor ki biz ona beton yorgan
0: Beton
1: derdik diyor.
0: yorgan.
1: Gerçekten üzerimize beton dökülmüş gibiydi.
0: Yoruldum. Gerçekten yoruldum. Üstüme bir pike atarak sonsuza dek uyumaya o kadar ihtiyacım var ki diyor.
1: Her işini kendi yapmaya çalışmak demiş biri.
0: Yoruyor tabii insanları ya, paylaşmak istiyorlar. Yani bir şeyleri tek başına yapmak yoruyor insanı. Karar verememek de yorucu diyor bir başkası. Kararsızlıkta yakılan kalori ölçülüp bilimsel veri olarak sunulacak yakında, bunu demedi demeyin diyor.
1: Ve perde takmak demiş biri ama doğru. Kornişle psikolojik bir mücadele o. Hiç taktın mı?
0: Çok taktım, ne hiç taktım. Zaten bizim görevimiz, asli erkek görevlerinden biri. Kolun uzanır, kolun kopar,
1: Değil mi? Kolun
0: takılmaz.
1: ağrır
0: Kolun
1: sonrasında.
0: ağrıma sürekli aynı hareketi yapıyorsun. Neyse ki yeni yeni sistemler geldi de biraz rahatladık. Ben hiç taktın mı diyor. Sen hiç taktın mı acaba?
1: Takmaz olur muyum? Taktım
0: Gerçekten mi?
1: tabii. Evet,
0: Ya,
1: taktım.
0: ya temizlikçi kadınlara taktırılıyor ya erkeklere.
1: Yok, benim de takmışlığım
0: Var,
1: vardır
0: tamam.
1: tabii.
0: Dile getirilmeyip görmezden gelinen sorunlar ve sürekli şikayet eden, huzur vermeyen insanlar beni yorar diyor.
1: Her gün aynı saatlerde uyanmak, işe gitmek, belirlenen tatil günlerinde tatil yapmak, istemediğin arkadaşlıklar kurmak zorunda kalmak, sıkışık trafikte olmak, insanlar ve çevreye karşı sana verilen görevler neticesinde iletişimde bulunmak ve benzerleri demiş biri.
0: Zorunluluktur yorucu olan demiş bir başkası da.
1: Doğru demiş.
0: Evet, zorunluluklar insanı yorar değil mi?
1: Evet, gerçekten öyle. Anlamayan birine laf anlatmak. Bir anlatıyorum anlamıyor. İkinciye başlıyorum. Kendi yorum katıyor yine anlamıyor. Üçüncüde susmayı tercih ediyorum. Bu süreç çok yorucu çünkü
0: Peki
1: demişler.
0: sen anlamayan birine ikinciyi, üçüncüyü dener misin?
1: Denerim.
0: Ha, ben çok denemem. Bir
1: Denerim
0: kere de anlamayan insanlara muhatap olmak ister. Gerçekten
1: ben.
0: denemem.
1: Olsun.
0: Yani
1: Ben
0: hiç denemem demeyeyim de, yani şans verdiğim insanlar mutlaka var da, genel olarak birinci de anlasalar iyi olur.
1: Bence de tabii ki. Kendine bile muhalif insanlar demiş
0: Öyle
1: biri.
0: çok insan
1: Evet,
0: var.
1: çok var
0: Söylüyor,
1: gerçekten.
0: sonra kendisiyle çelişiyor ama
1: Evet,
0: farkında değil.
1: farkında değil.
0: Saçma sapan konuşan insanlara iş ya da akrabalık gereği tahammül etmek zorunda kalmak gerçekten
1: Evet,
0: haklı ama yani çok yorucu.
1: çok gerçekten. Düşünmek. Olasılıkları düşünmek, geçmişi düşünmek, geleceği düşünmek, her şeyi düşünmek demiş bir başkası.
0: Düşünmek yorucu olduğu kadar da gerekli bir şey ama. Düşünmezsen adım atamazsın, yol alamazsın. O kadar, yani geçmişte düşüneceksin, geleceğe de fazla düşünmemek gerekiyor sadece. İsteği dışında yüklenen sorumluluk. Bana
1: Bir dakika, bir
0: güven.
1: dakika. Geçmişi niye o kadar çok düşünüyorsun? Geçmiş
0: Geçmişi
1: geçmişte
0: de
1: kalmış.
0: düşün.
1: Geç

0: Türkiye düşün.
1: Ders al.
0: Ha, ders almak
1: tarih
0: için.
1: Tarih tekerrürden ibarettir.
0: Oo, hmm. Abdullah
1: Geleceği
0: Bey.
1: De düşün ki plan yap.
0: Tamam, o doğru.
1: Hmm. Öngörü.
0: Ama her şeyi de düşünme.
1: Her şeyi düşünmek zorunda değilsin canım. Tabii. Olasılıkları da düşün ama biraz gerçekçi ol. Hep iyimser olmak, hep iyimser olmak nereye kadar?
0: Sana göre değil, evet.
1: İsteği dışında yüklenen sorumluluk insanı çok yorar diyor. Bana güvenmeyin, benden bir şey istemeyin, benimle ilgili beklentiye girmeyin, bana bir şey yaptırmaya çalışmayın.
0: Aa, bu da tamamen kaçmış her şeyden.
1: Hayır,
0: olmaz ki.
1: Ben biliyorum zaten ne yapacağımı diyor. Ya bir şeyleri de ben yapabilirim. Sürekli benden beklenti içindesiniz diyor. Ya bir salın kendinizi diyor. Beni de salın diyor. Ben
0: Ama
1: yapayım diyor.
0: İyi de bunu bir başkası düşünüyor onun için.
1: Ama
0: O niye
1: isteği
0: yoruluyor?
1: Dışında sorumluluk yükleniyor. O yoruyor onu.
0: He. Peki.
1: Tamam.
0: Peki. Çok
1: İkna
0: anlamadım
1: olmamakla
0: ama
1: beraber
0: olmadım.
1: Tamam.
0: Tavsiye verme delisi insanlar. Tersliyorsun, hala daha devam ediyorlar. Salmak en iyi çözüm gibi durmakta demişler.
1: Ya bu gerçekten çok yorucu. Bunda katılıyorum bu yazan kişiye. Her şeye alınan insanlar.
0: Konuşma onlarla.
1: Çözüm kolay diyorsun. Yorulmazsın diyorsun.
0: Yani.
1: Ya her şeye alınan insanlar var ya. Şaka yaparsın alınır. İltifat edersin ondan bile başka şey çıkartır. Çok evet. Yorucu değil mi?
0: Ama o biraz özgüvensizlikten mi kaynaklanıyor?
1: Bilmiyorum.
0: Nereden
1: yani,
0: kaynaklanıyor?
1: Alınganlıktan kaynaklanıyor.
0: Alınganlıktan kaynaklanıyor. Her şeye devamlı kötü tarafından bakan negatif insanlar. Ay evet.
1: Çok yorucu değil mi? Günü öyle başlayan mesela.
0: Ay bu
1: bugün
0: içim
1: de,
0: daraldı
1: bugün
0: söylerken
1: yarından
0: bile.
1: Da kötü olacak. Yarın bugünden de kötü olacak.
0: Aa,
1: öbür gün önde.
0: Ama bak. Feray senden şikayetçiymiş
1: evet,
0: bu anlamda.
1: Benim negatif
0: beni
1: yanlarım var.
0: Yoruyor.
1: Çünkü onun da iyimserliği beni yoruyor. Her şey bu kadar iyimser bakalım kardeşim.
0: Yokuş. Düz yol canımdır fakat yokuşlarda tıkanıyorum diyor. Allah Allah. Bu şey bedensel yorgunluk. Ve süslenmek. Keşke sadece yüzünü yıkayıp işe giden bir inşaat işçisi olsaydım demiş.
1: Kesinlikle
0: yapma.
1: Katılmadığım bir görüş değil mi?
0: Evet bence de.
1: Mümkün değil çünkü. Yani,
0: yani hayır yapma o zaman.
1: Yapma değilsen. Yüzünü yıka çık diyorsun.
0: Bence de.
1: Tamam yapamıyor ama.
0: Yani yapamıyor.
1: Sürekli konuşup asla dinlemeyenler.
0: Ay, bu çok yorar ama.
1: Çok yorucu.
0: Gerçekten.
1: Benim öyle birkaç arkadaşım vardı. Virgülünde bırakıyorduk. Ertesi gün o virgülden devam ediyordu.
0: Sen gece şarj oluyordun. Ertesi gün onu dinlemek üzere. Görüşmek zorunda kalındığı için görüşülen akrabalar.
1: Evet, bu evet, çok yorucu. Evet.
0: Genelde bayramlarda karşılaşılır ama bunlarla. Yakın zamanda karşılaşma ihtimali çok fazla.
1: Evet, bayramda yaklaşmışken diyorsun.
0: Evet.
1: Beni parasızlık görüyor. Herkesi yoruyor emin olun. Yapmak istediğim en ufak şeyi bile yapamıyorum çünkü diyor.
0: Kendimi anlatmaya çalışmak. Bu da yorucu.
1: Evet ben uzun süre bunu yaptım. Ve çok yoruldum. Şimdi anlatmıyorum. Anlayan anlasın.
0: Anlamayan
1: evet. Da kalsın. Laftan anlamayan. İnat ve her şeyi ben bilirim havasında olan ebeveynler demiş. Sadece ebeveynler deyip kısıtlamamak lazım.
0: Bence de.
1: Yani ergenler de fena değil bu konuda.
0: Türkiye Twitter gündemi demiş bir başkası. 10 dakika baksan dert babası oluyor.
1: Ben mesela.
0: Ama o yorgunluk değil. İçin daralıyor. İçin daralıyor.
1: Ve
0: o...
1: içim daralırken Feride daraltıyorum.
0: Evet. Evet.
1: Yorulmasını anlıyorum çünkü ben de yorgunum. Yorgunluğumu paylaşıyorum. Ne yapayım ben de?
0: Yorgun savaşçı. İnsanları dinlemek artık sağır taklidi yapıyorum demiş bir başkası.
1: Biri de market alışverişinden yoruluyormuş. Parası olmadığı için olabilir belki ya da yürümeyi mi sevmiyor acaba? Market alışverişi çok yorucu değil aslında.
0: Market alışverişi yorucu değil de senin de söylediğin gibi işte fiyatları kontrol edip hani onu mu alsam bunu mu alsam o mu bundan
1: zihin
0: daha
1: yorgunluğu.
0: O zihin yorgunluğu ve çok vakit harcıyorsun orada belki biraz da onun getirdiği bir şey.
1: At gözlüklü birine laf anlatmak beni çok yorar diyor.
0: Evet.
1: Tabii yorar. Dinlenmez zaten.
0: Tabii.
1: Boşa yoruluyor o da.
0: Her şeyin fazlası yorar. Bu bazen düşünce olur, bazen insan, bazen ses. Bazen fazla yemek, bazen de gereğinden fazla koşmak ya da uyumak demişler.
1: Beklentiye girmek. Bundan böyle hiçbir şey beklemeyeceğim otobüs bile.
0: Hani takma kafana tokadan başka bir şey gibi olmuş bu. Sen derdini açtığında kendi derdini anlatmaya başlayanlar.
1: Çok var bu da. Evet. Ben de böyle bir şey yaşamıştım. Ya ben bir anlatayım. Sen sonra kendi anını anlatırsın, eklersin ama yok. Önce onunki dinlenecek.
0: Evet.
1: Benim derdim çok önemli değil çünkü.
0: Senin derdin dert midir? Benim derdim yanında.
1: Bir şeyleri sürekli şarj etmekten yoruldum. Telefon, kulaklık, saat, tablet, elektrik süpürgesi, tıraş makinesi, diş fırçası sürekli şarj etme halindeyim.
0: Teknolojinin getirdiği noktada
1: yorgunluk.

0: Sevgi. Evet. Ağzından cümleleri yavaş tempoda çıkan
1: Sadece
0: mıy
1: cümleleri olsa adımları da öyle. Bazıları
0: mıy
1: gerçekten çok mıymıntı. Yani çok
0: tipler
1: yoruyor.
0: demişler. Yani ona buyuracağın işi kendin yap değil mi?
1: Tabii
0: 40
1: tabii.
0: kere
1: Ben zaten
0: yaparsın yani.
1: yapıyorum ben.
0: Evet.
1: Beklemeyeceğim. Sesli betimlemesi açık kişiler. Her yaptığını o an eylemiyle birlikte söze döken kişiler. Ben şimdi su içeceğim. Ben şimdi bunu buradan alacağım. Ben bunu buraya koyacağım. Çok yorucu değil mi gerçekten?
0: Çok gerçekten AVM'ler resmen enerjimi çekiyor. 15 dakika dolanayım, bacaklarımda derman kalmıyor. Evet, statik alan ya
1: Çok
0: oralar,
1: fazla
0: gerçekten çok
1: elektrik yükü
0: yoruyor.
1: çok fazla
0: Ben
1: gerçekten.
0: eskiden yorulmazdım. Yaşla ilgili galiba bu birazcık
1: Yok
0: da.
1: ben başından beri çok seviyorum. Yorgunluk demeyeyim de sevmiyorum. Çok gürültülü,
0: Yo,
1: çok
0: ben ilk
1: ışıklı.
0: başlarda çok zevk alırdım. Yani sürekli AVM'lerde hiç de yorgun
1: Emekli
0: hissetmezdim
1: olmadan
0: kendimi.
1: önceydi değil
0: Emekli
1: mi?
0: olmadan önceydi. Evet, şimdi biraz yoruyor beni
1: Yoruyor.
0: gerçekten.
1: Sağlıklı beslenme, kereviz aşığı, enginar.

0: Nar dostu, pırasa sevdalısı bir insan olarak bana bile zor geliyor. Ki
1: Aa.
0: kereviz aşığıymış, enginar dostuymuş, pırasa sevdalısıymış, ona rağmen sağlıklı beslenmeyi zor buluyor.
1: Yok, ben severim. Bana hiç zor gelmez. Çok fazla ve gereksiz konuşan insanlar. Ay ne kadar çok değil mi çevremizde bunlardan? Bu insanlar beni o kadar yoruyor ki çenelerine maruz kaldığım zaman sıvıya dönüşüp akıp gidesim geliyor demiş biri.
0: Cahil insanları dinlemek zorunda kalmak gerçekten çok yorucu. Gönlü kırılmasın diye yanıldığını da söyleyememek.
1: Evet.
0: Ama söyleyin ki belki doğrusunu belki anlar.
1: Ama cahilden söz ediyoruz.
0: Ya her cahilin de anlayacağı bir nokta bulunur belki.
1: Bulunur
0: Yine
1: diyorsun.
0: çaba harcamak lazım.
1: Aşırı sıcak hava beni fena yoruyor. Tüm enerjim gidiyor.
0: Yine bir başkası alıngan insanlarla uğraşmaktan çok sıkılmış ve alıngan olmayın mesajı vermiş.
1: Söylenen, şikayet eden ve mutsuz insanları dinlemeye çalışmak da bir başka yorucu sebeplerden biriymiş.
0: Her şeyi kontrol etmeye çalışmak, olayları, insanları, olacakları, olmuş olanları, her şeyi kontrol etmek çok yorucu.
1: Çok zor, çok zor. Ha ve hayır diyememek. Oysa desen orada bitecek diyemiyorsun. Kırmayayım derken kırılıyorsun demiş biri.
0: Negatif insan, gülmeyen insan, gereksiz insan, surat yapan insan, çok konuşan insan, dedikoducu insan, gıybet insan, beni insanlar yoruyor kısacası.
1: Abdullah, fark ettin mi? İnsanlar en çok diğer insanlardan şikayetçi olmuşlar. Yorgunluk kaynağı olarak da diğer insanları göstermişler.
0: Gerçekten başka şeylerden bahseden çok az. Biri süslenmek, biri AVM, biri de şarj etmeyi söylemiş ama genel olarak herkes başka insanların onları yorduğunu ifade ediyor.
1: Evet, şimdi soru şu. İnsanlar hep insanları yoruyorsa, yoranlar kim?
0: Başka insanlar.
1: O
0: Çünkü
1: başka insanlar kim? Onu soruyorum.
0: yani yavaşlar hızlıları yorucu buluyor. Hızlılar yavaşları yorucu buluyor. Bonkörler cimrileri yorucu buluyor. Cimriler monkörleri yorucu buluyor. Yani böyle
1: Diyorsun.
0: çoğaltmak
1: Bu
0: mümkün.
1: senin düşüncen.
0: Ergenler ebeveynleri yorucu buluyor.
1: Çünkü burada
0: Ebeveynler
1: nereden bileyim ben yazmış Feray. Öyle diyecektin ama illa bir şey söyleyeceksin.
0: ama Feray aynı zamanda şöyle diyor. Çalışıp gelin, kendi görüşlerinizi de ekleyin.
1: Ekleyin diyor. Evet.
0: Yani bunu say say bitmez diye devam ettirecektim ama az konuşanlar maalesef çok konuşanlar tarafından yoruluyorlar. Burada ben yorulan pozisyonda oluyorum. Az
1: Anladım.
0: konuşan
1: Ben
0: insanlar.
1: yoruyorum yani. Peki. Peki soruyorum sana. Sen yoran mısın, yorulan mısın?
0: Ya
1: Yorulansın
0: kimi
1: bu
0: zaman
1: durumda.
0: yorulanım, kimi zaman yorulanım canım. Yani bunda öyle iddialı olamam. Yorduğum insanlar da vardır mutlaka. Benim mesela tez canlılığıma, hızlı hareket etme telaşıma yorulan çok insan olabilir. Yani bazıları da daha sakin olmayı ister. Diyorum ya, hızlı insanlar sakin insanları yorar. Ben de onları yoruyorumdur ama o çok yavaş, çok ya 30 yaşındayken 130 yaşında gibi yaşayan insanlar da beni çok yoruyor. Ya 30 yaşındasın. Sen niye 130 yaşında gibi davranıyorsun?
1: Yani ben yoran değilim diyorsun.
0: Ya kim zaman yoranım ama genel olarak değilim.
1: O zaman bunun bir testi var. Test yapalım. Dinleyicilerimiz de yapsınlar bu testi ve başlayalım mı testimize?
0: Şöyle her soruya evet, bazen ve hayır diye cevap vereceğiz.
1: Evet, bazen hayır.
0: Hayır. Her evet 2 puan, her bazen 1 puan, her hayır da 0 puan. Hayıra 0 diyeceğiz. Ya puan vermeyeceğiz. Evet'e 2, bazen'e 1 vereceğiz. Başlayalım.
1: Puanlarımızı da yazalım ve hesaplayarak gidelim, olur mu?
0: Olur, sen bana sor. Genelde öyle oluyor. Soru soran
1: Tamam,
0: sen alıyorsun.
1: peki.
0: Yorulan ben alıyorum
1: Heh,
0: yanıtlayarak.
1: peki.
0: Tamam.
1: Olur mu? Ben konuşacağım için yorulan ben olacağım.
0: Düşünen ben olacağım, zihnen yorulan.
1: Sen de zihnen yorul. Şimdi birine bir şey anlatırken konuyu uzatıp uzatıp en başa dönelim dediğin olur mu?
0: Olmaz. Hiç olmaz. Hayır. Çünkü bir şeyi anlattıysam karşıdakinin anlamasını beklerim. Niye başa dönüyoruz?
1: Tamam. Hayır. Ben de hayır demişim zaten. 0 puanı verdik. Karşı taraf bir şey anlatırken daha o bitmeden benim de başıma gelmişti diye araya girer misin?
0: Büyük saygısızlık asla.
1: Ben bazen girerim.
0: Saygısızlık hiç
1: Bu bana
0: doğru
1: hiç
0: bulmuyorum.
1: dürüstçe
0: Hiç ben
1: gelmedi.
0: girmem. Girmem. Ben bitirince girerim.
1: Öyle mi?
0: Bitirince
1: Ben
0: anlatırım.
1: bazen diye
0: Yok,
1: girerim.
0: girmem.
1: Ben bazen dedim.
0: Asla sıfır.
1: Burada 1 puan. vereceğim kendime. Sürekli şikayet ettiğin ama değiştirmek için pek adım atmadığın konular var mı?
0: O kadar çok ki, çok. İki vereyim destek.
1: Ben de evet diyorum buna. Ben de iki verdim. Aynı hikayeyi aynı kişiye

0: Fark etmeden ikinci hatta üçüncü kez anlatır mısın?
1: Oluyor bazen.
0: Evet, ben de bazen diyorum ona. Bazene bir mi veriyorsun?
1: Bir, evet.
0: Bir. Evet. Mesaj attığında karşı taraf hemen cevap vermezse içinden kesin bana alındı diye geçirir misin?
1: Geçirmem çünkü ben de cevap vermem ki bana biri mesaj
0: Vermem
1: atıyor.
0: ki ne, bari veremem de.
1: Veremem diyeyim ya, bakmıyorum ki hiç. Hatta arkadaşlarım bir kez de telefona bak. Telefonda mesaj yazdım deyip telefon eden arkadaşlarım
0: O bana da oluyor bazen. Yazdım görmedin diye. Ben
1: ya.
0: de ya yatarken bir de kalkınca bakarım
1: Ya ben de
0: mesajlarıma.
1: öyleyim. Onun
0: O
1: için yani
0: kadar.
1: işte
0: Onun
1: alınmam,
0: dışında
1: alınma durumum da yok.
0: evet, buna
1: Başkasının
0: da
1: alındığı da
0: sıfır
1: düşünmem.
0: verdik. Bir ortamda sessizlik olunca hemen doldurma ihtiyacı hisseder misin?
1: Hissederim ama bazen. Yani çok ya oluyor oluyor. İki değil de birlik bir durumum var.
0: Yani ben
1: Yok ben nefret ederim çok
0: hissetmem.
1: Oxford kütüphanesi gibi ortamlardan. Yani çok sıkılırım. Çok sessiz yani.
0: İlla o sessizliği
1: Bozacağım
0: bozacaksın.
1: bozacağım. Gerek yok o kadar sakinliğe sessizliğe.
0: Hiç senlik değil yani.
1: Yok
0: Ben
1: yok.
0: hayır
1: Ya
0: diyorum,
1: içim
0: sıfırı
1: sıkılır ya, içim
0: verdim.
1: bayılır.
0: Sen
1: Bir
0: evet mi
1: verdim,
0: diyorsun?
1: bir
0: Bir
1: verdim.
0: verdim bazen diyorsun. Karşı tarafın enerjisi düşükken bile kendi derdini anlatmaya devam eder
1: Yok
0: misin?
1: bencillik,
0: Yok,
1: hayır
0: ben de
1: yapmam,
0: etmem.
1: etmem.
0: Evet, ben de ona sıfır diyorum. Ben çok açık sözlüyüm deyip aslında biraz kırıcı olabildiğin olur mu?
1: Oluyor,
0: Oluyor
1: oluyor,
0: mu?
1: oluyor.
0: Yok, ben
1: Benim oluyor.
0: olma. Ben de
1: Ya
0: olmaz.
1: bazen şey kaçıyor, ayar.
0: Bir şey anlatırken detaya o kadar girersin ki asıl konu kaybolur mu?
1: Ben detay anlatmam ki. Ben özünü anlatıp bitiririm. Hiç kaybolmaz yani. Bu
0: Evet.
1: kadınsal bir şey. Bu kadın neresi olacak bir şey?
0: Aa, çok ayıp.
1: Detay
0: Ne
1: anlatan erkek mi var? Ne gereği var bu kadar ayrıntı
0: münasebet.
1: anlatmaya?
0: Yok, bende de olmaz. Karşındakinin yorgunum dediği bir anda bile sohbeti uzattığın olur
1: Yok
0: mu?
1: o kadar empati yeteneğim var. Eğer yorgun diyorsa dinletme. Zaten dinlemeyeceği için
0: Evet, o
1: anlatmama
0: zaman
1: gerek
0: şimdi
1: yok.
0: puanlıyoruz. Hayırlar 0 puandı, bazen 1, evetler 2. Şimdi 1, 2 tane bazenim var, 2, bir tane de evetim var, 4.
1: Benim de dört. Dört benim
0: Senin
1: de.
0: de 4.
1: Dört.
0: 0-5 puan. Oh mis, sen dinlendirici insansın, insanlar yanında nefes
1: Ya
0: alıyor.
1: gerçekten mi? Sevindim.
0: Evet, ben de sevindim. 6-12. Feray, benim 6 puan çıktı yazmış. Arada yoruyorsun ama çekilmez değilsin. Azıcık frene bas kategorisi. Yok, ben Feray'dan hiç yorulduğumu
1: Ben de
0: hatırlamıyorum.
1: yorulmuyorum.
0: Ben
1: Onunla
0: zevkle
1: ben
0: dinliyorum onu
1: onun
0: her
1: iki
0: zaman.
1: olması gerektiğini düşünüyorum. Senin bir, ama ben yine dörtte kalayım.
0: Ve 13-20 puan arası dinleyicilerimiz yaptılarsa testi, 13 ile 20 puan arasında ise puanları, enerjin yüksek ama biraz fazla paket program gibisin. İnsanlar seni seviyor ama bazen kaçacak yer arıyor
1: Ne
0: olabilirler.
1: kadar kibar bir yorumla tamamlanmış testimiz.
0: Evet.
1: Bir müzik arasıyla da testimize de, konuşmamıza da, söyleşimize de ara verelim. Ne dersin?
0: Verelim.

0: Mesajlarımız var dinleyicilerimizden. İlkini okuyalım. Evden çıkınca ütüyü fişte mi bıraktım düşüncesi. Market poşetini tek hamlede açamamak. Market kasasında poşeti panikle yetiştirmeye
1: Ay
0: çalışmak.
1: evet, bu yani çok yorucu bir şey ya da
0: Arkadan
1: sinir
0: biri
1: edici bir
0: bekliyor, değil
1: şey.
0: mi?
1: Bir de hayır yani koymak istiyorsun koyamıyorsun, çabucak çabucak
0: Tek
1: geçiyor.
0: hamlede de açılmıyor bazen. Gerçi yanında
1: Evet.
0: bir bölümü yapmışlar ama tam olmuyor.
1: Olmuyor.
0: Yavaş hareket eden insanlar tam benim gibi. Arkadaşıma filmi sen seç deyip hiçbir filmi beğenmemek. İnternette bir şey ararken neden girdiğini unutup Reels videolarının içinde kaybolmak. Bunlar beni yorar diyor. Kim diyor? Merve Şahin Ankara'dan. Doğru söylüyor. Pek çoğu
1: Evet.
0: da bizi de yoruyor.
1: Doğru. Ve yine Ankara'dan Can Suhan yollamış. Ben televizyon kanalında muhabirlik yapıyorum. Gün boyu haber yazmak beni asla yormaz. Ama editörümden o buz gibi cümleyi duyduğum an her şey değişiyor. Gel şu haberine bir bakalım.
0: Ben gün boyunca ne kadar çok söylüyorum bunu ya. Gel şu haberine bir bakalım.
1: Acaba sana söylüyor olabilir mi editör?
0: Olabilir. Bakalım daha neler
1: Bakalım,
0: demiş.
1: dur bakalım. Gel şu haberine bir bakalım. Kendi masamla editör masası arası topu topu 10 adım. Ama o 10 adım benim için bitmek bilmeyen bir Yüzüklerin Efendisi üçlemesi. Girişimi zayıf, spotumu beğenmedi vesaire diye kendimi yerken o kısa mesafe dünyanın en yorucu maratonuna dönüştürüyor. Beni yoran haberi baştan yazmak değil, yani o 10 adımlık yola sığan eyvah hissi demiş. Sen böyle bir şey yapmıyorsundur herhalde. Yapıyor musun?
0: Yani girişi zayıf olduğunda, spotu eksik olduğunda, flaşı
1: Ama
0: bulamadığında, cümleler
1: yapma bak,
0: bozuk olduğunda
1: yoruyorsun insanları
0: ne
1: eğer böyle
0: yapalım
1: bir şey
0: kötü kötü mü yayına verelim?
1: yapıyorsan.
0: Editörün görevi zaten yanlış
1: Yormadan
0: yapılmış
1: yap.
0: şeyleri. Yok, yormuyorum ben. Hatta sevilen sempatik şeker gibi görülen editör grubundanım.
1: Ne
0: Tanıyor, öyle
1: güzel.
0: tanıyorum ama yorduğum zamanlar oluyor tabii. Kızdığım zamanlar da oluyor.
1: Tabii onlar da işi öğrenecekler,
0: Yani
1: burada işin
0: bütün televizyon
1: şakası.
0: editörleri de bu şekilde
1: Evet,
0: çalışıyor. Çünkü diğer
1: çalışıyorlar.
0: türlü de zaten haberler düzgün çıkmaz. Ya da bu
1: Doğru.
0: program için de aynı şey geçerli.
1: Ve gelelim yorgunluk çeşitlerine. Eskiden ne güzelmiş. İnsanlar sadece bedenen yorulurlarmış. Şimdi öyle mi? Bunun bedeni var, zihinseli var, duygusalı var, ruhsalı var, sosyali var, var da var.
0: Mantı çeşidi daha çok da bilezik çeşidi gibi saydın sen. Bayağı yorgunluk saydın. Var da var.
1: Ama öyle değil mi? Eskiden hayat daha basit, daha düz, daha kolaymış.
0: Bence sana öyle geliyor. O çağları yaşamadığın için ki her ne kadar o konunun uzmanı da olsan, o çağlara ilişkin bazı rivayetler sende bulunsa da kim bilir o zaman insanların bizim hiç aklımıza gelmeyecek ne yorgunlukları vardı
1: Ne
0: Nilgün.
1: gibi mesela?
0: Düşünsene elektrik yok. Ya yani düşünmene gerek yok, sen biliyorsun zaten bunları yani.
1: Nereden
0: Bilgin
1: bileyim? Ha,
0: tarihçisin ya.
1: tarihçiyim, ha, yaşamadım o dönemde.
0: Geceleri mum ışığında iş yapmak zorundalar. Gözler için çok yorucu bu. Düşünsene ya, kitap
1: Göz
0: okumak
1: yorgunluğu mu
0: zorundasın.
1: diyeceğiz ona?
0: Tabii göz yorgunluğu diyelim.
1: Gece ne işi yapacaklar ki? Zaten doğaya uygun yaşıyorlar. Bizim gibi gece 12'ye kadar uyanık kalmıyorlar ki, gün batınca yatar, gün doğunca uyanırlardı. Gözleri neden yorulsun?
0: Bu durumda sen de doğaya uygun yaşa. Hava kararınca uyu. Sabah güneşle beraber uyan, hiç yorgunluğun kalmaz.
1: Olmaz. Olmaz ama artık o devirlerde değiliz çünkü. Modern yaşamın esiri olmuş durumdayız.
0: Olma.
1: Onun için yorgunluklardan yorgunluk beğenmek kaderimiz olmuş durumda.
0: Kader.
1: Evet.
0: Tamam. Bedensel yorgunluğu biliyoruz Nilgün. Uykusuz kalırsak, çok ayakta kalırsak, yoğun olarak fiziksel bir iş yaparsak bedenen yoruluyoruz. Bu cepte. Şöyle bir uzanıp güzel de bir uyku çekersek hemen dinleniyoruz. Fakat farklı yorgunluklar var.
1: Senin en

0: Çok yaşadığın yorgunluğa gelirsek Abdullah, zihinsel yorgunluk.
1: Evet,
0: Programın
1: öyle uzanıp
0: başından
1: da
0: beri
1: geçmeyelim.
0: söylüyoruz. Evet, sürekli düşünmek, karar vermek, işi yetiştirmek, aynı anda birçok konuya odaklanmak.
1: Tam haber merkezinin manzarası. İşte biraz önce saydığımız bunlar olmuş mu? Hata var mı? Düzgün yazılmış mı? Maddi bir hatayla yayına verilecek mi? İzleyiciyi rencide edecek bir ifade var mı? Cinsiyetçi bir söylem kullanılmış mı? Dil düzgün ayarlanmış mı? Hepsini düşünmek zorundasın.
0: Tabii.
1: O zaman da
0: Farkındayız
1: kafan ne oluyor?
0: zaten. Bazen bu yayına bile son dakikada yetişiyorsun. Bazen değil, aslında çoğu zaman böyle olmaya
1: Rutini
0: başladı.
1: o.
0: Sinyalle falan giriyorsun artık stüdyoya. Ki bazen aklın hala haber merkezinde kaldığı için metinleri haberci gibi okuduğunda çok oluyor. Bazen
1: Çok özür dilerim. Bu
0: beynin...
1: akşam herhangi bir metinde böyle bir şey hissettin mi?
0: Hayır, öyle bir şey hissetmedim ama zihnin o kadar yorgun ki son bakışı
1: Boş bakışı son
0: boş
1: bakış.
0: bakışı son bakış diye okudun. Savaşla ilgili yorgunlukları anlatırken haberci gibi okudun diyor
1: Okudum, onu da
0: Ferhat.
1: mı haberci gibi
0: Ya ya
1: okudum?
0: bak.
1: Bugün yarından daha kötü olacak dedim bir yerde. Yarın bugünden daha kötü
0: Ya
1: olur yani.
0: ya ama farkındasın.
1: Tabii canım. Zaten
0: Yani.
1: hayatım redaksiyon üzerine geçiyor. Söylediğim her cümleyi redakte ettiğim için. Peki sayın uzmanım, yani hem
0: Efendim.
1: tarihçisin hem çok iyi bir spikersin ama aynı
0: Teşekkür
1: zamanda
0: ederim.
1: fark ediyorum ki kişisel iletişim
0: Gelişim.
1: uzmanı, gelişim uzmanı bir tık psikologsun. Benim bu yorgunluğum nasıl geçecek?
0: Şimdi çözümleri toplu olarak en sonunda sunacağız.
1: En sonunda sunma diyor Feray. Diyor ki hemen sun ki
0: Bak
1: Abdullah
0: bak bak bak.
1: yorgunluktan kurtulsun diyor. Kulaklığa ses geliyor şu anda.
0: Evet, duydun duydun duydun. Şimdi ben bulmaya çalışıyorum
1: Ben
0: onu.
1: o ara duygusal yorgunluğu açıklayayım. Yani insanın insanda yarattığı yorgunluk. Sürekli dert dinlemek, aile içi stres, kırgınlıklar, kaygılar, tartışmaların yarattığı yorgunluk. Gönlün yoruluyor yani. Bu da ne oluyor? Duygusal yorgunluk oluyor. İnsanlar sadece aile içinde de yorulmuyor. Sosyal hayatta da çok yoruluyorlar. Sürekli insanlarla bir aradayız çünkü. Arabada, otobüste, arkadaşlarla sürekli topluluğun içindeyiz. Sürekli insanlar. Bazen çok yorabiliyorlar. Buna da sosyal yorgunluk diyoruz. Peki ben yorgunluğumu nasıl atacağım? Onu bir açıkla. Sonra bir tane mesajımız var, onu okuyalım.
0: Ben mesajı okuyayım, sen bana burada bul orayı. Evet, hem de özetlersin sen.
1: Kendi
0: Merhabalar.
1: yorgunluğuma ben mi şahsım olacağım? Çok tatlıymış
0: Merhabalar. Yorgunluk benim göbek adım sanki. Hurda arabamdan dolayı otosanayi sitesi yorgunuyum. İleride dinlenebilmem için sıfır otomobil satış firması gerekiyor. Abdullah Bey'e de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şeker yorgunu olmaması dileğiyle iyi yayınlar demiş sevgili Çiğdem Ocakoğlu. Ankara'dan
1: Çok
0: teşekkür
1: teşekkür
0: ediyoruz
1: ediyorum. Çok
0: kendisine.
1: inceymiş
0: Ya
1: bu. Ya
0: dinleyicilerimiz
1: oradaki
0: bak nasıl
1: ne kadar
0: yakından
1: dikkatli
0: takip
1: dinliyorlar.
0: ediyorlar
1: Çok
0: bizi.
1: teşekkür ederim.
0: Bir mesaj daha var. Nurcan Bilbağlı yollamış. Evde tüm işleri tek başıma yapmak beni yorar demiş.
1: Pek çok kişiyi yorduğu gibi tabii ki. Çözümü
0: Evet.
1: şuymuş, kendime anlatayım ben.
0: Anlat.
1: 15-20 dakika telefonu kapatacakmışım ben. Kimseyle konuşmayacakmışım ben.
0: Sen. Sana uygun değil
1: Başka hiçbir
0: yani diyorsun.
1: şeyle ilgilenmeyecekmişim. Pencereden dışarıya boş boş bakacakmışım. O zaman dinlenecekmişim.
0: Ama sen pencereden dışarıya bakarsın zaten boş boş. Onun için yazdık.
1: Ben boş boş bakarım pencereden
0: Tabii.
1: dışarı.
0: Yağmur yağarken izlemeyi sevmiyor muydun? Var mı
1: Seviyorum da
0: öyle bir şey?
1: 15-20 dakika çok uzun değil mi ya? Bunlar çok yavaş işler. Yordunuz beni. Yorgunlukla ilgili kültürel inançlar da varmış. Bunlar da belki bana çözüm olabilirmiş. Nazar yorgunluğu engelleniyormuş bununla. Ne yapılıyormuş? Nazarın deveyi devireceğine inanılırmış. Onun için
0: Doğru.
1: kurşun dökülürmüş, tuz çevrilirmiş, üzerlik otu yakılırmış. Ama bizim yorgunluğa çok daha lezzetli ve kolay bir çaremiz daha var diyoruz. Bunu senin bana anlatman gerekiyordu, ben anlatayım. Nedir bu? Çay. Çay içeriz, yorgunluğumuzu atarız diyeceğiz ama...
0: Feray diyor ki yine karıştırdınız diyor.
1: Biz karıştırmadık. O dedi ki benim de bölümümü sen bana anlat.
0: Yorgunlukla nasıl baş edilir? Onu
1: Tamam işte
0: okuyacaktık.
1: burası, çayla baş edeceksin. Bana çay ikram edeceksin. Yorgunluğu ne yapacağız? Ortadan kaldıracağız. Ama Japonlarda bu başka türlüymüş. Onu da söyleyelim de sana notları gönderme öyle. Japonlar orman banyosu yapıyormuş yorgunluğa karşı. Ormanda yürüyüp ağaçlara bakıp kokuları içiyorlar.

0: Filme çekip sessizliğin içinde zaman geçiriyorlarmış. Böylece de yorgunluktan kurtuluyorlarmış. Ama Türkler neyle yorgunluk atıyorlarmış? Gel
1: Neyle?
0: bir bardak çay içelim. Sana bir çay ikram edeyim. Rahatla
1: Peki
0: diyorlarmış.
1: sen hani az önce dedin ya, çay içince, kurşun döktürünce, tütsü yakınca
0: Onlar
1: falan.
0: nazar
1: Onlar
0: yorgunluğunda
1: işin
0: aslında.
1: halk inancı kısmı, bir de bilimsel yönü var bunu. Onu paylaşalım dinleyicilerimizle istersen. İlk dikkat edeceğimiz konu beslenme. Arabaya benzini koymazsak, yağını değiştirmezsek ne olur? Araba yolda
0: Bozulur, yolda
1: kalır. Onun
0: kalır.
1: için düzenli ve sağlıklı besleneceğiz. Abur cuburdan, asitli içeceklerden, katkı koyulmuş paketli gıdalardan uzak duracağız. Şekerden, şekerli gıdalardan, çikolatadan uzak duracağız. Çikolata hariç hepsi olur bana ama çikolatamdan vazgeçmem. Çikolatamı yerim, uzanır,
0: Bence
1: dinlenirim.
0: çok yeme, kilo alırsın. Dikkatli ol.
1: Ama yani
0: Bir
1: yediğim
0: de
1: çikolataların kalorisini harcarım ben.
0: adenozin diye bir uyku baskısı yapan madde var. Gün içinde birikir, dinlenemezsin. Yeme çok çikolata, yeme.
1: Diyorsun. Peki. Peki. Düşüncelere gark olurum. Zihin jimnastiği yaparak kalori yakarım ben. Çikolata yerim yani.
0: Jimnastiği yaparak zaten kendini yoruyorsun. Çikolata yiyerek bir kat daha yorulup. Sen bu gece sana uyku yok. Evet.
1: Şimdi insanlar olarak ne yapabiliriz? Bunu işte Beray diyor ki beni yordunuz yeter veda edin çıkın artık diyor. Evet ne yapalım? programın sonunda o işte hep Abdullah'ın yorgunluğundan oldu. Çok yorgun.
0: Sen kendi çarene kendin bul diyen spiker arkadaşım sayesinde.
1: Şimdi o zaman dinleyicilerimize diyorum ki yorulduğunuzda, kafanız dolduğunda bir mola isterseniz biz haftaya yine burada izliyoruz. Ve unutmayın kendimizi tamamen bitirmeden şarja takmayı unutmayın diyelim
0: Ne kadar güzel
1: dinleyicilerimize.
0: söyledin. Ben Feray Uzak'a teşekkür ediyorum. Bizi yorgunlukla böyle sempatik bir şekilde barıştırdığı için.
1: Ama biz de onu programın sonunda yorduk, evine yorgun göndereceğiz.
0: Metin Demirezer bize teknik
1: Melih
0: masa. Melih
1: Demirezer
0: de öyle
1: ya
0: değil mi?
1: işte
0: Yorgunluk, iyi beyin
1: beyin
0: yorgunluğu.
1: yorgunluğu.
0: Melih Demirezer bize teknik masada yardımcı oldu. Ona da çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben Nilgün Doruk.
0: Ve ben Abdullah Koltuk. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz.
1: Hoşça kalın.
2: Turizm yolcuları, mola süremiz bitmiştir. Hayatın içinde yerlerinizi neşeyle ve merakla almanız ödevle rica olunur. Bol kahramanlı yolculuklar.
0: Mola bitti.

İnananlar fena bir şey yaptıklarında ya da kendilerine haksızlık yapıldığında Allah'ı anarlar. Günahlarının bağışlanmasını dilerler. Günahları bağışlayan Allah'tan başka kim vardır? İnananlar günahlarında bile bile ısrar etmezler. Âl-i İmrân Suresi 135. Ayet.

Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Mümin ise, insanların canları ve malları konusunda kendisinden emin olduğu kimsedir.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin sesi radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in daveti üzerine Kazakistan'a gitti. Erdoğan çiftini Astana'daki havalimanında Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev karşıladı. Resmi temaslarına bugün başlayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için havalimanında coşkulu bir karşılama vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'daki resmi ziyaretinin ardından ikinci durağı Türkistan olacak. Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede yapay zeka, dijital kalkınma ve bölgesel işbirliği başlıkları masada olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nisan ayı verilerinde cari açığın belirgin şekilde gerilemesini öngördüklerini belirtti. Bu yıl cari dengeyi küresel enerji fiyatlarının etkileyeceğini ifade etti. Bakan Şimşek, uygulanan programla bu etkinin yönetilebilir seviyelerde kalacağını ve geçici olacağını değerlendirdiklerinin altını çizdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sosyal medya ve oyun platformu düzenlemesinin önemli bir milat olduğunu söyledi. Çocuklarımız en büyük servetimizdir. Onları korumak, insanlığın ortak geleceğine dair ahlaki bir ödevdir, dedi. Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisinin 2 yıl içinde Türkiye'nin her noktasına ulaşacağını da söyledi. Türk savunma sanayinin yükselişi tüm dünyada hayranlık uyandırıyor. Belçika Savunma Bakanı Franken'den Ankara'da çarpıcı bir itiraf geldi. Türkiye bizden çok ileride, dedi. Franken, Türkiye Belçika Savunma Sanayi Günü'nde konuştu. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de iki ülke arasındaki savunma işbirliği için Temmuz ayındaki NATO zirvesini işaret etti. Düzce merkezli 14 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. 24 milyar lira işlem hacmine ulaştığı tespit edilen şebekedeki 51 şüpheli yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan suç yapılanmalarının nefesini kesmeye devam edeceklerini söyledi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 37. oturum sona erdi. Oturumda tutuklu sanık iş insanı Seza Büyükçulha savunmasını yaptı. İmamoğlu'yla aynı oteldeki görüntülerine dair "Karşılaştık, ayaküstü sohbet ettik, o kadar," dedi. Etkin pişmanlıktan faydalanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yeniden ek ifadesi alındı. İfade yaklaşık 5 saat sürdü. Yalım, 2023'teki CHP kurultayı öncesi Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin lira verdiği iddiasını tekrarladı. Bazı delegelerin çocuklarının belediyede işe alınması karşılığında Özgür Özel'e destek verdiğini öne sürdü. Uşak Spor'a yapılan bağış ve çeklerin alanı dışında kullanıldığına dair itiraflarda bulundu. ODTÜ Bahar Şenliklerinde Türk bayrağına saygısızlığa yönelik soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda gözaltına alınan kişi sayısı 19'a yükseldi. 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan bir biyodizel üretim tesisindeki tankta patlama meydana geldi. Patlama sırasında tank üzerinde bulunan bir işçi hayatını kaybetti. Yanıcı maddelerin bulunduğu tanklarda çıkan yangın, yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Şanlıurfa'da yaşayan 5 yaşındaki çocuk evinin önünde oyun oynarken gözden kayboldu. Evlerinin damında hareketsiz halde bulunan küçük çocuk hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e gitti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşecek. Zirvede İran savaşından tarifelere, Tayvan'dan nükleer silahlara kadar birçok önemli başlığın masada olması bekleniyor. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan hükümetleri arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapıyor. Görüşmelerin 3. turunun yarın yapılması bekleniyor. Gazze'de ateşkes ilan edildi ancak İsrail'in saldırıları, ölümler ve engellemeler bitmedi. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi, Doğu Kudüs'te düzenlediği basın toplantısında İsrail'in ateşkesi sistematik şekilde ihlal ettiğini açıkladı. Her gün ateşkes ihlali olduğuna dikkati çeken Yüksek Temsilci, hala siviller öldürülüyor dedi. Filistinlilere verilen sözler tutulmadı ifadeleriyle uluslararası topluma seslendi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın yeni başkanı belli oldu. Kevin Warsh'un Fed Başkanlığı Senato tarafından onaylandı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: güzel bir gün.
1: Merhabalar.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda güzel bir gündesiniz. Sevgili dinleyenler, programımıza hoş geldiniz. Program yapımcılarımız Didem Güneri ve Özlem Öztaş. Spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Melih Demirezer olacak. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463 34 19 463 34 21. Instagram hesabımız güzelbirguntsr. Bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Ayrıca bütün geçmiş programlarımızı da TRT Dinle'de bulabilirsiniz.

Pazar günü anneler günüydü. Kimi zaman özel günlere fazla anlam yükleyip diğer günlerde hayatımızdaki anlamların farkına varamayabiliyoruz. Annelik kavramı da bunlardan biri. Anneler gününde anneliği kutlamak kadar annelik üzerinden kadınlara bir

0: biçilen toplumsal rolleri de sorgulamak gerekiyor belki. Çünkü annelik yalnızca bireysel bir deneyim ya da tercih olarak görünmüyor. Kadın olmanın gerekliliği gibi de öne çıkıyor. Kadınlara devamlı olarak iyi bir anne olmanın yolları anlatılıyor, çevre tarafından gösteriliyor. Sosyal medyada yer alan söylemler, yapılan reklamlar ve diziler de sürekli annelik performansını vurguluyor. Güzel bir günde bugün annelerin omuzlarında ve kalplerindeki görünmeyen yükleri konuşuyoruz sevgili dinleyenler. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Özlem Can Kurtaran, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim.
0: Bugün çok güzel
1: annelik
0: bir
1: konusunu beraber konuşmak istediğiniz için. Bu annelik gerçekten hani sürekli suçluluk hissettiren, değil mi? Böyle
0: evet.
1: bir rol ve aynı zamanda da bir deneyim tabii ki. Annelik tabii böyle mucizevi bir biçimde kadınların doğum yapınca hemen de oluverdikleri bir şey değil. Bir değişim değil. Olamaz böyle bir şey, değil mi?
0: Yani
1: Hemen
0: çocuk
1: doğum
0: doğduğu
1: yaptı,
0: anda
1: hemen
0: annesi.
1: anne olduk. Olamaz böyle bir şey, değil mi? Bu bir oluşum süreci aslında.
0: Aslında
1: Şimdi
0: hamilelikle bile başladığı söylenmiyor mu hocam? Yani
1: evet, orada bir bağ
0: hamilelik de
1: kuruluyor.
0: başlıyor deniliyor hep.
1: Evet, bir bağ kuruluyor tabii ki. Ama buradaki deneyim önemli. Yani anneliği kutsayıp hemen oluveren, sanki verili bir, içgüdüsel, bilinen bir olgu değil esasında. Hepimiz, yani kadınlar çoğunlukla tabii ki, yani bir annelik deneyimi, annelik pratiğini ben herkesin birbirine yaptığını söyleyebilirim. Yani arkadaşlar da birbirlerine annelik pratiği yapabilirler esasında. Ama doğurmak anlamında, üremek anlamında tabii ki konuştuğumuzda daha çok kadınlar burada söz konusu. Ve kadınlar için kız çocukluktan itibaren de hazırlanan bir rol.
0: Evet, kız çocuklarımıza küçüklükten itibaren bazı duyguları vermeye çalışıyoruz sanki.
1: Evet, hem bu bakım ilişkisi, bakım verme pratiğini öğretiyoruz bir biçimiyle. Hem evliliğe hazırlıyoruz kız çocuklarını, hem de işte nedir onun adı, anneliğe. Oğlanları ise biz böyle bu bakım işine pek katmıyoruz, değil mi?
0: Evet.
1: Sonra da ama anneler işte doğurdu, diyoruz ki ya bu babalar ne kadar dışarıda kalıyorlar, neden hiç sorumluluk almıyorlar? Ta mesele oradan başlıyor aslında.
0: Çocukluktan
1: Bu
0: başlıyor.
1: bir bakım pratiği ise, değil mi? İki cinsiyet de bu işte yer almalı ki aslında birisi çok büyük yükler altına girip çok büyük de yanlışlara sonuç olarak şey vermesin, sebebiyet
0: Sebep
1: vermesin,
0: olmasın.
1: değil mi? O zaman
0: Evet.
1: da suçluluk bir kişinin üstüne kalmasın. Yani o nedenle bu annelik meselesini böyle kutsal, sembolik bir yere oturtmak, tabii değer vermek, o çok güzel. Saygın bir yerde olsun, evet bunlar çok güzel. Ama bunun bir deneyim olarak nasıl yaşandığı ve ne tür desteklere ihtiyaç var? Asıl bizim buraları görmemiz lazım. Kutsal olarak tanımladığımızda buraları tartışamaz hale
0: Yani
1: geliyoruz.
0: şöyle de söylüyoruz ya, cennet annelerin ayaklarının altındadır diye dinen de hani bunu
1: Evet,
0: söylüyoruz, kutsuyoruz aslında, değil mi?
1: tamam, güzel.
0: Çok güzel bir
1: Yani
0: şeydi, evet.
1: annelere, evet, yani bu önemli bir şey gerçekten de. Çünkü bir canlıyı meydana getirmek, hani bedeninde bir başka canlı üretiyorsun, değil mi? Hani ve de onu dünyaya getiriyorsun ama bütün o süreçte desteklere ihtiyacımız var. Bir kere, değil mi? Anneyken, gebeyken desteğe ihtiyacımız var. Sağlık hizmetlerine ulaşabilmeliyiz. Buralar aslında bir toplumun modernleşmesi, uygarlaşmasında çok önemli. Dünya Sağlık Örgütü, değil mi? Kriterlere
0: Evet.
1: baktığımızda ya da OECD ülkelerinin gelişmişliklerine baktığımızda hemen buralara bakıyoruz. Anne ölüm oranları,
0: Çok önemli.
1: değil mi? Bebek ölüm oranları. Neyse ki Türkiye'de epeyce yol alındı bunlarla ilgili ama sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesiyle ilgili maalesef bence epeyce sorunlu hallerde yaşanıyor. Şimdi biz burada şeyi çok konuşalım istiyorum, şu meseleyi. Annelere yüklenen sorumluluk paylaşılmadığında aslında o çocuk ne oluyor, değil mi? Yani işte çocuklara da diyoruz ki toplumumuzun geleceği çok önemli varlıklar. Evet, ama o zaman biz bebeklerin, çocukların yaşamlarını bir kişiye mi vereceğiz? Bir kişi mi buradan sorumlu olacak? O da kadınlar mı olacak? Anneler mi olacak? Bu böyle bir haksızlık değil mi sizce? Öyle duyulmuyor mu?
0: Kesinlikle, yani aslında ailede bu paylaşım başlayıp daha sonra çevrede, toplumda bu paylaşım artmalı. Yani bunu evet ailede annenin yanı sıra babada yüklenmeli, artı ailenin dışına çıktığımızda bu yükü o çocuğun gelişimini eğitimsel anlamda okulda yüklenmeli,
1: Evet.
0: devlette yüklenmeli,
1: Mahallede.
0: mahallede ve siz söylediğiniz sağlık mesela, sağlığa ulaşmak
1: Tabii.
0: anlamında devletin de üzerine düşen çok çok
1: Tabii.
0: önemli görevler de var
1: Tabii.
0: tabii ki.
1: Ve de tabii ki kreş hizmeti. Yani
0: Evet.
1: kadınlar da çalışma yaşamının içerisinde kendilerini var edebilsinler. Çünkü esasında kadınların, değil mi, kendi kimlikleri de
0: Hı
1: var
0: hı.
1: bir yandan. Kendi varoluşlarını da ilerletmek, kimliklerini zenginleştirmek hakları var.
0: Hı.
1: Sadece annelik rolüyle biz kadınları kısıtlayamayız. O da bir başka haksızlık olur bence. Bunlar çok önemli diye düşünüyorum.
0: Hı.
1: Şimdi biz yapılan araştırmalarda şunu görüyoruz. Eğer anneler hem kamusal anlamda hem de aile içerisinde özellikle partnerleri tarafından destekleniyorlarsa anneliklerini daha keyifli, daha mutlu ve de çocuklarıyla ilişkilerini de tabii ki daha istekli bir biçimde yürütebiliyorlar.
0: Hı.
1: Hani anneliklerini o zaman kutlayabiliyorlar diye düşünüyorum. İşte o zaman Anneler Günü'nü keyifli keyifli hep beraber kutlayabiliriz diye düşünüyorum.
0: Mutlu anne, mutlu çocuk demek aslında, değil mi?
1: Kesinlikle, kesinlikle. Yani burada şunu çok önemsiyoruz biz annelikle ilgili literatürde. Annelik nasıl pratik ediliyor? Yani bir deneyim olarak nasıl pratik ediliyor? Biz işte bebeğimiz doğduktan sonra, değil mi, bir bağlanma yaşıyoruz bebeğimizle. Aslında işte daha öncesinde bir biçimiyle işte bedenimizin içerisinde bir canlı, evet, bir bağımız oluyor. Ama artık bedenimizin dışında bir canlı, bizim dışımızda bir öteki aslında kendisi. Yani o bizim uzantımız değil. O da ayrı bir varlık. O zaman biz anneliği şöyle tanımladığımızda epeyce yol alabiliyoruz. Sağlıklı bir biçimde yol alabiliyoruz. Bu ilişkisel bir şey. Yani benim yaptığım, anne olarak yaptığım her davranış, her bir tutum, her bir neredeyse bakış. Çocuk pasif bir varlık değil yani. Onu belirlemez. Hamur da değil. Bu karşılıklı ilişki. Yani sizin bebeğiniz, değil mi, çok hassas olabilir. İşte ne bileyim, bazı bebekler dış dünyaya çok zor uyum sağlayabiliyorlar. Onun için daha çok ağlıyorlar. Siz orada anne olarak eyvahlar olsun ben kötü bir anneyim yapamıyorum deyip suçluluk içerisinde duygusal olarak depresyona girdiğinizde o zaman çok zorlanıyorsunuz.
0: Evet.
1: Şimdi ama annelere genelde bu tür bir bilgi neredeyse bilgi bombardımanına tutulduğu için anneler. Yani bütün o annelik pratiğinde her şeyden sadece kendisi sorumlu. Halbuki orada bebek var. Ev içerisindeki başka insanlar da var. Ne zaman biz aslında bölüşerek bakım işini yapıyorsak, yani bize o yükü şey yapacak, hafifletecek annemiz olabilir bu. Tabii ki bazılarımızın annesi olmayabilir ama, değil mi? Her kimse, yetişkin kadınlar ve yetişkin erkekler aynı zamanda. Orada

0: Dönüyormuş çocuk. Hani döner ya bir
1: Evet.
0: dönem. O onun işte kendine güvenli bağlanma olmamış gibi bir sonuç çıkarıvermiş. Nereden çıkardın o sonucu yani? Hani kadınlar inanılmaz bir kendini suçlamaya yönelik, özellikle psikolojinin ürettiği bir bilgi bu gerçekten ya da pek çok bilgi. Buradan çok zorlanıyorlar diye düşünüyorum.
1: Son senelerde özellikle bu kadınların baş etmesi gereken şeyler arttı. Yani biz sosyal medyayla son yıllarda tanıştık. Sosyal medyanın vermiş olduğu baskı, gördüğümüz görseller, yaşanan hayatları görüyoruz orada. Farklı anne türlerini görüyoruz. Mükemmel anneyi görüyoruz. Kendimizi suçluyoruz. Bilgiye de çok kolay ulaşabiliyoruz. İşte biraz önce sağlıklı bağlanamadım mı acaba diye arkadaşınız sormuş. Okuduğumuz kitaplarda bunu okuyoruz ve kendi kendimize teşhis koyabiliyoruz. Arkadaşımızdan duyuyoruz. Yani buna benzeyen bir dolu aslında
0: Bilgi
1: ulaşabileceğim bir bilgi
0: bombardımanıyla nasıl
1: bombardımanı var.
0: baş
1: Evet,
0: edeceğiz, değil mi?
1: nasıl baş edebiliriz acaba?
0: Evet, yani herhalde şu, yani o bilginin bizim kendi pratiğimizde ne olduğuna bakmalıyız. Pratiğimizin sonuçlarına bakmalıyız. Ve bebekle ya da çocukla ilişkimizde çocuğumuz ayrı bir varlık olarak görüp o nasıl tepkiler veriyor? O nasıl birisi? Tanımalıyız. Şimdi biz sadece kendimiz bütün bu olan bitenden sorumlu diye düşünürsek, karşımızdakini pasif, hiç o ilişki içerisinde var olmayan bir varlık olarak düşünürsek, o zaman o deneyimde epeyce gerçekten zorlanırız diye düşünüyorum ki öyle oluyor. Şimdi ama bir dönemde bu psikoloji bilgisinde şöyle bir derdimiz oldu. Şöyle bilgiler var işte, soğuk anneler çocukların şizofren olmasına neden oldu diye bir dönem 60'larda öyle araştırma sonuçları yaygınlaştı. Evet. Sonra ama psikoloji bundan vazgeçti. Hayır, bu yanlış bu bilgi diye. Ama hala bizim neredeyse böyle bilinçaltımıza işlemiş. Özellikle kadınlar açısından. Ve de hani çocukta herhangi bir sorun çıktığı zaman hemen işte diyelim çocuk engelli oldu. Değil mi? Hemen anneyi suçlayan bir yaklaşım. Acaba neyi eksik yaptı? Şunu kabul etmek zorundayız. Hani Freud da sağ olsun bunu söylemiş. Mükemmel anne diye bir şey yok. Ve sonrasında Winnicott diye bizim böyle çok sevdiğimiz yeterince iyi anne diye bir kavramsallaştırma var. Evet, yani şu da çok önemli tabii ki. Yani annenin bir yetişkin olarak sorumlulukları var. Ama burada da şuna bakmamız lazım. Çocuk yaşta evlendirildiniz ve çocuk yaşta anne olduysanız bir yetişkin sorumluluğunu olamaz. Demek ki buralar çok sorunlu. Bir bunlara önem vermeliyiz diye düşünüyorum Türkiye toplumu olarak. Yani biz biraz böyle 15 yaş sonrası evlenebilir. Hatta bazen ne olacak canım? Kanaması olduktan sonra evlenebilir, değil mi? Adet kanaması olduktan sonra. Bu tür gelenekler, değil mi? Bu epeyce sorunlu.
1: Neyse ki ama baktığımız zaman son yıllarda evlilik
0: Epeyce
1: yaşı
0: azaldı.
1: evet çok
0: Evet,
1: azaldı
0: evet,
1: ve
0: evet,
1: evlilik yaşı
0: evet,
1: çok çok
0: evet.
1: arttı. Daha bilinçli yaşlarda anne olma durumu neyse ki var şu anda
0: Evet,
1: değil
0: evet.
1: mi?
0: Şimdi psikolojinin bize anlattığı güzel bilgilerden birisi de şu. Anneler bebekleriyle ilişkilerinde kendi çocukluklarına dönüyorlar. Kendilerine nasıl annelik yapıldığına bakıyorlar. Ve onu yeniden aslında deneyimliyorlar. Bana nasıl bir annelik yapılmıştı? Ben nasıl bir annelik yapıyorum? Ve ikisini karşılaştırarak eğer kendisine yapılmış annelikte istismar varsa bu yeniden alevlenebiliyor. Buralarda epeyce zorlanabiliyor. Çünkü iyice bu sefer mükemmel anne olma çabası. Mükemmel anne olma çabası çok büyük problem annelik deneyiminde. O zaman çok büyük yanlışlar da yapabiliyoruz gerçekten. Çünkü aslında bebeğimizle ya da çocukla bağ kurmak yerine biz yeniden kendi çocukluğumuza dönüp oradaki problemlerle baş etmek zorunda kalıyoruz. Bu dönem, yani özellikle bebekten işte sonra, bebek doğduktan sonra postpartum depresyon dediğimiz, doğum sonrası depresyon dediğimiz şey bu nedenle daha çok yaşadığımız bir mesele olabiliyor. Buralara çok önem vermek lazım. Burada terapi ihtiyacı ortaya çıkıyor esasında.
1: Aslında hocam,
0: Psikiyatri.
1: lafınızı kestim, özür dilerim ama yani baktığımızda

0: Her çocuk özel ve tek, her anne özel ve tek ve o
1: O
0: aynı
1: deneyimin
0: anne
1: kendisi, evet öyle.
0: özel ve
1: Evet.
0: ilişki de özel oluyor. Yani
1: Evet.
0: mesela aynı anne her iki çocuğuyla da aynı ilişkiyi de kuramayabiliyor.
1: Evet,
0: Çok
1: çünkü
0: farklı
1: biraz
0: olduğu
1: da
0: için.
1: annelik deneyimini ilk kez deneyimlediği çocukta başka tür kaygılar, çok kaygılı oluyor ilk kez deneyimlediğinde. İkinci de daha rahat oluyor. İkinci de daha bilgili oluyor. Şimdi birinci de düşünsenize, hiç yani diyelim ki evde de bir bebekle hiç karşılaşmamışsa, daha önce hiç kimsenin bakımını üstlenmemişse çok zor. Yani böyle doğuştan verili bilgiler değil ki bunlar. Altını nasıl temizleyeceğiz, altını nasıl bağlayacağız, değil mi? Bunlar
0: Evet.
1: bizim, yani kadınların da öğrendiği,
0: Yaşayarak öğrendiğimiz
1: evet,
0: şeyler.
1: tam
0: Evet.
1: pratik dediğimiz şey bu. Bir başkası, bu duygularımızı regüle etmeyi öğrenebilmek. Yani hani biz anne olduğumuzda da bebeğimiz de duygusunu nasıl regüle ediyor? Ona işte çocuk olma sürecinde o regülasyonu nasıl öğretiriz? Değil mi? Duygularımız var, öfkeleniyoruz. Biz bunları şimdi yok sayamayız. Bazen çok çaresiz hissediyoruz. Özellikle öfkeyle nasıl baş edeceğimiz konusu çok önemli. Annelik pratiğinde ya da babalık pratiğinde de tabii ki, değil mi?
0: Evet.
1: İstismara varabilecek öfkeyi kontrol edememe halleri. Öfkemizi ifade etmeliyiz ama kontrollü bir biçimde ifade etmeyi öğrenmeliyiz. Şimdi bana kalırsa yetişkin olmanın, anne olmanın, ebeveyn olmanın en önemli sorumluluklarından bir tanesi bu. Yani bunu öğrenmek bizim sorumluluğumuz. Tabii ki öfkeleniriz. Biz öğrenmeliyiz ki öfkemizi nasıl ifade edeceğimizi çocuğumuz da öğrensin. Şimdi biz sürekli zorbalık konuşur hale geldik, değil mi? Demek ki o zaman biz toplum olarak bu öfkeyle nasıl baş edeceğimizi vesaire bilmeyen bir topluluğuz. Ya da diğerini çok bir kimliğini ezecek bir biçimde öfkemizi kusuyoruz. Buralar çok önemli. Eğer bu öfke duygusu, çaresizlik duygusu ve aynı zamanda sevgimizi nasıl gösteriyoruz, değil mi? Yani hani çocuğumuz da sevgisini nasıl gösteriyor? Çocuğumuzu bu duygularla tanımak çok önemli. Bunlar hani eğer bir ebeveyn sorumluluğundan söz edeceksek, bana kalırsa en önemli sorumluluklardan birisi. Bunları öğrenmeliyiz
0: Yani
1: gerçekten de.
0: aslında midesini doldurduğumuz
1: Değil.
0: kadar ruhunu da
1: Ha,
0: doldurmamız lazım.
1: aynen.
0: Duyguları aşılamamız
1: Aynen.
0: lazım, değil mi?
1: Aynen, gerçekten de böyle.
0: Belki şu anda da mesela bu duygular anlamında duygusuz insanların sayısının arttığı, işte gelecek nesillerde duyguyla ilgili problemlerin de artacağı konusunda da mesela araştırmalar var. Ne yazık ki son zamanlarda yaşadığımız olaylarda da bunu görüyoruz. Acaba siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi ben şöyle düşünüyorum aslında. Yani hani biraz önce de söylemiştim. Tek taraflı değil bu ilişki, iki taraflı. Onun için hem yetişkin olarak kendimizi tanımak, hani annelere sesleniyorsak eğer, kadınlara sesleniyorsak, kendimizi tanımak, duygularımızı da tanımak, nasıl bir kimlik inşamız var onu da bilmek, çocukluktaki meselelerimizi de bilmek. Böyle de sorumluluklarımız var. Ve bununla birlikte çocuğumuz nasıl birisi? Yani işte çabuk öfkelenen birisi mi? Duygularını kolayca regüle edebiliyor mu? Bazı çocuklar çok zor regüle ediyorlar. Yani onunla böyle uğraşıyor o duygularla. Saatlerce uğraşan çocuklar biliyoruz biz yani. Demek ki orada çocuğun yardıma ihtiyacı var. Bazı çocuk da çok kolay regüle edebiliyor. İlk çocuklar gerçekten zorlanıyorlar çünkü anne çok deneyimsiz ya da bakım veren çok deneyimsiz. O bakımdan bu duygular meselesi çok önemli hale gelebiliyor. Hakikaten sizin biraz önce söylediğiniz gibi ikinci çocuk her zaman daha şanslı, ama her zaman değil. O zaman işte annenin sağlıklı olması. Mesela hastaysa anne, nasıl olacak o ilişki? Sürekli demek ki bu meselenin toplumsal, kolektif boyutunu biz göz ardı etmemeliyiz.
0: Evet.
1: Bir de engelli kadınların da anneliği
0: Evet,
1: üzerine de
0: bunu çok
1: düşünmeliyiz,
0: konuşmak
1: değil mi?
0: lazım. Görünmeyen, toplumda çok
1: Evet,
0: görünmeyen anneler,
1: evet.
0: değil mi?
1: Ya biz böyle çok sağlamcı anlayış dediğimiz bir anlayıştan söz ediyoruz. Yani ne demek bu? Eğer bedenimiz sağlamsa, diyelim anne olmaya hakkımız var. Ya da sokakta işte dolaşmaya hakkımız var. Halbuki öyle değil, değil mi? Hani bütün insanların bir insan hakkı olarak hem çevreyi, kenti kullanma hakkı var, hem de anne olma hakkı da var bir kadın olarak, değil mi? Ya da baba olma hakkı da var.
0: Hayata katılmak aslında,
1: Evet,
0: hayatını devam
1: yani
0: ettirmek,
1: evet,
0: bunlar.
1: orada bir eşitlik ve adalet, hani sağlam, bedeni sağlam olanla olmayan arasında bir ayrımcılık ister istemez yapıyorsak, değil mi? İster istemez dediğimiz şey yine burada farkındalığın çok düşük olması ve politikaların üretilmemiş olması. Neyse ki sakatlar dediğimiz işte insanlar, sakat demeyi daha tercih ediyorum ben. Sakatlar hareketi dediğimiz bir hareket, Amerika'dan doğan ve sonra işte bugün Birleşmiş Milletler'in Engelli Hakları Sözleşmesi'nden de söz edebiliriz. Ve burada engelli annelerle ilgili söyleyeceğim çok önemli bir şey var. Yani bir kere bir engelli kadının da anne olmaya hakkı olduğunu kabul etmeliyiz toplum olarak. Yani şöyle düşünmemeliyiz. Ha, ne hakla bir de çocuk doğuruyor. Çünkü orada mükemmel annelik beklediğimiz için
0: Toplumsal olarak evet.
1: orada bir
0: Tabii.
1: sorun yaratıyoruz. O zaman ayrımcılık yapıyoruz. Şimdi bizim aslında bu ayrımcılıklarla yüzleşmemiz gerekiyor. Halbuki bizim şunu yapmamız lazım toplum olarak. Bir kadının da engelli olduğunda çocuğu olma hakkı var tabii ki. Çocuk sahibi olabilir. Ama biz toplum olarak ona nasıl destek olacağız? Ne tür politikalar üreteceğiz? Örneğin bebeğine bakım verirken ne tür aletlere ihtiyacı var? Değil mi?
0: Hayatını kolaylaştıracak
1: Evet.
0: fırsatlar vermek
1: Değil mi?
0: lazım.
1: Çocuğunun işte üstünü, zıbınını değiştirirken acaba ona destek olabilecek ne tür mekanizmalar düşünebiliriz? Yani teknolojinin bu kadar geliştiği dönemde bunları düşünebilmeliyiz aslında. Ve buraya da bir üretim yapabilmeliyiz. Ve dünya böyle zaten, yani Avrupa'da bunu görebilirsiniz. Bu tür malzemeler gerçekten engelli kadınlar da annelik pratiklerinde epeyce kolayca hani bütün o işleri yapabiliyorlar. Bu annelik meselesinin önemli bir konusu bir emzirme. Bakın, bir emzirme yarışı ve bir emzirme hiyerarşisi var.
0: İlk oradan başlıyor herhalde sorunlar da.
1: Yani bir kadın emziremezse, değil mi? Hemen böyle bir dışarıya, böyle bir makbul anne olma halleri var yani, değil mi? Hemen dışarıda tutulur. Yani bu emzirme dediğimiz mesele başka türlü de çözülebilir. Bazı kadınların, değil mi, emzirmek konusunda sorunları olabilir. Ama anne sütüne ihtiyaç varsa belli bir süre, işte ilk 6 ay için onu çok önemsiyoruz, değil mi, bebek sağlığı için. O zaman bunu bizim elde edebileceğimiz mekanizmalar yaratabilmeliyiz. Mesela kanserli bir kadın diyelim ki emziremeyecek. İşte meme kanseri olmuş, meme gitmiş ve bebeği oldu. İşte istemiş anne olmayı, değil mi? Mesela Amerika'da ben öğrendiğimde çok mutlu olmuşum ama o kadar piyasalaşması iyi olabilir tabii. Anne sütleri satılıyor. Hani bizim böyle bir daha önce şey süt anne dediğimiz, değil mi, toplum olarak bir biçimiyle o yardımlaşmada yer alan kurum, o epeyce gitti artık, o kadar
0: Artık çok
1: olmuyor.
0: evet çok
1: Değil mi?
0: kullanılmayan bir
1: Halbuki hastanelerde bizim buna ihtiyacımız var. Yani kadınlar doğurduklarında sağlık sorunları yaşayabilirler. Bebeğe bir anne sütü sağlamak eğer bir şeyse, değil mi, sağlık hakkıysa, bunu bir sağlık hakkı olarak tanımlıyorsak, bunları yapabilmeliyiz, bunları düzenleyebilmeliyiz. Anne sütü her hastanede bir biçimiyle olabilir diye düşünüyorum.
0: Ben bir de size şunu da sormak istiyorum. Bir çocuk için mutlu anne mi yoksa mükemmel anne mi sizce daha önemli? Yani
1: Evet.
0: kendiyle barışık olamayan bir anne ne kadar mutlu bir çocuk yetiştirebilir?
1: Şimdi bu kendiyle barışık olma halinde de desteğe ihtiyacı var. İşte durup dururken kimse kendiyle barışık hale gelmiyor. Yani biz hep araştırmalarda görüyoruz ki desteklenen kadınlar, değil mi, mutlu oluyorlar ve mutlu annelik yaşıyorlar. Bazen de yani o mükemmelliyetçi halimizden vazgeçtiğimizde mutluluğu yakalayabiliriz. Yani o pratiğin kendisinin keyifli hallerini görebiliriz o zaman. Sürekli kaygıyla annelik yaptıran bir sistem kurulduysa, bir anlayış hakimse, orada kadınlar çok zorlanıyorlar gerçekten annelik yaparken. Sürekli nerede yanlış yapacağız? Evet, yanlış yapacağız zaten. Yani annelik pratiği yanlışlarla doludur. Çok büyük yanlışlar olmasın tabii ki. Bu önemli. Çünkü öncesinde hazırlık yapabildiysek ne kadar güzel anneliğe hazırlanmak ve de tabii ki babalığa da hazırlanmak. Ve sonrasında da annenin yalnız kalması.

0: almaması. Bakın Türkiye'de 0-3 yaş arası bebeklerin anneleri çok yalnızlar. Anneler bu yalnızlıklarını gidermek için bu dijital platformlar çok büyük fayda da sağladı bu açıdan. Böyle WhatsApp grupları oluşturmuşlar bir biçimiyle birbirlerini bulup.
1: Dertleşmek amaçlı sanırım,
0: Çok
1: değil mi?
0: önemli.
1: Evet. Hı.
0: Tabii yani o dönemde birbirlerini duymak, onun yaşadığı suçluluk duygusunu, onun yaşadığı sevinci,
1: Yalnız
0: onun
1: olmadıklarını
0: yapamadığını.
1: biliyorlar, değil mi?
0: Tabii.
1: Evet, bu
0: Ya şu
1: vasıtayla. Hı.
0: dünyada da ben yalnız var. Yani yalnızlığı kendisi çok büyük problem yaratıyor kadınlar açısından, annelik pratikleri açısından. Onun için desteklenmeli ve bu desteklenme kolektif bir biçimde de, kamusal bir biçimde de sağlanmalı. Bir başka annelik deneyim, çocuğu madde bağımlısı olan annelerle ilgili son zamanlarda araştırmalar yaptı benim doktora öğrencilerim. O da bir başka makbul olmayan annelik statüsü yaratıyor kadınlar
1: Toplumda, değil
0: açısından.
1: mi?
0: Evet, yani o zaman biz anneliği böyle ikiye bölmüş gibiyiz bakın. Bazı anneler çok makbuller
1: Hı.
0: ama bazıları hiç makbul değiller. Toplumun bunu yeniden böyle bununla yüzleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Çocuğun madde bağımlısı olması annenin yetersizliği, annenin başarısızlığı değildir. Çocuk burada sadece annesiyle ilişkisiyle var olan bir varlık değil. Çocuk bu toplumun varlığı aslında, değil mi?
1: Evet.
0: O nedenle de sadece orada anneyi suçlayıp bütün yükü de anneye verdiğimizde büyük bir haksızlık yapmış oluyoruz diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Burada tabii kadınlar yine o araştırmalarda bize gösteriyor ki anneler böyle bir araya gelmişler, örgütlenmişler, atsız alkoliklere benzeyen gruplar oluşturmuşlar. Nasıl yapmalı, nasıl baş edilmeli diye. Çünkü orada bir bağımlılık ilişkisi var ve bu bağımlılık ilişkisi gerçekten madde ya da işte alkol bağımlısı olanlar için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Çok zorlayıcı annelik pratikleri birisi. Ya
1: Evet.
0: da çocuğun ruhsallığı bozukluğunda da yine,
1: Ya da
0: değil mi?
1: engellilik durumunda, değil mi?
0: Çocuk
1: Çocuk
0: engelli olduğunda da
1: engelliydi. Hı.
0: hemen anneyi suçlayan bir yaklaşımımız var. Bu hakim annelik mükemmelliyetçiliği ile ilgili, mükemmel anne ve sonuçları da mükemmel proje çocuk olmalı anlayışından vazgeçmemiz gerekir diye düşünüyorum gerçekten.
1: Peki toplumun bu görünmez baskısı altında çocuğunu en iyi şekilde büyütmeye çalışan bir kadın kendi benliğini, sınırlarını ve içsel dengesini nasıl koruyacak hocam?
0: Şimdi tam da bunu işte çok güzel anlatan bir kitaptan söz edeceğim size.
1: Hı.
0: Özge Yaka, sevgili Özge Yaka, annelik kitabı. Kendi annelik deneyimiyle birlikte bütün bu annelik literatürünü de gerçekten alt üst etmiş, çok güzel anlatıyor. Bunu öneririm okusun insanlar. Burada şöyle bir şey söylüyor işte biraz önce anlattığım gibi. Yani anne de bir kadın olarak aslında kimliğine ne oluyor? Anne olduğumuzda aslında bir yas tutarız diyor. Daha önceki kadından artık şey çok da eser. Ya evet bir takım parçalar var ama aynısı değil hiçbir zaman için. Yani anne olduktan sonra kadınlar bir başka kimlik inşasıyla devam ediyorlar ve kimliklerinin büyük bir bölümünü işgal altına almış bir rolü oynayacaklar. Onun pratiğini yapacaklar. Onun için önce bir yas var orada.
1: Hmm.
0: Bir önceki yaşamımdan artık hani onunla
1: Or.
0: onu kaybetmiş oluyorum. Her kayıp bir yas aslında değil mi?
1: Hı.
0: O nedenle bebek doğduktan sonraki o yası anlayabilmemiz lazım. Hani sadece postpartum depresyon dediğimiz şey bedenimiz, duygularımız ve anneliğe dair korkularımız değil, önceki yaşamımızı kaybettiğimizle ilgili de. Bekar ya da değil mi? Bekar denilemez tabii. Evliyiz ama çocuğumuz yok, bir
1: Hı.
0: çiftiz. Bazen bekarken de anne olabiliyoruz gerçi. Evet, sonrasında bu kimliğimizin çoğunluğunu işgal eden anneliği pratik ederken yavaş yavaş yeniden o kimliğimizle anneliğimiz arasında denge kurmayı öğreneceğiz. Hiç kolay değil.
1: Hı.
0: Hele bizim gibi anneden çok fazla beklentisi ve fedakarlık beklentisi olan bir toplumda çok zor gerçekten. Çalışma yaşamı içerisindeyseniz belki bir

0: fırsatınız olabilir. Daha orta sınıf bir annelik pratiğiniz varsa. Çünkü iş yaşamınızda aslında kendinize dair o kimlik inşanızda önemli bir yer edinir. Ve
1: Sizin devam eden rolleriniz aslında orada devam eden bir hayatınızın olduğunu da gösteriyor değil mi iş hayatı? Yani
0: evet.
1: sadece evdeki o annelik kalıbının dışına çıktığınız bir alan
0: Evet.
1: gibi düşünmek.
0: Evet. Yani meraklarınız var aynı zamanda insan olarak, diyelim ki sanata merakınız var. İşte ne bileyim, Oscar filmlerini izlemeye merakınız var. Bütün o meraklarınızı da yeniden herhalde yerli yerine koymanız. Ve sadece bütün burayı annelik deneyiminin işgaliyle yaşamamanız, o bir haksızlık zaten. Ama gerçekten hiç kolay değil bizim gibi toplumlarda. Çok büyük beklenti var. Kadınlar mükemmel anne olmalılar, fedakarlık yapmalılar sürekli ve işte hatta iş yaşamından da ayrılabilirler, değil mi? Ben çok öyle kadın biliyorum. Buna ilişkin araştırmalara ihtiyacımız var. Acaba Türkiye'nin işte yüzde kaç kadın iş yaşamına, anne olduktan sonra iş yaşamından ayrılmak zorunda kaldı?
1: Bazı kalıplar kırılsa da, yani bu kadar zaman geçiyor olsa da, teknoloji gelişse de, bazı düşünce kalıpları da sabit bir şekilde kalıyor ne yazık ki. Bu kadar eğitimli de olsa insanlar, bütün işte iletişim araçlarına da kolayca ulaşsa da yine de bazı kültürel kalıplar değişmiyor hocam. Ne
0: Evet.
1: yazık ki. Yani işte saçını süpürge eden anne,
0: Evet.
1: fedakarlık yapan anne, evladı uğruna her şeyden vazgeçen anne kutsanıyor.
0: Evet.
1: Ne yani bizim toplumumuzda.
0: Ya evet, bizim toplumumuzda bir böyle bir boyut var ama yine de bir değişim yaşanıyor. Bu değişimi de görmemiz lazım. Yani hani kadın hakları açısından mücadele etmek vesaire önemli burada. Ama gerçekten de bu fedakarlığı göstermeyen annenin, hemen makbul olmayan anne olarak dışlanması da söz konusu gerçekten. Hani biraz böyle kendi yaşamına meraklıysa, değil mi, bir kadın, hemen böyle bir, kadınlar bile kendi aralarında onu böyle bir şey yapmazlar. Hemen böyle bu makbul olmayan bir hale dönüştürebilirler. Burada herhalde şeye ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Yani annelik pratiğinin kendisinin esasında ne büyük bir emek olduğunu görmeye ihtiyacımız var. Yani o emeği de bir kişiye yüklemek yerine, biraz önce söylediğim gibi, paylaşabilmek. Yani hani hem toplum, hem kamu, hem devlet, yani sorumluluk alacak, değil mi?
1: Evet.
0: Şu eskiden böyle daha mahalle anlayışıyla yaşıyorduk, belki de kentlerde bunu söyleyebilirim. Küçük kentlerde belki hala var. Gerçi büyük kentlerde de biraz yine bu mahalle anlayışıyla yaşayabildiğimiz mahalleler var. Orada mahalle anneleri vardı eskiden. Çocuklar sokakta oynarlar. O mahalle anneleri de çağırır, arada yemek yedirir mesela. Yani Türkiye'de çok tatlı aslında şeyler, oluşumlar var. Ben bazı yerlerde hala olduğunu düşünüyorum. Bunları da görmek, bunları da desteklemek. Mesela o mahalle annesini keşke destekleyebilse belediyemiz, değil mi? Kadın bakım işini seviyor, çocuklarla ilişkiyi seviyor. Yani her kadın da o kadar böyle çocukla ilişkide yatkın olmayabilir. O kadar da sevecen olmayabilir. O ne bileyim, daha çok başka meselelerle ilgilidir. Ama anne de olmuştur. Yani bunu aslında dengeleyebilecek düzenlemelere çok ihtiyacımız var diye düşünüyorum.
1: Denge çok önemli her alanda olduğu gibi. Son sözlerinizi de alalım çünkü süremizin sonuna geldik Sayın Can Kurtaran.
0: Evet, yani şunu unutmayalım ki, hani doğum yaptık, gerçekten mucizevi bir biçimde anne olduk değil. Annelik çok uzun soluklu bir süreç ve o bütün o uzun soluklu süreçte hem kendimizi hem çocuğumuzu tanımaya ve de yardım istemeye, onu da öğrenmemiz lazım. Yani bir çocuğu kendi başımıza mükemmel bir biçimde büyütemeyeceğimizi bir bilmemiz lazım. Bu önemli bir bilgi diye düşünüyorum. Çok teşekkürler.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz bu değerli bilgiler için. Sevgili dinleyenler, konuğumuz Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Özlem Can Kurtaran'dı. Kendisiyle annelerin omuzlarında ve kalplerindeki yükleri konuştuk. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Güle güle.

0: güzel bir gün.
1: Canlı yayında kaçırdığınız sohbeti podcast'te yakalayabilirsiniz.
2: Bütün geçmiş programlarımız TRT Dinle'de. TRT Dinle, internet ve mobil uygulamalarda.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Yeşilçam'ın o eski ve samimi ruhunu üzerinde taşıyan hüzünlü bir hikayeyle sizlerle birlikteyiz. 1990 yılı yapımı aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni. Film, Yeşilçam'da ağdalı aşk hikayelerinin anlatıldığı o destansı dönemden gelen yönetmen Haşmet Asilkan'ın 1990'ların değişen sinema dünyasında var olma mücadelesini anlatır. Haşmet Asilkan için sinema bir işten ziyade hayatın ta kendisidir. Ancak bu yeni dünyanın acımasız profesyonelliği karşısında o sadece kendi zamanının dışında kalmış hayalperesttir. Türk sineması bu filmde kendi içine adeta dürüst bir ayna tutar. Şener Şen, Haşmet karakteriyle bir yandan eski şaşalı günlerin özlemini, diğer yandansa sette tek bir makara film bile bulamamanın çaresizliğini muazzam bir oyunculuk dengesiyle anlatır. Oyuncusundan ışıkçısına kadar tüm sinema emekçilerinin dramını gözler önüne seren bu filmde Haşmet'in her hayal kırıklığı aslında koca bir devrinde kapanışını simgeler. Ancak Haşmet pes etmez çünkü o film çekmezse nefes alamayacak kadar sinemaya aşıktır. Filmin o hüzünlü vedasında tüm yenilgilerine rağmen Haşmet'in yeniden işe koyulması sinemaya duyulan karşılıksız aşkının da özetidir. Bu film bize aslında zamanı geçse de hayallerini

0: Nin peşinden gidenlerin onurlu hikayesinden söz eder. Şener Şen'in her başarısız denemesi sonrasında yüzünde beliren o mahzun gülümseme ise Türk sinemasının unutulmaz karelerinden biri olur. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

kolum tutmuyor elim turnalarım. Ah gülüm gülüm, kız gülüm gülüm, tutmuyor elim.

kaldı kolum, tutmuyor elim.

0: Bizim Eller programını dinlediniz.
1: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Büşra Tayirdam. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in daveti üzerine Kazakistan'a gitti. Erdoğan çiftini Astana'daki havalimanında Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev karşıladı. Resmi temaslarına bugün başlayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emin Erdoğan için havalimanında coşkulu bir karşılama vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'daki resmi ziyaretinin ardından ikinci durağı Türkistan olacak. Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede yapay zeka, dijital kalkınma ve bölgesel işbirliği başlıkları masada olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nisan ayı verilerinde cari açığın belirgin şekilde gerilemesini öngördüklerini belirtti. Bu yıl cari dengeyi küresel enerji fiyatlarından etkileyeceğini ifade etti. Bakan Şimşek, uygulanan programla bu etkinin yönetilebilir seviyelerde kalacağını ve geçici olacağını değerlendirdiklerinin altını çizdi. Türkiye, Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Türk Boğazları ifadesine itiraz etmesine Birleşmiş Milletler'e mektup yazarak tepki gösterdi. Mektupta Yunanistan'ın itirazının iç siyasi çıkarlara hizmet etme amaçladığı vurgulandı. Düzce merkezli 14 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. 24 milyar lira işlem hacmine ulaştığı tespit edilen şebekedeki 51 şüpheli yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan suç yapılanmalarının nefesini kesmeye devam edeceklerini söyledi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 37. oturum sona erdi. Oturumda tutuklu sanık iş insanı Seza Büyükçulha savunmasını yaptı. İmamoğlu'yla aynı oteldeki görüntülerine dair "Karşılaştık, ayaküstü sohbet ettik, o kadar." dedi. Etkin pişmanlıktan faydalanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yeniden ek ifadesi alındı. İfade yaklaşık 5 saat sürdü. Yalım, 2023'teki CHP kurultayı öncesi Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin lira verdiği iddiasını tekrarladı. Bazı delegelerin çocuklarının belediyede iş alınması karşılığında Özgür Özel'e destek verdiğini öne sürdü. Uşak Spor'a yapılan bağış ve çeklerin alanı dışında kullanıldığına dair itiraflar da bulundu. ODTÜ Bahar Şenliklerinde Türk bayrağına saygısızlığa yönelik soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda gözaltına alınan kişi sayısı 19'a yükseldi. 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan bir biyodizel üretim tesisindeki tankta patlama meydana geldi. Patlama sırasında tank üzerinde bulunan bir işçi hayatını kaybetti. Yanıcı maddelerin bulunduğu tanklarda çıkan yangın, yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Şanlıurfa'da yaşayan 5 yaşındaki çocuk evinin önünde oyun oynarken gözden kayboldu. Evlerinin damında hareketsiz halde bulunan küçük çocuk hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'de. Trump, Çin Meclisi'nin de içinde yer aldığı Tiananmen Meydanı'nda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından görkemli bir törenle karşılandı. Tören sonrasında liderler ve heyetleri görüşmeye geçti. Görüşmede İran Savaşı, ticaret, yapay zeka teknolojileri, Tayvan meselesi ve küresel ekonomik ilişkiler başta olmak üzere birçok kritik başlık ele alınması bekleniyor. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan hükümetleri arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapıyor. Görüşmelerin 3. turunun yarın yapılması bekleniyor. Gazze'de ateşkesi ilan edildi. Ancak İsrail'in saldırıları, ölümler ve engellemeler bitmedi. Gazze'nin Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Doğu Kudüs'te düzenlenen basın toplantısında İsrail'in ateşkesi sistematik şekilde ihlal ettiğini açıkladı.

0: açıkladı. Her gün ateşkes ihlali olduğuna dikkati çeken yüksek temsilci, hala siviller öldürülüyor dedi. Filistinlilere verilen sözler tutulmadı ifadeleriyle uluslararası topluma seslendi. Haberleri
1: sıcaklar gelmeden serin. Şimdi müzik zamanı.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, ben Büşra Atayırdam. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gitti. Belçika Kraliçesi Matilde Başkanlığındaki heyetin Türkiye ziyareti devam ediyor. Merkez Bankası Mart ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek verinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu sosyal medya ve oyun platformu düzenlemesinin önemli bir milat olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'de. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in daveti üzerine Kazakistan'a gitti. Erdoğan çiftini Astana'daki havalimanında Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev karşıladı. Resmi temaslarına bugün başlayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için havalimanında coşkulu bir karşılama vardı. Erdoğan çifti ve Tokayev ellerinde iki ülkenin bayraklarını taşıyan çocukların arasından tören alanına geçti. Bayrakları taşıyan çocukların kıyafetinde hem Türkçe hem Kazakça sarsılmaz kardeşlik, ebedi dostluk mesajı yazılıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev geçit törenini izledi. Geçit töreni sırasında helikopterler de iki ülkenin bayraklarıyla uçtu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için havalimanında bir de dombura sürprizi vardı. Kazak çocuklar Erdoğan çifti için dombura çaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Astana'daki resmi temasları bugün başlayacak. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törenle karşılayacak. İki lider baş başa görüşmenin ardından Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'daki temaslarını tamamladıktan sonra Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Belçika Kraliçesi Matilde Başkanlığındaki heyetin Türkiye ziyareti devam ediyor. İstanbul'un ardından Ankara'daki görüşmelerde de ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot'u kabul etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Belçikalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Merkez Bankası Mart ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Mart'ta cari işlemler hesabı 9 milyar 672 milyon dolar açık verdi. Yıllıklandırılmış cari açık 39 milyar 724 milyon dolar oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek verinin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Mehmet Şimşek, Nisan ayı verilerinde cari açığın belirgin şekilde gerilemesini öngördüklerini belirtti. Bu yıl cari dengeyi küresel enerji fiyatlarının etkileyeceğini ifade etti. Bakan Şimşek, uygulanan programla bu etkinin yönetilebilir seviyelerde kalacağını ve geçici olacağının değerlendirdiklerinin altını çizdi. Bakan Şimşek, enerjide dışa bağımlılığı azaltan katma değerli üretimi ve yeşil dönüşümü destekleyen politikaların sürdüğüne de vurgu yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk Standartları Enstitüsü'nün ithalat denetimleri kapsamında yaklaşık 6 bin ürünün ülkeye girişinin engellendiğini açıkladı. Son bir yılda 243 bin ürün denetimi gerçekleştirildiğini bildirdi. Bakan Kacır, TSE'nin düzenlediği 26 bin belgeyle ihracatçıların küresel pazarlardaki hareket alanını genişlettiğini de kaydetti.
2: Sosyal medya ve...
3: Enstitümüz son bir yılda uygunluk değerlendirme alanında düzenlediği 26 bin belge ve 130 bin raporla ihracatçılarımızın küresel pazarlardaki hareket alanını genişletti, tüketicilerimizin güvenli ürünlere ulaşmasına önemli katkı sundu. Milli standartlarımızı oluşturmayı, dijital ve yeşil ekonominin normlarını tayin etmeyi, üretim ve teknolojide bağımsızlığımızın teminatı addediyoruz. Enstitümüz devreye aldığı Yeşil OSB sertifikasyon sistemiyle çevresel sürdürülebilirliği esas alan 28 organize sanayi bölgemizi Yeşil OSB olarak tescilledi. 2002'de 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatımız

0: 276 milyar dolara ulaştırdık. Türkiye bugün Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta ürün ve pazar çeşitliliği açısından en önde gelen ihracatçı ülkedir.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sosyal medya ve oyun platformu düzenlemesinin önemli bir milat olduğunu söyledi. Dijital çağda çocuklarımız en büyük servetimiz, onları korumak insanlığın ortak geleceğine dair ahlaki bir ödevdir dedi. Bakan Uraloğlu, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Küresel Düzenleyiciler Sempozyumu açılış programında konuştu.
2: Sosyal medya ve oyun platformları düzenlemesiyle önemli bir milat daha gerçekleştirdik. Bu yasa dijital dünyada özellikle çocuklarımızı korumayı merkeze alan koruyucu ve düzenleyici bir vizyonun ürünüdür. Dijital çağda en büyük olmazsa olmazımız çocuklarımızdır. Onları şiddetten, istismardan, ekran zorbalığından ve kontrolsüz ekran bağımlılığından korumak sadece ulusal bir sorumluluk değil, aynı zamanda insanlığın ortak geleceğine dair ahlaki bir ödevdir.
1: Şanlıurfa ve Samsun'da sel felaketinden etkilenenler için 30 milyon lira tutarında kaynak aktarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, afetten etkilenenlerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ekiplerin saha incelemesi, hane ziyaretleri ve hasar tespit çalışmalarını ilgili kurumlarla koordine içinde yürüttüğünü kaydetti. Göktaş, psikososyal destek ekipleriyle ilk andan itibaren sahadayız, afetten etkilenen vatandaşlarımıza psikososyal destek hizmeti veriyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu bugün Kahramanmaraş'a gidecek. 2 gün sürecek çalışmalarda bölgedeki yetkililerden olaya ilişkin bilgi alınacak. Hayatını kaybedenlerin kabirleri ve aileleri ziyaret edilecek. Ziyaret öncesi yapılan toplantıda akademisyenler çocukları suça iten nedenleri ve çözüm önerilerini paylaştı. Aile bağının güçlendirilmesi bir kez daha öne çıkan tavsiye oldu. Düzce merkezde 14 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. 24 milyar lira işlem hacmine ulaştığı tespit edilen şebekedeki 51 şüpheli yakalandı. Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan suç yapılanmalarının nefesini kesmeye devam edeceklerini söyledi. Adalet Bakanı, operasyonu gerçekleştiren Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına ve Düzce İl Jandarma Komutanlığına da teşekkür etti. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 37. oturum sona erdi. Oturumda tutuklu sanık iş insanı Seza Büyükçulha savunmasını yaptı. İmamoğlu'yla aynı oteldeki görüntülerine dair karşılaştık, ayaküstü sohbet ettik, o kadar dedi. Oturumda Kültür AŞ'de satın alma müdür vekili olarak görevli olan Gökhan Köseoğlu da savunma yaptı. İddianamede yer alan bir takım usulsüzlüklere şahit olduğunu, bunları mülkiye müfettişine aktardığını söyledi. Etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeyi tekrar ettiğini belirtti. 37. oturumla birlikte 50 tutuklu sanığın savunması tamamlanmış oldu. Dava kapsamında Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede örgütün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı belirtiliyor. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan bir biyodizel üretim tesisindeki tankta patlama meydana geldi. Patlama sırasında tank üzerinde bulunan bir işçi hayatını kaybetti. Yanıcı maddelerin bulunduğu tanklarda çıkan yangın, yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Türk savunma sanayinin yükselişi tüm dünyada hayranlık uyandırıyor. Belçika Savunma Bakanı Franken'den Ankara'da çarpıcı bir itiraf geldi. Türkiye bizden çok ileride. Franken, Türkiye-Belçika Savunma Sanayi Günü'nde konuştu. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de iki ülke arasındaki savunma işbirliği için Temmuz ayındaki NATO zirvesini işaret etti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın ittifaktaki savunma harcamaları hedefini yükseltme çabalarının doğru bir adım olduğunu söyledi. Rutte, Avrupa müttefiklerinin

0: ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşı tepkilerinin Washington'da biraz hayal kırıklığı yarattığını belirtti, ancak müttefikler mesajı duydu dedi. Rutte, Rusya'nın ittifak için en önemli ve doğrudan tehdit olmayı sürdürdüğünü söyledi. NATO topraklarının her bir santimini savunmak için her zaman gerekeni yapacağız dedi. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki de Avrupa ile ABD arasındaki bağların kopmasının Rusya'nın çıkarına olacağı uyarısını yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'de. Trump, Çin Meclisi'nin de içinde yer aldığı Tiananmen Meydanı'nda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından görkemli bir törenle karşılandı. Tören sonrasında liderler ve yetkilileri görüşmeye geçti. Görüşmenin başında liderler kısa süre basına görüntü de verdi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin ve ABD'nin başarısının birbirleri için fırsat olduğunu söyledi. 2026 yılının Çin-ABD ilişkileri için geleceğe kapı aralayan dönüm noktası olmasını diliyorum ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump ise Çin ile ABD arasındaki ilişkiler hiç olmadığı kadar iyi olacak dedi. Çin liderine övgülerde bulundu. Görüşmede İran savaşı, ticaret, yapay zeka teknolojileri, Tayvan meselesi ve küresel ekonomik ilişkiler başta olmak üzere birçok kritik başlığın ele alınması ve ortak açıklama yapılması bekleniyor. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan hükümetleri arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapıyor. Görüşmelerin 3. turunun bugün yapılması bekleniyor. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, ülkesinin güneydeki gerginliği sona erdirecek müzakereler için İsrail ile varılan ateşkese bağlı olduğunu belirtti. Aoun, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği köylerde evleri havaya uçurup yıkmayı sürdürdüğüne dikkat çekti. İsrail ve Lübnan'ın Washington'daki büyükelçileri 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda bir araya gelmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen ilk toplantı 1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme olarak kayıtlara geçmişti. Görüşmelere ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Lübnan ve İsrail'in Washington büyükelçileri katılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun'u Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti. Lübnan basını Cumhurbaşkanı Aoun'un Netanyahu ile muhtemel bir görüşmeyi ülkede istikrar çabalarına zarar vereceği düşüncesiyle reddettiğini yazdı. Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun müzakereleri kanın durdurulması ve kalıcı çözüm için zorunlu ve tek seçenek olarak değerlendirirken Hizbullah ve ona yakın çevrelerse doğrudan temasları teslimiyet şeklinde niteleyerek sürece karşı çıkıyor. Gazze'de ateşkes ilan edildi. Ancak İsrail'in saldırıları, ölümler ve engellemeler bitmedi. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi, Doğu Kudüs'te düzenlediği basın toplantısında İsrail'in ateşkesi sistematik şekilde ihlal ettiğini açıkladı. Her gün ateşkes ihlali olduğuna dikkati çeken Yüksek Temsilci, hala siviller öldürülüyor dedi. Filistinlilere verilen sözler tutulmadı ifadeleriyle uluslararası topluma seslendi. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gitti. Belçika Kraliçesi Matilde Başkanlığındaki heyetin Türkiye ziyareti devam ediyor. Merkez Bankası Mart ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek verinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu sosyal medya ve oyun platformu düzenlemesinin önemli bir milat olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'de. Spor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Tümasan Konyaspor'un finaldeki rakibi Trabzonspor oldu. Bordo Mavililer yarı finalde Ankara'da Natura Dünyası Gençler Birliği'ni 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etmeyi başardı. Trabzonspor, Tümasan Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası finali 22 Mayıs Cuma günü 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısında 2 sene daha bu göreve talibiz, sloganımızsa geleceğin Galatasaray'ı olarak belirledik dedi. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda madalya yağmuru sürüyor. Münih'teki organizasyonun 3. gününde Sude Yaren Uzun Çavdar gümüş madalya kazandı. Paramilli tekvandocumuz Yusuf Yunaçlı ise Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi derbi maçında Beşiktaş Gain deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 85-72 mağlup etti. Euroleague'de Final Four'un son takımı İspanya'nın Valencia ekibi oldu. Valencia serisinin 5. maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u 81-64 mağlup ederek Atina biletini aldı. A milli erkek handbol takımı 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa elemeleri 3. turu ilk maçında deplasmanda Norveç'e 43-30 yenildi. Milli sporcu Birgül Erken, Finlandiya'nın Sikajärvi Gölü'nde gerçekleştirdiği dalışta Türk spor tarihine adını bir kez daha yazdırdı. Monopalette tek nefeste yatayda 141 metre ilerleyen Erken'in performansı buzaltı serbest dalış dünya rekoru olarak tescillendi.
1: Sıcaklar gelmeden serinliği garantileyin. Arçelik klimalar sunar.
2: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyiyle Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri hariç yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Bursa'nın güneyi, Bilecik, Çanakkale'nin doğusu, Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç ve doğusu, Konya'nın kuzey ve batı ilçeleri, Sinop, Giresun çevreleri, Elazığ'ın kuzey ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara 24, İstanbul 17, Afyonkarahisar 21, İzmir ve Trabzon 23, Adana ve Malatya 25, Antalya 22, Bolu, Samsun ve Erzurum 19, Diyarbakır 27, Van 19 derece.
1: Sıcaklar gelmeden serinliği garantileyin. Arçelik klimalar sundu.
3: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
4: Yol durumu.
0: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 51 ile 54. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kahraman Kazan Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TEM otoyolu Gazi Osman Paşa kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik tek şeritten veriliyor.
3: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Birazdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaştık.

yaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan Oliver Fuella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren Posta Kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.

Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Şu anda duyduğunuz "Merhaba sevgili dinleyicilerimiz" diye başlayan selamlama, programımız başlarken yaptığımız açılış anonsudur aslında. Açılış anonsu, bir programın başında yapılan kısa ve bilgilendirici anlatım olabildiği gibi bir selamlama da olabilir. Programın süresi kısaysa bir selamla başlanabilir. Uzun bir programdaysa programın içeriğiyle ilgili verilen bilgidir açılış anonsu. Canlı yayınlarda açılış anonsu, spikerin performansının sürmesi bakımından oldukça önemlidir.

0: Çünkü başarısız bir anonsla başlayan bir program, her şeyden önce o programı sunan spikeri rahatsız eder. Program bitene dek spiker, o rahatsızlığı hep hissedecektir. Başarılı bir açılış anonsu ise ne kadar uzun olursa olsun, yayının spikerine moral aşılayacak, yayının istenildiği gibi gitmesinin ilk yolunu açacaktır. Başarılı bir açılış anonsu yalnızca spikeri değil, programın yapımcısını da, teknik personeli de, programın konuğunu da motive eden birkaç cümledir sadece. Spiker ya da sunucu, programın açılış anonsuna bedenini gevşeten derin bir nefes alarak ve gülümseyerek başlar. Bir televizyon programının açılış anonsunu yapmadan önce alınan derin ve gevşetici bir nefes, programı sunanın kameraya tedirgin ve gergin bakışlarını ortadan kaldırarak sunucuya rahatlık sağlayacaktır. Yalnızca spiker ve sunucular için değil, muhabirler için de oldukça önemlidir açılış anonsu. Bir haber geçerken kameraya sertçe bakarak habere başlayan muhabir doğru bir nefes almadan başladığı için haberin bazı detaylarını unutacak ve sırf açılış anonsunu doğru yapmadığı için haberini başarılı bir biçimde geçemeyecektir. Deprem gibi üzücü haberleri geçen muhabirler elbette gülümsemez ama kaşlarını da çatmaz. İzleyenleri paniğe sevk edecek bir açılış anonsu yerine seyircinin de gördüğü ortamı yansıtacak cümleleri abartmadan söylemeyi tercih eder. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Bir siyasi partinin genel başkanı ile yapılan röportajlarda sunucular asla somurtmaz, tam tersine gülümseyerek programın açılış anonsunu yapar. Bir konser sunucusu, stüdyo yönetmeninin son 5 saniye anonsuyla beraber derin ve gevşeten diyafram nefesini alır ve kamera ışığı yandığı anda gülümseyerek ekran başındakileri selamlar. Bir maç spikeri, maçın heyecanını yansıtan cümlelerle açılış anonsunu yapar. Bazı açılış anonsları vardır ki asla unutulmaz. Bu anonslar makalelerde, kitaplarda, programlarda yer alır. Yani tarihe geçer. Örneğin, Türkiye'de ilk radyo yayınının başladığı 6 Mayıs 1927 günü spiker Eşref Şefik'in yaptığı şu açılış anonsu tarihe geçmiştir. Alo alo, muhterem Sami'in, burası İstanbul Telsiz Telefonu, 1200 metre tuğlu mevç, 250 kilo sikl. Bugünkü neşriyatımıza başlıyoruz. Bir başka tarihe geçen açılış anonsunu ise 31 Ocak 1968 günü saat 19.30'da Nuran Emren Devres yapmıştı. Türkiye Ankara televizyonuyla tanışırken yapılan açılış anonsu şöyleydi. Sayın seyirciler, burası 3. bant 5. kanaldan deneme yayınları yapan Ankara televizyonu. Bugün 31 Ocak 1968. Bu akşamki deneme yayınına başlıyoruz. 1970'li yıllarda ise Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun açılış anonsu şu cümleyle başlardı. Burası 31 metre 9460 kilohertz ve 25 metre 11955 kilohertz üzerinden yayın yapan Türkiye'nin Sesi Radyosu. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: programını dinlediniz.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Avusturya'dan Paul Geiger'dan bir mektup var. Ankara'daki değerli dostlarım diyerek başlamış mektubuna. Sizlere bugün yeni bir dinleyici raporu göndermek istiyorum. Her yayında vermiş olduğunuz güncel gelişmelerden dolayı yayınlarınızı özellikle düzenli olarak dinlemeye çalışıyorum. Almanca yayınlarınızı devam ettirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ve Tayvan'dan bir mektup. Ben Tayvan'dan dinleyiciniz Huang Yada. Radyo programlarınızı ilk kez dinledim. Türkiye'den gelen bu radyo sinyalini alabildiğim için çok sevinçliyim. Programlarınızı çok ilginç ve dikkat çekici buluyorum. Umarım radyonuz aracılığıyla Türkiye'yi daha yakından tanıma fırsatım olur. Teşekkür ederim. Eğer QSR kart ve radyonuzun tanıtım broşürü, program listesi vesaire varsa gönderirseniz çok sevinirim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün sporun o parıltılı dünyasının perde arkasındaki sessiz ama sarsıcı bir gerçeği, Dr. Bennett Omalu'nun keşfini ve temas sporlarının insan beyni üzerindeki tehlikeli etkilerinden söz edeceğiz. Bu bir spor düşmanlığı hikayesi değil, tıbbın, tutkunun ve insan biyolojisinin sınırlarının karşı karşıya geldiği bilimsel bir yüzleşme. Dr. Omalu, eski Amerikan futbolu oyuncularının beyinlerini incelediğinde, daha önce sadece boksörlerde görülen CTE yani kronik travmatik ensefalopati hastalığını tespit etti. Bu durum sarsıntı yaratmasa bile kafaya alınan binlerce mikro darbenin beyinde protein birikimine yol açması olarak tanımlandı. Omalu'nun tezi netti. İnsan beyni kafa kafaya çarpışmaların yaşandığı sporlar için asla evrimleşmemiştir. Şöyle ki, beynimiz kafatasının içinde koruyucu bir sıvıda yüzer. Her sert hamlede beyin bu duvara çarpar. Omalu'ya göre çocuk yaştan itibaren bu darbelere maruz kalanlar, ilerleyen yaşlarda ağır bilişsel hasarlara da kapı aralıyordu. Tıptaki güncel gelişmeler Omalu'nun tezinin bugün daha da genişlediğini gösteriyor. Artık sadece Amerikan futbolu değil, futbol, rugby ve buz hokeyi gibi branşlar da mercek altında. İngiltere'deki araştırmalar profesyonel futbolcuların demans ve Alzheimer gibi hastalıklara yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Hatta bazı ülkelerde çocukların antrenmanlarda kafa topuna çıkmaları bile kesinlikle yasaklandı. Ancak sporun kardiyovasküler yani kalbe dönük faydaları ve devasa ticaret gerçeği de bugün hala masada. Bilim dünyası bugün temaslı sert sporları yasaklamak yerine sporcuların donanımlarını iyileştirmek, kuralları değiştirmek ve riskleri çok daha aza indirgemekle meşgul. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.
2: Bir dakika. Evrende yalnız olup olmadığımızı hep merak ederiz. Bunu araştıran bilim insanları, Satürn'ün uydusu Titan'da yaşam olasılığının yüksek olduğunu düşünüyor. Titan, Güneş sistemi içinde yapısı ve biçimlenme süreciyle dünyamıza en çok benzeyen ve sıvı bulunduğu kanıtlanan tek gök cismidir. Büyük su kütleleri gibi görünen alanları metan gazının sıvı halini içerir. NASA'nın uydusu Cassini'nin verilerine göre Titan'da metan gazı kaynaklı bilemediğimiz formlarda veya basit bakteri türünde yaşam olasılığı mümkün. Atmosferi dünyamızın ilk zamanlarındaki yaşamı olanaklı kılan atmosfer yapısına benziyor. -180 santigrat dereceye varan sıcaklığı milyarlarca yıl sonra güneşin büyümesiyle artabilir. Bize uzaklığı 1 milyar kilometreden fazla olan Titan'a insansız uzay aracı Cassini 7 yılda ulaşabilmiştir.
3: Bir dakika.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin sesi radyosu Vatan Kokusu. Sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin sesi radyosu halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek. Martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Atayırdam. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in daveti üzerine Kazakistan'a gitti. Erdoğan çiftini Astana'daki havalimanında Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev karşıladı. Resmi temaslarına bugün başlayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için havalimanında coşkulu bir karşılama vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'daki resmi ziyaretinin ardından ikinci durağı Türkistan olacak. Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede yapay zeka, dijital kalkınma ve bölgesel işbirliği başlıkları masada olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nisan ayı verilerinde cari açığın belirgin şekilde gerilemesini öngördüklerini belirtti. Bu yıl cari dengeyi küresel enerji fiyatlarının etkileyeceğini ifade etti. Bakan Şimşek, uygulanan programla bu etkinin yönetilebilir seviyelerde kalacağını ve geçici olacağını değerlendirdiklerinin altını çizdi. Türkiye, Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Türk Boğazları ifadesine itiraz etmesine Birleşmiş Milletler'e mektup yazarak tepki gösterdi. Mektupta Yunanistan'ın itirazının iç siyasi çıkarlara hizmet etmeyi amaçladığı vurgulandı. Düzce merkezli 14 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. 24 milyar lira işlem hacmine ulaştığı tespit edilen şebekedeki 51 şüpheli yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan suç yapılanmalarının nefesini kesmeye devam edeceklerini söyledi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 37. oturum sona erdi. Oturumda tutuklu sanık iş insanı Seza Büyükçulha savunmasını yaptı. İmamoğlu ile aynı oteldeki görüntülerine dair karşılaştık, ayaküstü sohbet ettik, o kadar dedi. Etkin pişmanlıktan faydalanan Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım'ın yeniden ek ifadesi alındı. İfade yaklaşık 5 saat sürdü. Yalım 2023'teki CHP kurultayı önce

Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin lira verdi iddiasını tekrarladı. Bazı delegelerin çocuklarının belediyede işe alınması karşılığında Özgür Özel'e destek verdiğini öne sürdü. Uşak Spor'a yapılan bağış ve çeklerin alanı dışında kullanıldığına dair itiraflar da bulundu. ODTÜ Bahar Şenliklerinde Türk bayrağına saygısızlığa yönelik soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda gözaltına alınan kişi sayısı 19'a yükseldi. 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan bir biyodizel üretim tesisindeki tankta patlama meydana geldi. Patlama sırasında tank üzerinde bulunan bir işçi hayatını kaybetti. Yanıcı maddelerin bulunduğu tanklarda çıkan yangın, yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Şanlıurfa'da yaşayan 5 yaşındaki çocuk evinin önünde oyun oynarken gözden kayboldu. Evlerinin damında hareketsiz halde bulunan küçük çocuk hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'de. Trump, Çin Meclisi'nin de içinde yer aldığı Tiananmen Meydanı'nda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından görkemli bir törenle karşılandı. Tören sonrasında liderler ve heyetleri görüşmeye geçti. Görüşmede İran savaşı, ticaret, yapay zeka teknolojileri, Tayvan meselesi ve küresel ekonomik ilişkiler başta olmak üzere birçok kritik başlığın ele alınması bekleniyor. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan hükümetleri arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapıyor. Görüşmelerin 3. turunun yarın yapılması bekleniyor. Haberleri sunduk.

Gardiyan. Gardiyan. Gardiyan. Yapma. Etme beni ziyan. Kader bu. Herkes pişman olur. Bırak. Bırak artık. Haber aldım. Karım doğdu. Karım doğdu. Gardiyan. Gardiyan.

0: 1 dakika.
1: Uzayın derinliklerinde görünmez halde milyonlarca kara delik vardır. Güneşten daha ağır dev yıldızlar ölürken kara delikleri oluşturur. Ölmekte olan yıldızın milyarlarca ton ağırlığındaki malzemesi artan kütle çekim kuvvetiyle merkezindeki küçücük bir hacme sıkışır. Saniyeden daha az bir zamanda çökerek kara deliği oluşturur. Kara deliklerin çekim gücü sınırsızdır. Yakınlarındaki yıldızları, gezegenleri içlerine çekerek yok ederler. Uzaktaki ışığı bükebilir, yakınındakileri ise yutarlar. Bazı gök adaların merkezinde güneşten 140 milyon kat daha büyük dev kara delikler vardır. Kara deliklerin kenar bölgelerine olay ufku denir. Burası çekim kuvvetinin sınırsızca arttığı, zamanın durduğu noktadır. Buraya yaklaşan bir cismi izleyebilme şansımız olsaydı önce yavaşladığını, sonra da tamamen durduğunu görürdük. Orada kısa zamanda gerçekleşen her şey bize çok yavaş görünürdü. Oysa algılayabildiğimiz zamanla oradaki zamanı anlayabilmemiz asla mümkün değildir.
0: Bir dakika.

Merhaba değerli dinleyiciler. Savaş Mektupları programımızın 39. ve 40. mektuplarıyla karşınızdayız. Savaş sadece bir coğrafyanın değil, aynı zamanda nesillerin ve ruhların da kaderini belirler. Bir mermi kadar hızlı, bir umut kadar yavaş yol alan satırlar. Ateşin, barutun, hasretin ve duanın içinden süzülen kelimeler şimdi bu frekansta buluşuyor. Bir savaşın ortasında yazılmış anneciğim, bir esir kampının soğuk duvarları arasında yükselen iyiyim merak etmeyin, bir cepheden gönderilen üstü kanla, çamurla, gözyaşıyla yoğrulmuş satırlar. Bu programda sadece mektuplar okunmayacak. Bu programda zaman duracak, bir asker annesinin kalbindeki yangın, bir babanın evladına yazamadığı kelimeler, bir nişanlının kavuşamadan sakladığı umutlar ses olacak. Savaş meydanlarından, esir kamplarından, işgal altındaki şehirlerden ve geride kalan

evlerden, ocak başından, kapı eşiğinden, yastık altından çıkan mektuplar bunlar. Bazısı hiç ulaşmadı. Bazısı yıllar sonra bir sandıkta bulundu. Bazısı sahibine kavuştu ama o artık hayatta değildi. Şimdi o satırlar yeniden nefes alıyor. Şimdi kelimeler yeniden asker oluyor, anne oluyor, evlat oluyor. Bu bir tarih programı değil sadece. Bu bir insanlık hafızasıdır. Savaş mektupları başlıyor. Bugün biri vatanın bekası için intikam yemini ettiren bir kahramanın, diğeri ise inancının yerini korkuya bıraktığı bir gemicinin hikayesini dinleyeceğiz. İki mektup, savaşın bıraktığı farklı mirasları, farklı coğrafyalardan gelen seslerle bizlere ulaştıracak. Şimdi bu dokunaklı hikayelere kulak verelim. Çanakkale'nin taşlı ve kanlı toprağında ismi verilmeyen bir şehit, elindeki küçücük deftere son vasiyetini yazıyordu. Etrafındaki ölümün kokusu, onun için bir korku değil, bir davet gibiydi. O bu savaşı sadece vatanını savunmak için değil, aynı zamanda İslamiyet'in, Osmanlılığın bekası için bir görev olarak görüyordu. Mektup, bir veda mektubundan çok bir vasiyetti. Kız kardeşine hitaben yazıyordu. Onu çok sevdiğini, ondan geriye kalan tek aile olduğunu biliyordu. Ancak onun için asıl önemli olan vatan ve milletti. İslamiyet'in ve hilafeti mukaddesimizin ve Osmanlı'nın bekası için Şan Meydanı'nda şehit olduğumu işitirsen diye yazdı. Bu onun için bir gururdu. Asıl vasiyetini ise bir sonraki satırda dile getirdi. Yetiştirdiğin erkek evlat düşmandan benim intikamımı alsın. Evladını memlekete hayırlı ve fedakar olarak yetiştir. Bu sözler onun için sadece bir intikam arzusu değil, aynı zamanda bir umuttu. O, kendisi şehit olsa bile neslinin devam edeceğini ve vatan için savaşanların hiçbir zaman bitmeyeceğini biliyordu. Bu vasiyet, kız kardeşinin acısını bir misyona dönüştürmesini, bu acıyla bir kahraman yetiştirmesini istiyordu. Bu mektup sadece bir askerin şehitlik arzusunu değil, aynı zamanda vatan sevgisinin ve intikam arzusunun bir nesilden diğerine nasıl aktarıldığını da gösteriyordu. O, vatanı için canını feda etmeye hazırdı. Ama aynı zamanda vatanının geleceğini de düşünüyordu. İlgili mektubun alıntısıysa şöyle sayın dinleyicilerimiz. İsmi verilmeyen bir şehidin kız kardeşine yazdığı mektuptan alıntı. Yetiştirdiğin erkek evlat düşmandan benim intikamımı alsın. Evladını memlekete hayırlı ve fedakar olarak yetiştir. Bir kahramanın vasiyetinde yatan o sarsılmaz iradeyi dinledik. Onun için ölüm bir son değil, vatanın bekası için bir başlangıçtı. Peki ya, savaşın acımasızlığına karşı inancını sorgulayanlar, bir papazın sözüyle umut bulan, ancak gökyüzüne bakarken bambaşka bir gerçekle yüzleşen bir askerin hikayesiyle devam ediyoruz. Semaya bakan gözler. Deniz her zaman mavi bir dost değildi. Bazen etrafa düşen mermilerle, suyun altında sinsice dolaşan denizaltılarla, her an bir torpido tehlikesiyle tahammülün dışına çıkıyordu. Genç gemici için bu ilk başlarda büyük bir korkuydu. Her dalga sesi bir tehdit gibiydi. Her köpük bir tehlikenin habercisiydi sanki. Fakat geçen pazar, vaaz esnasında papazın söylediği bir söz, onun için bir umut feneri olmuştu. Tehlike ve korku zamanlarında semaya bakınız. Genç gemici bu sözü kalbine kazıdı. Artık ne zaman bir mermi sesi duysa, ne zaman bir denizaltı tehlikesi hissetse, gözlerini semaya çeviriyordu. Mektubunda anne

Annesine bu yeni alışkanlığını anlatmaya çalıştı. Ama artık korkmadığını, çünkü papazın sözüyle bir teselli bulduğunu söylemek istiyordu. "Anneciğim, ben de daima semaya bakıyorum," diye yazdı. Bu, annesinin kalbini rahatlatacaktı. Oğlu, bir tehlikeden korunmak için inancına sarılıyordu. Ancak mektubun sonundaki o cümle, tüm bu teselliyi bir anda tersine çeviriyordu. Fakat bilir misin niçin? Bomba atıcı o uğursuz savaş uçaklarından biri var mı diye. O gökyüzüne inançla değil, korkuyla bakıyordu. Papazın sözü ise ona bir umut yerine yeni bir tehlikeyi haber veriyordu. Genç gemici için gökyüzü artık sadece Allah'ın ve meleklerin evi değil, aynı zamanda düşman uçaklarının da mekanıydı. Annenin eline oğlundan gelen mektubu aldığında bir sevinçle kalbi kabardı. Oğlu korkmuyordu. O inancına sarılıyordu. Bu düşünce annenin kalbindeki tüm endişeyi bir anlığına da olsa dindirmişti. Ancak iş öyle değildi. Mektubun sonundaki o cümle annenin dünyasını adeta başına yıkmıştı. O semaya bakıyorum dediğinde oğlunun Tanrı'ya sığındığını düşünmüştü. Oğluysa sadece yeni bir tehlikenin varlığını kontrol ediyordu. Genç gemicinin o saf, masum itirafı annenin kalbinde bir yara açmıştı. O oğlu için dua ederken oğlu gökyüzünde bir tehlike arıyordu. Mektup annenin elinde bir feryada dönüşmüştü. O artık ne dualarına ne de oğlunun hayatta olduğuna inanıyordu. O sadece oğlunun o korkunç sonu beklemesini hayal edebiliyordu. Bu mektup annenin ruhunda hiç dinmeyen bir fırtına başlatmıştı. İşte o ilgili mektubun alıntısını sizlerle paylaşıyorum. "Valideciğim, etrafa düşen mermilerden, dört tarafta dolaşan denizaltılarından ve her an bir torpile çarpmak tehlikesinden dolayı burası tahammülün dışındadır. Ben ilk başta biraz korkar oldum. Fakat geçen pazar günü vaaz esnasında papazın söylediği şu sözleri hatırladım. Tehlike ve korku zamanlarında semaya bakınız. Anneciğim, ben de daima semaya bakıyorum. Fakat bilir misin niçin? Bomba atıcı o uğursuz savaş uçaklarından biri var mı diye." Evet sevgili dinleyiciler, bugün savaşın hem en kişisel hem de en ulusal cephelerinden iki hikaye dinledik. Bir yanda vatanın bekası için nesilden nesile aktarılacak bir intikam yemini vardı. Diğer yandaysa inancın yerini korkuya bıraktığı bir genç gemicinin hüzünlü feryadı. Bu iki mektup savaşın insan ruhunda yarattığı farklı etkileri gözler önüne seriyor, onların hatıralarını yaşattığımız sürece ise kahramanlıkları da ölümsüz kalacaktır. Okuduğumuz her mektup bir vedaydı aslında. Bazısı son nefesti, bazısı kavuşma umuduydu. Bazısı ise hiç bitmeyen bir hasretti. Bir askerin titreyen elleriyle yazdığı satırlar, bir annenin gece lambası altında gözyaşıyla ıslattığı kağıtlar, bir çocuğun babasına kavuşma hayaliyle beklediği postacı sesi. Savaş yalnızca cephede yaşanmaz. Savaş evin içindedir, mutfakta, yastığın altında, boş kalan ayakkabının önündedir. Mektuplar bize şunu hatırlatıyor. Silahlar sustuğunda bile kelime konuşmaya devam eder. Ve bazen bir mektup bir kurşundan daha ağırdır insanın yüreğinde. Bu satırların kimisi sahibine ulaştı, kimisi yarım kaldı. Kimisi ömür boyunca bir sandıkta saklandı. Ama hepsi şunu fısıldıyor bize. Savaşın kazananı yoktur. Ama hatırlayanı vardır. Bir sonraki programda başka bir mektubun, başka bir kalbin, başka bir hikayenin izinde buluşmak üzere. Savaş mektuplarından adı geçen geçmeyen tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnetle.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Turkuaz.
1: Çarşılar, Ahi Evran'ın kurduğu yabanlı pazarından bu yana Osmanlı coğrafyasında şehirli bilincin zirvesi, ticari ilişkinin en olgunlaşmış halinin tezahür ettiği mekanlar. Dünyanın alışverişi üstü kapalı da olsa göklere görünmez pencerelerle açılan bu mekanlarda yapılıyor, ticari hayatın nabzı çarşılarda atıyor. Yalnızca alışveriş mi? Elbette değil. Çarşı kapalı olur. Kapalı olur olmasına da doğuya, batıya, kuzeye ve güneye açılan kapılardan dört yöne ve dört yana ana malcı sistemin algılamakta zorlandığı bir eşya-insan ilişkisinin aynalarını sunar. Bir ülkenin bayındırlık ölçüsünü o aynalara bakarak anlarız. Ticaret ahlakının hayattan tanıma geçmesi, kavramlaşması yakın zaman hikayesidir.
2: Münkür münafık zalim şerinden hepsi...
1: Ahilik meslek örgütlerinin hileye, eksiğe, hataya yer vermeyecek denetiminden sonra dolaşıma giren ürünler çarşıda görücüye çıkar. Alınıp satılmaz, sözcüğün tam anlamıyla gelin olur. Ondandır yüzlerce yıl bu toprakların iktisadi mayası ekşimeden, helal kazancı ve hüneri esas olan bir temelde yeryüzünü bereketlendirir ve besler. İpek yolu güzergahında bulunan şehirler, biraz da çarşıları sayesinde şehir payesini alan yaşam alanlarıdır. Kuş uçar, kervan geçer, kervansaraylarda konaklanır, çarşıda menzile ulaşılır. Çarşı, çarşı değildir artık. İçine bakınca anlarız ne olduğunu.
0: Turkuaz.

dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Macaristan'dan Lakati Peter'in mektubuyla başlıyoruz. Ben size Macaristan'ın Zokolya şehrinden yazıyorum. Yayınlarınızı büyük bir memnuniyetle ve dikkatle düzenli olarak takip ediyorum. Vatikan Radyosu ve Çin Uluslararası Radyosu dışında sadece siz Macarca yayın yapıyorsunuz. Yayınlarınız sayesinde Türk kültürü, tarihi ve yaşam biçimi hakkında pek çok ilginç şey öğreniyorum. Aileme göre Türk kanı taşıdığım için de yayınlarınız benim için oldukça önemli. Annemin büyük annesinin adı ve soyadı Oli Ester'di. Anne tarafım bu ismin Türkçe Ali'den geldiğini söyler. Macaristan bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıyken Ali bir Türk askeriymiş. Zokolya veya civarlarında yaşamış. Askeri birlikler geri çekildikten sonra da orada kalmış. Bundan dolayı çok gurur duyuyorum. Sizlerin yayınları sayesinde Türk kimliğimi yeniden keşfettiğim için çok mutluyum. Kardeşlik duygularımla sizleri selamlarım.

0: ve Avusturya'dan Paul Geiger'dan bir mektup var. Almanca masasının değerli çalışanları, yayınlarınızı her zaman büyük bir zevk ve ilgiyle dinliyorum. Bugünkü Türkiye'de Turizm programınızda Mardin şehrini çok güzel bir şekilde tanıttınız. Hemen şimdi orada olamamak çok üzüntü verici. Neredeyse bavullarımı toplayıp Mardin'e uçmak istiyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan göndermiş olduğunuz zarfların üzerindeki bazı pullarda Mardin'in silüeti bulunuyordu. Bu fotoğraf beni o kadar etkilemişti ki gidip bu şehirle ilgili bir kitap almıştım. Selam ve sevgilerimle. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.
1: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a gitti. Erdoğan, Astana'daki ikili görüşmelerin ardından Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede yapay zeka, dijital kalkınma ve bölgesel işbirliği başlıkları masada olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nisan ayı verilerinde cari açığın belirgin şekilde gerilemesini öngördüklerini belirtti. Bakan Şimşek, bu yıl cari dengeyi küresel enerji fiyatlarının etkileyeceğini ancak uygulanan programla bu etkinin yönetilebilir seviyelerde kalacağını ve geçici olacağını söyledi. Türkiye, Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Türk Boğazları ifadesine itiraz etmesine Birleşmiş Milletler'e mektup yazarak tepki gösterdi. Mektupta Yunanistan'ın itirazının iç siyasi çıkarlara hizmet etmeyi amaçladığı vurgulandı. Düzce merkezli 14 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. 24 milyar lira işlem hacmine ulaştığı tespit edilen şebekedeki 51 şüpheli yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan suç yapılanmalarının nefesini kesmeye devam edeceklerini söyledi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 37. oturum sona erdi. Oturumda tutuklu sanık iş insanı Seza Büyükçulha savunmasını yaptı. İmamoğlu'yla aynı oteldeki görüntülerine dair karşılaştık, ayaküstü sohbet ettik, o kadar dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'de. Trump, Çin Meclisi'nin de içinde yer aldığı Tiananmen Meydanı'nda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından görkemli bir törenle karşılandı. Tören sonrasında liderler ve heyetleri görüşmeye geçti. Görüşmede İran Savaşı, ticaret, yapay zeka teknolojileri, Tayvan meselesi ve küresel ekonomik ilişkiler başta olmak üzere birçok kritik başlık ele alınması bekleniyor. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan hükümetleri arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapıyor. Görüşmelerin üçüncü turunun yarın yapılması bekleniyor.

ve spor. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Natura Dünyası Gençler Birliği'nde deplasmanda 2-1 yenen Trabzonspor 18. kez finale yükseldi. Trabzonspor Tümosan Konyaspor'la finalde ilk kez karşılaşacak. Kupayı kazanan takımın belli olacağı mücadele 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak.

Valencia Panathinaikos'u eledi. EuroLeague playoff serisinde Valencia Basket Panathinaikos'u 81-64 yenerek 3-2 ile final fora yükseldi. Tarihinde ilk kez son dörde kalan İspanyol ekibi Real Madrid'le eşleşti. Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos'a 2-0 öne geçtiği seriyi kaybederek kendi sahasında düzenlenecek final forun dışında kaldı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara yağmurlu 22, İstanbul bulutlu 15 derece. Güneşli olmak üzere Üsküp 23, Lefkoşa 25, Kerkük 33, Stockholm 14, Sofya 18. Yağmurlu olmak üzere Bern 11, Berlin 15, Brüksel 16, Kopenhag 14. Çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 16, Paris 17, Tiran 25, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 27, Viyana 18 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Merhaba gurbet, merhaba memleket. Türküler, şarkılar, sohbet, sıcacık selamlar ve memleketten haberler için memleket treni yola çıkıyor. Siz nerede olursanız olun, memleket treni radyonuzda.

Ankara'dan merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir sabahta, yeni bir yolculukta yine beraberiz. 14 Mayıs 2026 Perşembe'yi gösterirken takvimler, Türkiye'de saatler 10:07 geçiyor. Ekibimiz Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca, teknik masada Burak Kararoğlu, mikrofonda ben Gülnur Akalın. Bir saat boyunca yol almaya hazır mısınız efendim? Konuklarımız da bu ekibe dahil olacak. Güzel sohbetler sizleri bekliyor. +90 312 463 34 19 ya da 21'dir telefon numaralarımız değerli dinleyenler. +90 530 662 21 86 WhatsApp iletişim hattımız, TRT Memleket Treni ismiyle Facebook ve Instagram'da olduğumuzu da sizlere hatırlatalım. +90 536 662 21 86 WhatsApp iletişim hattımız dedik. Şimdi bizi nasıl dinleyeceğinizi tekrar hatırlatalım. radyo.trt.net.tr üzerinden, TRT Dinle uygulamasından, TürkSat 4A Batı paketi uydusuyla kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden bizleri dinleyebilirsiniz. Hatırlatmış olalım değerli dinleyenler. Mayıs ayının da ortasına geldik efendim. Zaman ne kadar hızlı gelip geçiyor. Emin olun bu bir saatimiz de çok hızlı gelip geçecek. Bağlantılarımız olacak, konuklarımız olacak. Dijital Evren köşemizde bugün bilinçli ve güçlü anneleri konuşacağız efendim. Dijital çağın mimarı, ne güzel bir başlık değil mi? Neler konuşacağız ben de çok merak ediyorum. Bence ayrılmayın. Sadece anneler değil efendim. Bence herkes bizi dinlesin. Anne adayları, babalar değil mi? Bu sohbet hepimiz için, çocuklarla muhatap olan herkes için güzel bir sohbet olacak ki dijital çağda hepimiz yaşıyoruz. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Haydi bakalım başlayalım. Türkiye'de havalar ısınıyor artık. Kaçsam Ege'ye diyecek efendim. Aydilge ile

Değerli dinleyenler, bugün çocuklarımızla ilgili güne bir alıntı yapacağız. Ben de sonunda bir şey paylaşacağım sizlerle. Tam bununla ilgili bir paylaşım okudum bir eğitimcimizden dün. Bakalım neyle ilgili efendim? Çocuklarımızın yaralarıyla ilgili. Nerelerinde ne yaralar varmış? Gelin bir bakalım. En son ne zaman kolu ya da bacağı alçıda bir çocuk gördünüz? 7-8 yaşlarında, 6 yaşlarında ya da 9 yaşlarında. Bir düşünün lütfen. Artık görmüyoruz, değil mi? Çünkü artık çocukların alçıları yok, başka yaraları var. Görünmeyen yerlerinde, yani yüreklerinde. Eskiden sokak vardı çünkü. Bisiklet sürerdik, koşardık, koşunca düşerdik, bisiklete binince de düşerdik. Dizimiz, elimiz, avucumuzun içi kanardı, hatırladınız mı? Kolumuz kırılırdı. Her sınıfta, her yıl mutlaka alçılı birine denk gelirdik. Üstelik o çocuklar da itiraf etmek lazım, havalıydılar. O alçılara imza atılırdı. İsim yazılırdı. O da hikayesini anlatırdı. Nasıl düştü, nasıl kolunu veya bacağını kırdı. Hatta doktorda efendim hekimler tarafından müdahale edilir.

yaşarken nasıl sabırla ağlamadan durduğunu. O yara gözükürdü ve arkadaşlarla beraber iyileşirdi. Şimdi sahne değişti. Sahnenin bu tarafına bakalım. Artık herkes bireysel. Bütün dünya bireysel. Bütün dünya. Yani sadece çocuklarımız değil. Çocuklar artık oynadıkları oyunların seviyeleriyle ya da topladıkları puanlarla övünüyorlar. Dikkat ettiniz mi? Ben şu level'dayım. Şunu aldım. Şu level'ı atladım. Artık havalı olan bu. Annelerin uyarıları da değişti. Eskiden koşma düşersin. Aman dikkat et yola çıkma. Araba gelir derken şimdilerde kimseyi üzme okulda. Zorbalık yapma. Kalp kırma diyorlar. Çünkü artık yaralar dışarıda değil, yaralar içeride. Dizler değil, kalpler çiziliyor belki de. Eskiden yaralar geçerdi, gözükürdü de, kabuk da bağlardı. Hatta kabuklarla oynardık da. Şimdiki çocukların yaraları sessiz ve ne yazık ki çoğu zaman ebeveynleri bile fark etmiyor değerli dinleyenler. Fark edebilen ebeveynlerden olmak dileğiyle bu yazıyı noktalayalım. Yere düşmüş duş başlığı gibi şimdiki çocuklar diye bir eğitimcimizin paylaşımını okudum ben de dün. Çünkü hareket etmeyi, oynamayı, sokağa çıkmayı bilmedikleri için 10 dakikalık teneffüste her çocuğun çılgınca hareket ettiğini yazmıştı. Sanki 40 dakikalık derse 10 dakikalık teneffüs için sabrediyorlar diye. Acı bir durum. Bu yazıda da kalplerdeki yaralardan bahsetmiş. Çok daha acı tabii ki. Şu çok önemli. Çocuklarımızı artık kalp kırma, üzme, zorbalık yapma diye uyarıyoruz. Aslında sokağa çıkan çocuk birçok şeyle de baş etmeyi de öğreniyordu. Sadece alçılarıyla ya da yaralarıyla değil. Efendim birlikteliğimiz devam ediyor. 10.16 Türkiye Saati. Pinhani ile devam edeceğiz değerli dinleyenler. Buradayız ardından.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86. +90 530 662 21 86.

0: Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor. Memleket treni yolculuğumuzda Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda hanta virüsü konuşacağız. Türk Tabipler Birliği Başkanı Profesör Doktor Alpay Azap'ı ağırlıyoruz telefon hattında. Alpay Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Gümrün Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdığınız için. Gündemdeki önemli konulardan birisi hanta virüs nedir? Dilerseniz sözü size bırakalım. 40'tan fazla türü var deniyor. Doğru mudur? Telaşlanmamız gerekir mi? Buyurun.
1: Evet, hantavirüsün gerçekten bugüne kadar tespit edilmiş 40'tan fazla tipi var. Bunların 20-23 kadarı insanda hastalık yapabiliyor. Diğerleri hastalık yapmıyor. İnsanda da temel olarak iki ayrı hastalığa sebep oluyor. Bu 20 tipin bir kısmı akciğere yerleşebiliyor ya da akciğeri etkileyebiliyor. Ve akciğer sendromu dediğimiz, hantavirüs akciğer sendromu dediğimiz solunum yetmezliğiyle giden ve daha ağır seyirli olan bir tabloya yol açıyor. Bu akciğer sendromunda ölüm olasılığı %50'ye kadar çıkabiliyor. Yani hastalığa yakalanan kişilerin ölme olasılığı %50'yi bulabiliyor. Diğer hastalık ise böbreği tutan hastalık. Ona da biz hantavirüs böbrek sendromu diyoruz. Orada da böbrek etkileniyor ve onun ölüm oranı daha düşük, nispeten daha hafif. %5 ila 10 arasında bir ölme olasılığı var. Burada kritik bilgi şu: bu virüsler genel olarak kemirgenlerde bulunan virüsler. Çok fazla türde kemirgen bu hantavirüsü taşıyabiliyor. Ama kemirgenler her hantavirüsü taşımıyor. Dolayısıyla belli kemirgenler belli virüsleri taşıdığı için o kemirgenlerin yaşadıkları coğrafyalarda, yaşadıkları ülke ve kıtalarda farklı bu iki hastalıktan herhangi bir tanesi görünüyor. Örneğin bu pulmoner sendrom dediğimiz ağır seyirli olan formu sadece Amerika kıtalarında, Güney ve Kuzey Amerika kıtalarında yaşayan kemirgenlerde bulunduğu için bu ağır hastalığı biz Amerika kıtasında görüyoruz. Nitekim bu gemi de bir amatör araştırıcıların bulunduğu bir gemiydi, biliyorsunuz. Arjantin'den yola çıktı. Arjantin'de bulunan bir virüs bu, Andes virüsü. Ant dağlarından alıyor adını da. Diğer kıtalarda, Avrupa, Asya, Türkiye gibi ülkelerde bulunan kemirgenler böbrek sendromuna sebep olan tipleri taşıyor. Dolayısıyla bizim aslında çok uzun yıllardır bildiğimiz hastalık, yeni bir hastalık değil. Onu net bir şekilde söyleyelim. İşte Kore Savaşı'nda hatta ilk etkilenen ve hayatını kaybeden insanların olması ya da fark edilmiş. Adını da Kore'deki bir nehirden, Hanta Nehri'nden alan bir enfeksiyondan bahsediyoruz. O zamanki adı Mançurya ateşi, yani Kore ateşi. İyi bilinen bir enfeksiyondan bahsediyoruz. Türkiye'de de yılda 10 ila 15 arası bir vaka görülüyor. Ve genellikle böbreği tutan, dediğim gibi.

0: Türkiye'de yılda 10-15 vaka. 2009 yılında biraz vaka kümelenmesi oldu, bir artış oldu. 2009-2010'da 2 yıl boyunca toplam 100 vakayı buldu. Ölüm olasılığı da Türkiye için konuştuğumuzda %5'in biraz altında.
1: Ha, çok iyi hocam. Tamam, evet. Soracaktım ben de. Tedavisi mümkün yani.
0: Şöyle, tedavisi virüse etkili bir ilaç yok aslında. Farklı virüs tipleri söz konusu olduğu için bazı tipler, ribavirin adını verdiğimiz, bizim Kırım Kongo'da da kullandığımız, hepatit C tedavisinde de kullandığımız bir ilaç var. Bu ribavirine bazı tipleri etkili ama bazı tipleri hiç etkili değil. Dolayısıyla rutin olarak bu ilacı kullanamıyoruz. Vücutta verdiği hasarı destekleyerek, biz organları destekleyerek o hasarın kendiliğinden iyileşmesini bekliyoruz. Asıl tedavi o, yani destekleyici tedavi. Böbrek yetmezliği aşamasına geldiğinde diyaliz uygulanabiliyor. Eğer akciğer sendromu olursa Amerika kıtalarında, bu sefer de işte solunum cihazına bağlanarak hastalar hayatta tutulmaya çalışılıyor. Destek tedavileri uygulanıyor. Evet, özel bir tedavisi yok.
1: Evet, anlıyorum. Hocam, bu gemide görülmesinden önce yani bu gemide görülünce neden bu kadar acaba gündeme geldi? Uluslararası sularda olması mı acaba bu kadar konu oldu?
0: Yok, şöyle oldu. Bir tanesi, her ülke Türkiye gibi değil. Türkiye'de gündemler çok fazla.
1: Evet.
0: Bazı ülkelerde doğru dürüst gündem yok. Bunu bulunca bolca konuştular. Bir tane,
1: evet, doğru,
0: haklısınız. Onu söylemem lazım. Gündem fakiri ülkeler için bir gündem konusu oldu ama şöyle bir haklılık payı var. Gündem olması da çok doğal. Çünkü bu hantavirüsler normalde insandan insana bulaşmazlar. Bu bahsettiğimiz 20'den fazla tip insanda hastalık yapan içerisinde bir tek bu hantavirüsü insandan insana bulaşabiliyor. Öyle olunca da hani acaba bu dünyaya, Amerika kıtasında görülüyor sadece ama şimdi buradan gemi aracılığıyla dünyaya da yayılır mı, insanlar arasında bir salgına sebep olur mu gibi bir endişe ortaya
1: çıktı. Endişe oldu.
0: Evet, o nedenle bu kadar gündemde. Ama şunu çok iyi biliyoruz, yine Arjantin'de ve Şili'de görülen vakalar üzerinden biliyoruz. İnsandan insana bulaşması hiç kolay değil. Evet, bulaşabildiğine dair kanıtlar var elimizde, bulaşabiliyor hakikaten ama bu bulaş için bir kere çok uzun süreli bir yakın temas gerekiyor. Hatta Arjantin'de 76 hastayı yakın takip ederek yaptıkları bir çalışmada şunu göstermişler, ev halkına bulaşma olasılığı bile %2 civarında. Yani aynı evde yaşayan antivirüsle enfekte bir hastanın ev halkını enfekte etme olasılığı %2. Aynı yatağı paylaştığı kişiye bile %100 bulaşmıyor. Sadece %17 ila 20 arasında bir olasılıktan bahsediyoruz. Dolayısıyla çok kolay bulaşan bir enfeksiyon değil. Covid gibi asla değil. Bir de şunu da bilmek lazım. Hani virüsün insanlarda yayılarak büyük bir pandemi yapması için sadece insandan insana yayılma yeteneği kazanması ya da bu yeteneğin olması yeterli değil. İnsanların bir kaynak haline gelebilmesi lazım, Covid'de olduğu gibi. Yani evet. Covid'de hiç kemirgeni konuşmuyorduk değil mi?
1: Evet.
0: Hep hastalığı insanlar birbirlerini bulaştırıyordu. Şimdi burada böyle bir olasılık da son derece düşük. Yani tekrar bir insandan bir kemirgene transfer olması, kemirgende tekrar çoğalıp o kemirgenin bir kaynak haline gelmesi gibi bir durum da çok mümkün olmadığı için o konuda içimiz rahat. Nitekim zaten gerek Dünya Sağlık Örgütü, gerek Avrupa ve Amerika'nın hastalık kontrol önleme merkezleri, bunlar bilimsel bağımsız kuruluşlar, herhangi bir pandemi riskini çok düşük olarak görüyorlar.
1: Evet.
0: Burada hastalık olduğunda tabii en çok bulaştırıcılık oluyor. Hastaları izolasyona almak, diğer insanlarla temasını kesmek, herhangi bir şekilde hastayla teması olmuş kişileri de karantinada tutmak, yani hiçbir belirtisi olmasa bile bir temas söz konusu olduğu için onları karantinada tutmak yeterli olacaktır. Yayılması engellenecektir. Asla Covid gibi bir pandemi yapmasını beklemiyoruz. O konuda herkesin içi rahat olabilir. Bu antivirüsünün Avrupa, Asya kıtasına yayılmasını da hiç beklemiyoruz.
1: Evet, çok teşekkür ederiz hocam. Zaman ayırdınız, kıymetli zamanınızı. Çok teşekkür ediyoruz. Çok açıklayıcı bir sohbet oldu. İyi çalışmalar diliyoruz size.
0: Teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum herkese.
1: Değerli dinleyenler, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Profesör Doktor Alpay Azap'ı ağırladık. Dün gündemimizde de konuşmuştuk.

konuşmuştuk efendim, biliyorsunuz. Zaten gündemi oldukça meşgul etti hantavirüs. Bir salgın olma riski söz konusu değil. Bu kadar panik olunacak bir durum yok dedi hocam. Aslında çok çarpıcı bir cümlenin altını çizmek istiyorum ben hocamın kullandığı. İnsandan insana yani kaynak insan olduğu zaman Covid'deki gibi hiçbir zaman hani ilk bulaşandan sonra biz hayvanları konuşmadık biliyorsunuz. O zaman işte salgına doğru giden bir yol olacaktır. Yani o zaman biraz daha paniklememiz gerekir dedi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine.

0: Değerli dinleyenler, Dijital Evren köşemize hoş geldiniz. Dijital çağın mimarı, bilinçli ve güçlü anneleri konuşacağız bugün. Çok iddialı bir başlık var. Konuklarım da iddialı. Avukat ve bilişim hukuku uzmanı Sayın Nazlı Turhan stüdyo konuğumuz. Nazlı hoş geldin.
1: Hoş bulduk Gülnur.
0: İddialı bir başlık değil mi bugün?
1: Son derece iddialı bir başlık.
0: Anneler gününü de geride bıraktık.
1: Hem öyle ama yine dön dolaştı konu annelere geldi.
0: Çıkamıyoruz o konudan zaten. Evet. Mümkün değil. Çocuklarımız ve anneler tabii ki hepsi çok kıymetli. Anadolu Üniversitesi Sodigen Müdürü Profesör Doktor Adile Aşkım Kurt'u da telefon hattında ağırlıyoruz. Adile Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar hocam.
2: Merhaba.
0: Bugün iddialı bir başlığı konuşacağız dedik. Doğru mudur sizce de?
2: Kesinlikle Nazlı Hocama da katılıyorum. İddialı bir başlık. Belki de aslında sadece anneler demek de doğru değil ama ebeveynler olarak ele almak gerekiyor. Ama bizim ülkemizde bakım verenlerin büyük bir çoğunluğunu anneler oluşturduğu için belki de onun altını çizmek daha doğru olabilir.
0: Tam olarak bunu soracaktım ben de hocam. Aynı şekilde hani anneler diyoruz ama tabii ki ebeveynlik iki kişilik bir sorumluluk. Ama dediğiniz gibi genelde anneler ön plana çıkıyor. Ülkemizde çocukların da daha iletişim kurduğu zannediyorum duygusal bağ olduğu taraf anneler olduğu için biraz daha bu yöne yöneliyoruz. Şimdi yöneliyoruz.

0: ediyoruz. Şimdi dijital çağda ne değişti? Annelikte ne değişti? Dilerseniz oradan başlayalım hocam. Sözü size vereyim istiyorum ben.
1: Şimdi dijital çağ dediğimizde artık dört bir tarafımız dijital araçlarla donatılmış durumda. Bundan uzak kalmak da mümkün değil. Ama gerçek hayatla bu teknoloji dünyası arasında bir denge kurmak önemli. Bu dengeyi kurarken de çocuklarına hayatlarında ilk rol model olacak kişiler de anneler. Dolayısıyla öncelikle annelerin bu konuda bilinçlenmesi ve farkındalıklarının oluşması gerekiyor ki çocuklarına doğru biçimde rol model olabilsinler. Bu bağlamda da baktığımızda esasında öncelikle annelerin, hatta sizin de bahsettiğiniz gibi ebeveynlerin dijital okuryazarlık becerilerini arttırmamız gerekiyor. Çünkü ebeveyn bu alana yabancı olduğu zaman biliyorsunuz biz bilmediğimiz bir alana girmekten korkarız, endişe duyarız. O yüzden de eğer bu alanla ilgili bilgilerimizi arttırabilirsek, işte siber zorbalık nedir, yayınınızın başında da vardı, bahsettiniz. Veri gizliliği nedir, mahremiyet nedir dijital ortamlarda? Bu gibi temel kavramlar hakkında bilgi edinirse ebeveyn, yani temel düzeyde bir dijital okuryazarlık becerisine sahip olursa, o korkuyu yönetebilir ve onu bir stratejiye dönüştürerek çocuğuna daha sağlıklı rol model olabilir.
0: Evet, rol model olmak demek hocam aslında tam o noktada ben de doğru anladığımızı düşünmüyorum. Rol model mi olmalıyız yoksa kontrolcü? Hani neyi kontrol edeceğimizi mi bilmeliyiz ebeveynler olarak? Ama siz bambaşka bir şeyden bahsediyorsunuz aslında. Anne babanın dijital dünyayı okuryazar yani kullanabiliyor olması gerekiyor. Bundan bahsediyoruz değil mi?
1: Kullanabiliyor olması gerekiyor. Bir taraftan da çocuğun bu dijital dünyada ne tür etkinliklerle beraber etkileşimde olduğunu anlayabiliyor olması gerekiyor. Şimdi ben ebeveynlerle yaptığım çalışmalarda hep şunu görüyorum. Ebeveynlerin en büyük sorunu ne kadar süreyle çocuklarımıza bu araçları kullandırtalım.
0: Evet.
1: Süreye çok takılıyorlar ama biz esasında süreden daha ziyade o
0: İçerik.
1: çocuğun o süre içerisinde evet nasıl bir içerikle etkileşimde olduğunu önceliklendiriyoruz. Dolayısıyla da yasaklamak esasında bir çözüm değil. Çünkü şey de değil, teknolojiyi bir ödül veya ceza aracı olarak da kullanmak doğru değil. Bunun yerine hayatımızın diğer alanlarında olduğu gibi ders, oyun, sosyal etkinlikler gibi dengelenmesi gereken bir parça olarak görülmesi gerekiyor esasında. Bu bağlamda da kendi davranışlarıyla çocuklarına rol model olmalı. Şimdi sürekli annenin telefonla ilgilendiğini düşünün, çocuğa da ekran yasağı koyduğunu düşünün. Şimdi
0: Hiçbir
1: çocuk
0: anlamı yok.
1: anlamı yok elbette. Çünkü ilk başta bu formal eğitim süreçlerine girene kadar önce ebeveynlerini rol olarak alır. Model olarak alır. Dolayısıyla onların davranışlarını taklit eder çocuk. O yüzden de kendi davranışlarınızla çocuğa söyledikleriniz arasında da bir tutarlılık olması gerekiyor.
0: Çok haklısınız. Aslında bizim maruz kaldığımız içerikler de çok önemli, değil mi?
1: Kesinlikle. Hepimizin maruz kaldığı içerikler önemli. O yüzden de kontrol ve dengeli bir kullanımı sağlamak önemli çocuklarımız için.
0: Ne dersin Nazlı?
2: Hocamın dediklerine tamamen katılıyorum. Bir de şöyle bir gerçeklik var, Günür. Bahsettiğimiz sosyal ağlar, oyunlar, daha doğrusu internet mecrasında olan çocuklara yönelik hazırlanmış içeriklerin çoğu dev bir reklam ekonomisi.
0: Bir de işin o tarafı var.
2: Evet ve burada biz her ne kadar bu araçları, sosyal medya araçlarını, dijital içerikleri ürün olarak görsek de aslında ne yazık ki ürün burada çocuklarımız. Annelerin belki de bu noktada özellikle anne olarak belki de bugün yayının başlığı anne olarak anne özelinde ilerliyor. Çünkü anneler biraz daha proaktif hareket ediyor korumacılık konusunda. Biraz daha bilinçli demek daha ihtiyatlı
0: Bu
2: olduğunu
0: konuda
2: söyleyebilir.
0: öğrenme heveslisi biraz daha anneler
2: Hem
0: biraz
2: öyle hem de
0: bozaldı sanırım.
2: çocuğun korumacı tavrına yönelik dönüp baktığımızda belki biraz daha önde hareket edeceklerine inandığımız ebeveyn olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden de hani burada çocuğu ürün olarak gören dev bir sermaye olduğunu düşünürsek burada aslında oyuncak ne internet bir çocuk bahçesi ne de orada internet

0: net içerisinde internet ağlarında çocuğun maruz kaldığı içerikler bir oyuncak. Böyle baktığımızda dijital okuryazarlık, yapay zeka okuryazarlığı, ciddi adaptasyon süreçleri, kamu politikaları, eğitimler var. Evet, ama şöyle bir durumda var. Annenin mutlaka çocuğun böyle bir içerikle etkileşime girdiğinde kazanan değil kaybeden taraf olma riskinin daha yüksek olduğunu mutlaka anlaması gerekiyor. Bunu da anlamakta biraz güçlük çekiyoruz çünkü önceki nesillerde bilgisayar dediğimiz şey bizler için oyuncaktı. Bizler
1: Evet.
0: için hakikaten eğlenceli vakit geçirilebilecek bir teknoloji ürünüydü. Ama çok fazla kalıp değiştirdi, amaç değiştirdi. Böyle olunca öncelikle önceki nesillerin bu düşüncesini kırmamız, daha sonra üzerine de başka bir konunun yapılandırılması gerekiyor Gülnur. Belki de burada biraz farkındalığımızı arttırmamız gerekiyor. Elbette içerik son derece önemli. Yayınlarımızda hep bahsettik. Dijital okuryazarlık, yapay zeka okuryazarlığı, ama neslin getirdiği bir farklılık da var, bakış açısı her şeyden önce. Bilgiyi yüklemeden önce belki kaynakta o bakış açısını değiştirmemiz lazım. Gerçekten burada artık bu içeriklerde hedef yetişkinler olmaktan ziyade çocuklar. Çünkü çocuklarla yönelik bir içerik hazırlandığı zaman hem bugün hem geleceğe dair bir manipülasyon yapılmış oluyor veya yönlendirme veya rotalandırma. Hal böyle olunca da yaptırımların büyük bir çoğu çocuklara kaydırılmış oluyor. Burada biraz dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Evet, dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim bilgisayarlarımızdan bahsettim. Şimdi bizim neslimiz aslında bilgisayarların yeni yeni çıktığı, evlere girdiği zamana doğduk biz. Yani bir de böyle de bir çelişki var. Şimdi biz bu dijital çağ teknolojiye doğan bir anne baba nesli
0: Kesinlikle.
1: değiliz. Ama çocuklarımız öyle. Tabletle, telefonla, yani doğduklarında evimizde internet vardı, bunlar vardı. Şimdi dediğin gibi bizim bilgisayarlarımızda bir sınır vardı. Eğer anne baba bir oyun alırsa, disketler, CD'ler sonraki zamanlarda ya da sonra bu televizyona bağlanan konsollar çıktı.
0: Evet.
1: Yani hep anne babanın aldığı kadar bir oyun oynama imkanı vardı, ama internet bir derya deniz şu anda.
0: Hem öyle, evet, internetin kullanım ve yönetim şekli de çok farklı. Eskiden Atari döneminden
1: Evet.
0: bahsederken tek yönlü ve herhangi bir sosyal iletişim ağına bağlı olmayan bir teknolojiydi. İnternet öncelikli olarak değiştirdi. Sonrasında internet üzerinden sağlanan içerikler konuyu tamamen değiştirdi, başka bir yöne çekti.
1: Bir de sohbet ortamı da var. Tanımadığı
0: Kesinlikle
1: kişilerle muhatap olabiliyor çocuklar.
0: sosyal ağlar dediğin gibi.
1: Oyunlarda.
0: Zaten konu öyle bir noktaya geldi ki evet, annelere burada dikkat çekiyoruz ama gerçekten ebeveynleri de geçen, devlet politikası olarak yönettiğimiz bir konu. Topyekün, tabiri caizse savaş demek istemiyorum ama topyekün ele alıp bir şekilde yönetmemiz gereken bir süreç bu. Çünkü her ne kadar dediğim gibi eğitimler, kamu politikalarıyla yönetmeye çalışsak da neslimizin de bilmediği bir şey. Bu
1: Evet.
0: kadar yoğun maruziyeti ilk defa yaşıyor dünya. Bu kadar yoğun maruziyetle nasıl yönetebileceğini
1: Buna benzer bir durum yok
0: bilmiyor.
1: değil mi başka? Yani
0: Çok
1: bu
0: yok.
1: kadar maruz kaldığımız,
0: Belki
1: içine düştüğümüz belki de.
0: bizim neslimiz insanlık olarak belki şuna benzetebiliriz. İşte matbaanın ilk çıktığı dönemde bilginin
1: Daha hızlı
0: dolaşımı.
1: yayılması, değil
0: Aynen,
1: mi?
0: evet öyle, ama orada da en fazla etkilediği nokta bugün hala kanunlarımızda geçerli olan fikri mülkiyet hukukuna yönelik bir düzenlemeye sebep oldu ve böyle bir hukuk alanı doğdu. Ama buradaki konu çok farklı.
1: Çok farklı.
0: Evet, burada yetişkinler için hazırlanmış aslında bir mecraya çocukları ehliyetsiz bir biçimde
1: Sokuyoruz.
0: bırakıyoruz.
1: Evet.
0: Asla çocuğu evden kapı dışarıya tek başına çıkarmıyoruz ama internet ortamında tek başına bırakıyoruz. Böyle olunca da bu artık hani ebeveynlere anlatmak, yetişkinlere anlatmak çok kolay olmadığı için de biraz önce bahsettiğimiz nedenlerle bu artık bir politikayı da aşarak bir normatif alana girmiş oldu, sirayet etmiş oldu. İşte sosyal medya yasakları, hep de yayınlarda da konuşuyoruz. Önceki yıllarda da gelen yasaklarla birlikte erişim engelleri diyelim aslında. Yasak demek de böyle birazcık yanlış oluyor bana göre. Erişim engellerini hep yerinde buluyorduk, hatırlarsın. Bugün artık bu normatif bir hal aldı ve ben de çok yerinde buluyorum gerçekten. Çünkü nasıl 15 yaş altında bir çocuğu kapı dışarı gerçekten tek başına çıkarmak biraz tedirgin ediciyse, bunun çok daha fazlası
1: Çok
0: internet
1: daha
0: ortamı için
1: fazlası var,
0: geçerli.
1: değil mi?
0: Evet.
1: Hocam size dönmek istiyorum. Peki ne yapılmalı, ne yapılabilir? Yani bunlar ders olarak okutulmalı mı? Bilmiyorum. Şu anda aklım.

0: gelen bir seçenek olarak soruyorum size. Ne yapılmalı? Anneler, babalar zaten belli bir yaştalar. Bir kere çok çarpıcı bir şey söylediniz hocam. Süre, gerçekten herkesin ağzında bir süre lafı var. Uzmanların ağzında da bu şekilde aslında. Hep bir süre, daha az, işte günde bir saat kalsın, yok işte sadece hafta sonu muhatap olsun. Hep bir sınırlama var. Ama dediğiniz gibi içerikten bahseden kimse yok. Ne yapılmalı? Yani bir ders mi olmalı? Çocuklarımıza okutulan bir ders mi olmalı? Ne yapılabilir sizce?
1: Bence dersle sınırlandırdığımız zaman çok da verimli olmadığını görüyoruz bazı derslerde, işte medya okuryazarlığı dersi gibi müfredata alınan. Onun yerine, ders yerine bence önce ebeveynden başlayarak toplumun bütün kesiminde bir dijital okuryazarlık seferberliği ilan etmemiz gerekiyor. Her ebeveynin dijital okuryazarlık yetkinliğine sahip olması gerekiyor. Belki bu devlet politikasıyla yapılabilecek bir şey. Ardından evde çocuğunuzla keşif ortağı olması gerekiyor ebeveynin. Yani vakit geçirdiği uygulamalar, oynadığı oyunlar, bunları denetlemek değil de anlamak için biraz ona soru sormak gerekiyor. O çocuğun da korkmadan aileyle iletişim kurabileceği, sağlıklı bir iletişim kurabileceği yapıyı inşa etmemiz gerekiyor ki çocuk bu oyunun içerisinde, hani söylediniz ya, farklı kişilerle iletişim halinde olabiliyor, tanımadığı kişilerle. Belki o oyunun içerisinden ona gelebilecek tehlikeler var, görüyoruz örneklerinde maalesef. Öyle bir durumla karşılaştığında, eğer sağlıklı bir iletişim ortamı varsa ailede, çocuk zaten gelip ebeveynine bu durumdan bahsedecektir. Ama yasaklayıcı bir tavır, yaptığı davranışı sürekli eleştiren bir aile modeli varsa karşısında, çocuk yaptığının yanlış olduğunu fark ederek daha da saklama ihtiyacı duyacaktır. Dolayısıyla çocuğun kullandığı ortamlarda onun bir keşif ortağı olmak gerekiyor. İşte bu oyunda seni en çok ne heyecanlandırıyor? Nasıl bir oyun bu? Neler oluyor oyunda diye. Ben hep ebeveynlerle çalıştım da şunu söylüyorum. Hani ben bu dünyaya doğmadım, yabancıyım, bu dünyanın dilini anlamıyorum deme gibi bir lüksü yok artık ebeveynin. Bu dünyanın dilini temel düzeyde de olsa anlamak zorunda artık ebeveyn. Dolayısıyla da onlarla iletişimi açık tutmak gerekiyor o keşif ortağı vasıtasıyla. Yine tersine mentorluk çalışabilir. İşte çocuğunuz, biliyorsunuz, onlar bu teknolojinin içine doğduğu için ebeveynlerden çok daha iyi ve hızlı teknoloji kullanıyorlar ve çok daha iyi uyum sağlayabiliyorlar. Dolayısıyla da çocuğunuzun da size bir şeyler öğretmesine izin verin. Bu aynı zamanda çocuktaki özgüveni arttırırken sizin de onun bakış açısıyla güncel kalmanızı sağlayabilir. Dolayısıyla da dijital iletişimi güçlendirmek bence en temel görevlerimizden birisi olması gerekiyor. Bir taraftan da çocuğa sürekli şu yasak, bu yasak, neyin yasak olduğunu söylemek yerine, internette gördüğü bir durum, bir bilgi neden yanlış olabilir, ya da bunu bu şekilde paylaşırsa sonuçları neler olabilir diye biraz çocuğu da sorgulatmak gerekiyor. Eğer bunu sorgulayarak öğrenen bir çocuk yetiştirebilirsek de ömür boyu kullanacağı esasında kendini bir koruma kalkanında kazandırabiliriz diye düşünüyorum.
0: Evet, çok haklısınız hocam. Hocam size teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir sohbet oldu. Ben anne olarak kendim de çok çok bilgilendim. Çok teşekkür ediyoruz. Size iyi çalışmalar dileyelim.
1: Teşekkür ederim Gülnur Hanım. Son bir şey
0: Tabii ki,
1: eklemek
0: buyurun.
1: istiyorum.
0: Buyurun hocam.
1: Madem dijital mimar dedik anneler için, o zaman temeli sevgiyle, kuralları şefkatle, çatıyı ise bilgiyle kuracağımız bir
0: Harikasınız.
1: alan yaratmamız gerekiyor çocuklarımız için.
0: Harikasınız. Yine iş annelere düşüyor hocam.
1: Evet.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz size.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Değerli dinleyenler, Profesör Doktor Adile Aşkın Kurt'u ağırladık. Anadolu Üniversitesi Sodigem Müdürü kendisi. Yumuşacık, çok güzel, ne güzel konuşuyor hocam, değil mi?
1: Evet, kesinlikle.
0: Şimdi evet, çok güzel söyledi. Şefkati de kattı içine. Çünkü anne deyince bunlar da var. Aslında tabii işin bir de yumuşak tarafı var. Anne babalar zannediyorum bazen yumuşak da davran. Hani kıyamıyorum da söz konusu oluyor ya bazen. Böyle şeyler de, duygular da işin içine giriyor zannediyorum. Ama hocam yani birçok hata

0: Anın altını çizdi, çok doğru. Yani bazen onu ödül olarak, hani ödevlerini bitir, tamam, hadi bunu yapabilirsin diyoruz. Ben de diyorum yani, ya da bunu bir ceza olarak kaldırıyoruz, tamam, bu hafta sonu yok, kullanmıyorsun diyoruz. Ya da süre koyuyoruz. Ne kadar çok yaptığımız yanlış var aslında, ama bir anne olarak şunu söylemek istiyorum. Sen de beni çok iyi tanıyorsun artık Nazlı. Yani gerçekten ailelerde de çok ciddi bir bocalama var artık.
1: Kesinlikle öyle. İstedikleri kadar aslında, yani olumsuz bir şey çok söylemek istemiyorum ama istedikleri kadar yönetmeye çalışsınlar. Bu sefer çocuk okula gittiği zaman diğer daha az yöneten ailelerin
0: Bir de o var.
1: çocuklarıyla karşılaşıyor.
0: Dış
1: Dolayısıyla
0: müdahaleler var bir de.
1: kesinlikle öyle. Dolayısıyla zaten bu sebeple bugün normatif alanda düzenliyoruz. Yasakları artık bir kanun çıkararak koymaya başlıyoruz. Çünkü bu geleceğe dair bir risk, toplumsal açıdan bir risk. Hal böyle olunca akla tabii zaman içerisinde farklı çözümler de muhtemelen gelecektir. Dünyaya dönüp baktığımız zaman zaten birçok ülke, İngiltere başta olmak üzere, benzer erişim engellerini çocuklar için düzenledi, düzenlemeye devam da ediyor. Belki zamanla hani bu daha iyi yönetilmesi gereken bir hal alırsa, içerik sağlayıcılar bu düzenlemelerle kendilerine daha etkin düzenlemeler getirmezler ise, belki daha sonrasında hane halklarında 15 yaşından küçük çocuklar yaşayan ailelere kaynakta güvenli internet kullanımı sınırlaması getirilebilir. Belki böyle daha köklü bir çözüm getirilebilir şu an için.
0: Ne demek o, Nazlı?
1: Şöyle, yani şu an için bunlar ebeveynlere bırakılıyor ve ebeveyne şu salık veriliyor: 15 yaş altı çocuğunuz var ise ya da daha küçük, güvenli internet kullanımınızı öneriyoruz. Bu kanunla birlikte de işte çeşitli sosyal medya sağlayıcılara, sosyal ağ sağlayıcılara böyle opsiyonlar, böyle seçenekler, ebeveynlerin kontrol edebileceği ortamlar sağlamaları isteniyor. Ama belki kaynakta herhangi bir internet aboneliği başlatırken internet servis sağlayıcıları açısından hanede 15 yaşından küçük bir birey yaşıyor ise eğer, kaynakta aileye de daha çok bırakılmadan güvenli internet sağlanabileceği sadece bir seçenek olmaktan çıkıp zaten o çocuğu kaynakta korumak için belki de böyle bir düzenlemeye de ilerleyen zamanlarda gidilebilir.
0: Onunla da olmuyor, onsuz da olmuyor. İnternet dünyası,
1: Doğru.
0: teknoloji, dijitalleşme şu anda bizim için de öyle. Yani biz yetişkinler bocalıyoruz aslında. Yani çocukları bırakın, ama çocuklar da bunun sinyallerini tabii ki biraz daha büyüdükçe veriyorlar ki gündemdeki olaylardan bunları
1: Ne yazık ki.
0: görebiliyoruz ne yazık ki. İşte büyüdükçe ergenlik dönemiyle birlikte bu olaylar farklı yerlere gidebiliyor. Hani az önce dedik, oyun oynamasında belki sıkıntı yok, ama oralardan konuştuğu insanlar, yani kötü insan da çok maalesef, dünya üzerinde çok.
1: Kesinlikle öyle ve birçok siber suç haricinde de başka suçlar için de çok da güzel bir ortam sağlıyor. Lütfen burada çocukların oyuncağı değil, çocukların bir ürün olduğunu
0: Unutmayalım.
1: başta anneler, sonra tüm ebeveynler unutmayalım.
0: Bir de şunu da unutmayalım. Sadece ülkemizin değil, dünyanın sorunu bu şu anda.
1: Kesinlikle, tamamen.
0: Ortak bir sorunu haline geldi. Küresel bir sorunu haline geldi. Bunu çözmek de hani toplumun en küçük çekirdek yapısıdır derdik ya. İlkokullarda öğretilirdi eskiden.
1: Doğru.
0: Aile oradan başlıyor. Sonra okullar, eğitim ve ülkelerin yürürlüğe koyduğu bu politikalar. Çok teşekkür ediyoruz Nazlı.
1: Çok teşekkürler Gündüz.
0: Çok güzel bir yayın oldu. Dijital Evren köşemizde değerli dinleyenler, dijital dünyaya, dijital çağın mimarı anneleri konuşarak Anneler Günü'nün ertesinde yine bir pencere açtığımızı düşünüyorum. Bilişim hukuku uzmanı ve avukat Nazlı Turhan bizlerle birlikteydi değerli dinleyenler. Çok güzel bir yayın oldu. Küçücük, ufacık bir şarkıyla veda edelim değerli dinleyenler. Hoşça kalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a gitti. Erdoğan, Astana'daki ikili görüşmelerin ardından Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede yapay zeka, dijital kalkınma ve bölgesel işbirliği başlıkları masada olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nisan ayı verilerinde cari açığın belirgin şekilde gerilemesini öngördüklerini belirtti. Bakan Şimşek, bu yıl cari dengeyi küresel enerji fiyatlarının etkileyeceğini ancak uygulanan programla bu etkinin yönetilebilir seviyelerde kalacağını ve geçici olacağını söyledi. Çin'de tarihi zirve Xi-Trump görüşmesi başladı. ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Pekin'deki görüşmesi başladı. Xi görüşmenin başlangıcında yaptığı açıklamada ABD Başkanı Trump'la iki ülkeyi ve dünyayı ilgilendiren konuları tartışmayı ve ilişkileri doğru yönde ilerleterek gelecek için yeni bir sayfa açmayı istediklerini söyledi. Liderlerin görüşmesinde ikili ticaret ve ekonomi konularının yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ve Çin'le egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın durumunun gündemde olması bekleniyor. ABD Senatosu Trump'ın Fed Başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'u onayladı. Böylece Warsh, Merkez Bankası'ndaki liderlik koltuğunu mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'dan yarın devralacak. Powell yönetim kurulu üyesi olarak Fed'de kalmaya devam edecek. Hürmüz krizi yüzünden kara taşımacılığı gündemde. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nedeniyle deniz taşımacılığı aksayınca Körfez ülkeleri kara lojistiğine yöneldi. Suudi Arabistan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne uzanan otoyollarda binlerce kamyon devreye alınırken küresel ticaret için alternatif tedarik koridorları oluşturuldu. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı İsrail ile Lübnan hükümetleri arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapıyor. Görüşmelerin üçüncü turunun yarın yapılması bekleniyor. Eurovizyon şarkı yarışmasının resmi hesabında "Soykırımı durdurun" sloganına sansür uygulandı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 70. Eurovizyon şarkı yarışmasının resmi sosyal medya hesabında İsrailli temsilcinin performansının paylaşıldığı videoda seyircilerin attığı "Soykırımı durdurun" sloganının sansürlendiği ortaya çıktı. Türkiye, Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Türk Boğazları ifadesine itiraz etmesine Birleşmiş Milletler'e mektup yazarak tepki gösterdi. Mektupta Yunanistan'ın itirazının iç siyasi çıkarlara hizmet etmeyi amaçladığı vurgulandı. AFAD'dan Samsun'da selden

0: Etkilenenlere destek. Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenenlerin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve oluşan hasarın giderilmesi amacıyla 50 milyon lira acil yardım ödeneği aktarıldığı bildirildi. Ve spor. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Natura Dünyası Gençler Birliği'ni deplasmanda 2-1 yenen Trabzonspor 18. kez finale yükseldi. Trabzonspor, Tümosan Konyaspor'la finalde ilk kez karşılaşacak. Kupayı kazananın takımın belli olacağı mücadele 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak. Valencia Panathinaikos'u eledi. Euroleague playoff serisinde Valencia Basket Panathinaikos'u 81-64 yenerek 3-2 ile Final Four'a yükseldi. Tarihinde ilk kez son 4'e kalan İspanyol ekibi Real Madrid'le eşleşti. Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos'a 2-0 öne geçtiği seriyi kaybederek kendi sahasında düzenlenecek Final Four'un dışında kaldı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara yağmurlu 22, İstanbul bulutlu 15 derece. Güneşli olmak üzere Üsküp 23, Lefkoşa 25, Kerkük 33, Stockholm 14, Sofya 18. Yağmurlu olmak üzere Bern 11, Berlin 15, Brüksel 16, Kopenhag 14. Çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 16, Paris 17, Tiran 25. Parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 27, Viyana 18 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Sabah Ajansı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı başladı. Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Yapımcılarımız Songül Salman, Hatice Tuğba Sarıoğlu. Teknik masada Melih Demirezer, mikrofon başında da ben İpek Önder. 11.50'ye kadar yurttan ve dünyadan gelişmelerle sizlerle birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi Türk gazeteleriyle başlayacağız yayınımıza. Ardından dış basın öne çıkan haberleri ise spiker arkadaşımız Orhan Yaşar sizlere aktaracak. Bugün bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. TRT Kazakistan muhabiri Janar Salıbay ile birlikte bölgedeki son gelişmeleri dinleyeceğiz. Ve ardından stüdyo konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Gazeteci Hakkı Kurban'la gündemi ve gelişmeleri konuşacağız. Sabah Ajansı başlıyor.
0: Türk basını.
1: Milliyet gazetesiyle turumuza başladık. Astana'da jetlerle karşılama, zirveye katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılmak üzere Kazakistan'a gitti. Astana Havalimanı'nda Erdoğan'ı Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev karşıladı. Nursultan Nazarbayev havalimanına inişinde Erdoğan'ın uçağına Kazakistan savaş uçakları eşlik etti. Kıbrıslı Türk İngiltere'de Devlet Bakanı İngiltere Kralı 3. Charles Başbakan Keir Starmer'ı istifaya çağırarak görevini bırakan devlet bakanlarının yerine atanan isimleri onayladı. Atananlar arasında Kıbrıs Türk'ü Nesil Çalışkan da yer aldı.

0: Almanya'da bir ilk, Cem Özdemir, eyalet başbakanı, Yeşillerin adayı Cem Özdemir, Baden-Württemberg eyalet parlamentosunda yapılan oylamada Almanya'nın Türkiye kökenli ilk eyalet başbakanı olarak seçildi. Hürriyet gazetesine geçtik değerli dinleyicilerimiz. Kazakistan'da yoğun gündem. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in davetlisi olarak Astana'ya gitti. Erdoğan'ı Kazakistan'da yoğun bir gündem bekliyor. İlk görüşme Tokayev'le Erdoğan Astana programına Tokayev'le yaptığı görüşmeyle başladı. Görüşmede Orta Koridor'un geliştirilmesi, taşımacılık projeleri, enerji güvenliği, lojistik bağlantılar, savunma sanayi işbirliği değerlendirildi. 15 milyar dolar hedefi konulan iki ülke arasındaki ticaret de Erdoğan'ın gündeminde. Erdoğan yarın da Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katılacak. İrivanlı tarihi başlangıç, normalleşme süreci kapsamında Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar tamamlandı. Sözcü Keçeli açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye ile Ermenistan arasında ticaretin kolaylaştırılacağını söyledi. Keçeli, Türkiye'den üçüncü bir ülkeyi oradan da Ermenistan'a giden veya gelen malların nihai varış veya çıkış noktasının Ermenistan-Türkiye şeklinde yazılabilmesinin mümkün hale geldiğini belirtti. Eurovision'u İsrail'e dar ettiler. Başlığına da bakalım. Eurovision'da İsrail'e tepkiler devam ediyor. Yarı finalde sahneye çıkan İsrail temsilcisi Bettan yuhalandı. Soykırımı durdurun sloganları atıldı. Uluslararası Af Örgütü İsrail'e Eurovision'u izlemeyin çağrısı yaparken New York Times İsrail'in bozulan imajını düzeltmek için Eurovision'da oy satın aldığını yazdı. Akşam gazetesiyle turumuza devam edeceğiz. Tarihi ziyaret, ABD Başkanı Trump, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın kırılgan ateşkes sürecinde ülkesinin en büyük stratejik rakibi Çin'e ziyaretine başladı. Yaklaşık 9 yıl sonra yeniden Çin'e giden Trump'ın heyetinde Dışişleri ve Savunma Bakanlarının yanı sıra Tesla, Apple, Boeing, Qualcomm gibi 17 dev Amerikan şirketinin CEO ve üst düzey temsilcileri yer aldı. Meydandaki resmi karşılama sonrası bir araya gelecek iki liderin en önemli gündemi İran savaşı olacak. Xi Jinping ve Trump gümrük tarifeleriyle nadir elementler gibi ekonomik konuları da ele alacak denilmiş. Dronlar caydırıcı güç, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Belçika Kraliçesi Matilde'ye sunumunda yeterince drone üretirseniz kimse size saldıramaz dedi. Sumut yola çıkıyor. Türkiye'ye müteşekkiriz. Katil İsrail'in uluslararası sulardaki saldırısından kurtularak Türkiye'ye gelen küresel Sumut filosu 54 gemiyle bugün Marmaris'ten demir alarak yeniden Gazze'ye doğru yola çıkacak. Türkiye misafirperverliği için teşekkür eden aktivistler, Gazze'de kasıtlı şekilde soykırım uygulayan İsrail'in saldırılarına rağmen yollarından geri dönmeyeceklerini belirtti.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Trump'ın iç cephedeki 3 engeli, İran'daki savaşı sonlandırmayı hedefleyen ABD Başkanı Trump, iç cephede de zor bir durumda Pekin'e gitti. Trump, İran savaşını sürdürme noktasında kongre onayının yanı sıra ekonomik bozulma, medya ve siyasetteki muhalefetle de yüzleşiyor. İran cephesinde ise Trump'ın aşırı taleplerinin kabul edilemeyeceği yönündeki tavırsa sürüyor. Türkiye'nin çadırları Lübnanlılara yuva oldu. AFAD koordinasyonunda Türkiye'den Lübnan'a ulaştırılan insani yardım çadırları İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen aileler için geçici yaşam alanına dönüştü. Yardım gemisiyle gönderilen 7200 çadırın kurulumu sürerken Beyrut'taki spor kompleksinde oluşturulan alanda ilk etapta 200 çadır hazır hale getirildi. Çadırları İsrail saldırıları nedeniyle özellikle Dahiye'nin güney ve doğu bölgelerinden göç etmek zorunda kalan aileler yerleştiriliyor. Türkiye bölgesel pazarı büyütecek Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi Başkanı Bekvil, Türkiye'nin küresel tedarik zincirindeki rolünün giderek güçlendiğini ifade ederek ekipman üretimi, komponent tedariki ve teknik uzmanlık alanlarında Türkiye'nin küresel pazarda daha etkili bir oyuncu olacağını dile getirdi. Türkiye'nin Avrupa, Orta Doğu ve Asya arasında stratejik bir enerji koridoru konumunda bulunduğunu kaydeden Bekvil, özellikle Avrupa'da istikrarla, Asya'da ise çok hızlı büyümesi beklenen rüzgar enerjisi piyasasında Türkiye'nin güçlü bir konum elde edebileceğini vurguladı.

0: Sabah gazetesiyle de turumuzu noktalayacağız. Türkiye savunmada bizden çok ileride. Balkan'da gördüklerinin akıl almaz olduğunu belirten Belçika Savunma Bakanı, Türk savunma sanayine büyük övgü gösterdi. 3 yıl önce de Baykar'ı ziyaret etmiştim. Baykar'da gördüklerim yeni teknolojiler, Ar-Ge çalışmaları, azim ve büyüme benim için akıl almazdı. O zaman da demiştim, Türkiye bizden çok ileride, biz de hızlanmalıyız, biz de ordumuzu modernize etmeliyiz açıklamalarında bulundu. Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi Somali'nin sağlıktaki merkez üssü oldu. Türkiye'nin Afrika'daki sağlık yatırımları insani yardım odaklı bir yaklaşım olarak ortaya çıkarken bu dönüşümün en somut örneklerinden biri Somali'nin başkenti Mogadişu'da faaliyet gösteren Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu. 2015'te Erdoğan çiftinin açtığı 400 yatak kapasiteli hastane günde yaklaşık 1600 hasta hizmet veriyor. TİKA'nın Gazze'de inşa ettiği Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi ise İsrail'in saldırıları sonrası kullanılamaz hale geldi. TİKA, Libya'nın Misrata şehrinde savaş mağdurları için Türk-Libya Dostluk Fizik Tedavi Merkezi'ni kurarak 2021'de hizmete açmıştı. Ve spor dünyasından bir haberle noktalayacağız turumuzu. Büyük heyecan 22 Mayıs Cuma günü. Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu değerli dinleyicilerimiz. Yarı finalde Beşiktaş'ı eleyen Konya Spor'la dün Gençler Birliği'ni geçmeyi başaran Trabzonspor 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da Corendon Airlines Park Stadı'nda karşı karşıya gelecek ve mücadele saat 20.45'te başlayacak.
1: Dış basın.
2: Çin'in Xinhua Ajansı'nın haberine göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Çin'i ziyaretinde devlet başkanı Xi ile ikili ve heyetler arası görüşme için Pekin'de bir araya geldi. Xi, görüşmenin başlangıcında yaptığı açıklamada Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin farklılıklarından çok ortak çıkarlar olduğunu, bir ülkenin başarısının diğeri için şans olacağını vurguladı. İki ülkenin rakip değil ortak olması, birbirlerinin başarısına ve refahına katkı sağlayarak büyük güçlerin iyi geçinmesinin doğru yolunu bulması gerektiğini ifade etti. Xi, iki büyük güç arasında iyi ilişkilerin dünyanın da faydası olduğuna işaret ederek, Çin-ABD ilişkilerinin dev gemisine doğru bir güzergah vererek, 2026'yı ilişkilerde yeni bir sayfa açan tarihsel bir dönüm noktası haline getirmeye hazırız ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da, ABD ile Çin arasındaki ilişkilerin her zamankinden iyi olacağına inandığını dile getirerek, zorluklarla karşılaştığımızda üstesinden gelmeyi bildik. Birlikte harika bir geleceğimiz olacak dedi. Birleşik Krallık yayın organı Independent, Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance'in İran'la yürütülen müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini belirterek Tahran'ın nükleer silaha sahip olmayacağına dair güvence vermesi gerektiğini söylediğini yazıyor. Vance, ABD'nin kırmızı çizgisinin net olduğunu, İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olmamasını sağlayacak güvence mekanizmalarının oluşturulması gerektiğini ifade etti. İslamabad'daki görüşmelerde bazı ilerlemeler sağlandığını dile getiren Vance, sonraki süreçte de ilerleme kaydedildiğini ancak Tahran yönetiminin nükleer silah konusunda Washington'ın görmek istediği noktaya henüz ulaşmadığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Wall Street Journal gazetesinin Arap yetkililere ve konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin bazı iddialara yer verildi. Haberde, İsrail istihbaratı Mossad'ın direktörü Barnea'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ni savaşı koordine etmek amacıyla en az iki kez ziyaret ettiği, gizlice yapılan bu iki ziyaretten birinin Mart, diğerinin de Nisan ayında olduğu ileri sürüldü. Gazetenin daha önce yayımladığı haberde de Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a gizli saldırılar düzenlediği ve İsrail'den de askeri destek aldığı iddia edilmişti.
3: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin New York

0: Times gazetesinin Mayıs ayına ait gizli istihbarat belgelerine dayandırdığı haberde, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki 33 füze üssünün 30'una yeniden erişim sağladığı iddia edildi. Haberde, İran'ın savaş öncesi füze stokunun yaklaşık %70'ini ve mobil fırlatma araçlarını hala elinde bulundurduğu öne sürüldü. Ayrıca haberde, İran'ın ülke genelindeki yeraltı füze depolama ve fırlatma tesislerinin neredeyse %90'ının kısmen ya da tamamen çalışabilir duruma getirildiği iddiası yer verildi. Rus haber ajansı RIA Novosti, Rusya Maliye Bakanı Silyanov'un petrolde ödemelerin geleneksel dolar işlemlerinden yuana geçtiğini söylediğini aktarıyor. Son yıllardaki gelişmelerin ülkeleri daha güvenilir ödeme araçları aramaya yönelttiğini belirten Silyanov, Hürmüz Boğazı'ndaki durum nedeniyle petrolde ödemeler geleneksel dolar işlemlerinden yuana geçiyor. Bu neyi gösteriyor? Gelişmeler ülkeleri daha güvenilir araçlar aramaya teşvik ediyor. Bu noktada ulusal para birimleri daha tercih ediliyor görünüyor diye konuştu. Petrol ticaretinde yuanı öncelikle Çinli alıcıların kullandığını anlatan Silyanov, ancak diğer ülkelerde bu para birimiyle ilgileniyor. Özellikle siyasi baskıyla karşılaştıklarında dedi. Orta Doğu'daki çatışmanın petrol krizine yol açtığını ifade eden Silyanov, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması nedeniyle dünyadaki petrol arzının 1/5'inin ve sıvılaştırılmış doğalgazın önemli bölümünün piyasadan çekildiğini de söyledi. Almanya'nın Deutsche Welle yayın organına göre Uluslararası Enerji Ajansı aylık raporunda petrol tedarikinde yaşanan sıkıntıların sürmesi nedeniyle dünya genelinde petrol rezervlerinin hızla azaldığını belirtti. Verilere göre petrol stoklarında Nisan ayında 117 milyon varillik azalma oldu. Mart ayında stoklardan zaten 129 milyon varil kullanılmıştı. Dolayısıyla küresel rezervlerden 2 ayda kullanılan petrol miktarı 246 milyon varile yükselmiş oldu. Uluslararası Enerji Ajansı, hızla eriyen rezervler ve süregelen kesintiler gelecekte fiyat artışlarına yol açabilir uyarısını yaptı. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü de dün 2026 yılı küresel petrol talebi artışı tahminini aşağı yönlü revize etti.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Deutsche Welle diğer haberinde Almanya Türk toplumunun Doğu eyaletlerinde aşırı sağcı Almanya için alternatif AfD partisinin yükselişi, artan aşırı sağcı şiddet olayları ve buna sergilenen toplumsal kayıtsızlık hakkında sert uyarılarda bulunduğunu belirtiyor. Almanya Türk Toplumu Eş Başkanı Gökay Sofuoğlu, yayımladığı açıklamada oy oranlarını artıran aşırı sağcı AfD'nin bu yıl Doğu Almanya'nın iki eyaletinde yapılacak seçimlerde iktidara gelebileceğine işaret ederek, böyle bir dönemde aşırı şiddet olaylarındaki artışın endişe verici boyuta ulaştığını söyledi. Sofuoğlu, Alman devletini ve siyasetçilerini şu sözlerle uyardı. Siyasetçilerin hemen şimdi güvenliğimiz için kaygılanmasını ve güvenlik hissimizin yeniden tesisi için harekete geçmesini istiyorum. Devletin en temel

0: beldelerini de hedef aldı. Birleşik Krallığa bağlı Galler'in haber portalı Wales Online, Fransa'nın Bordo limanında demirleyen bir kruvaziyer gemisinde norovirüs şüphesiyle başlayan salgının bir yolcunun hayatını kaybetmesiyle derinleştiğini yazıyor. Sağlık yetkilileri yaklaşık 50 yolcuda bulantı, kusma ve ishal belirtileri görüldüğünü açıklarken gemideki 1700'den fazla kişi karantina altına alındı. Geminin karantina sürecinin ne zaman sona ereceğine dair resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmedi. Norovirüs, dünya genelinde kruvaziyer gemilerindeki mide bağırsak kaynaklı salgınların en yaygın nedeni olarak öne çıkıyor.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
2: Değerli dinleyicilerimiz, gazeteci Hakkı Kurban'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Sayın Kurban.
3: Merhaba, iyi yayınlar İpek Önder.
2: Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılmak üzere Kazakistan'da. Temaslarda bulunacağı Kazakistan'da çok sıcak ve görkemli bir törenle karşılandı Sayın Cumhurbaşkanı. Verilecek mesajları da tabii bugün takip ediyor olacağız. Bu zirvenin önemini, ziyaretin önemini sizden dinlemek isteriz öncelikle.
3: Gerçekten tarihi önemli bir ziyaret İpek Önder. İki boyutuyla değerlendirmek lazım. Bugünkü bölüm Türkiye ile Kazakistan, iki kardeş ülkenin ilişkilerini yansıtması bakımından son derece değerli. Yarın da Türk Devletleri Teşkilatı'nın Türkistan şehrinde bir zirvesi olacak. O da son derece önemli. Hem bölgesel gelişmeler hem dünyada küresel denklemlerin değiştiği bir dönemde Türk Devletleri'nin kendi aralarında birlik beraberliği vurgulayacakları, projeleri değerlendirecekleri bir zirve olacak. Özel olarak bakmak gerekirse bugünkü etkinlikler son derece önemli. Tabii dünkü karşılamadan başlayalım. Çünkü hem Türkiye'ye hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kazakistan'ın verdiği önemi gösteren görüntülerdi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev bizzat havalimanında Sayın Cumhurbaşkanı'nı karşıladı. Orada Kazak Türk'ü kardeşlerimizin, çocukların yaptığı gösteriler son derece renkliydi. Hatta domra çalarak Türkçe evet, hoş geldiniz denilerek Sayın Cumhurbaşkanı ağırlandı ki gerçekten keyifli görüntülerdi. Elbette bugün yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısı var Kazakistan'la yapılan. Bunun önemi şu, iki ülkenin bakanları aynı kabinede bir araya geliyorlar ve iki ülkeyi ilgilendiren her konuyu masaya yatırıyorlar. Şu sıralarda da o toplantı yapılıyor. Birazdan da Sayın Cumhurbaşkanı ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev bizzat kameraların karşısına geçecekler. Alınan kararları, yapılan anlaşmaları kamuoyuyla paylaşmış olacaklar. Tabii ziyaretin önemini şöyle vurgulayalım. Şimdi Kazakistan 16 Aralık 1991'de bağımsızlığını ilan etmiş Türk devletlerinden biri. Özellikle son dönemde kendi yasalarını, çalışma hayatını biraz daha Türk dünyasına uygun şekilde dizayn eden, artık o Rus etkisinin daha fazla ortadan kalktığı ülkelerden biri haline geldi. Türkiye ilk tanıyan ülke pozisyonuyla zaten Kazakistan'a önemini göstermişti. Özellikle son dönemde bu ilişkilerin hızla geliştirildiğini gördük. Zaten ülke temsilciliklerine baktığımızda örneğin Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği var. Onun yanı sıra Almatı, Aktau ve Türkistan'da konsoloslukları bulunuyor. Şimkent'te Fahri Konsolosluğu var. Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nin yanı sıra İstanbul, Antalya ve İzmir'de başkonsoloslukları var. Stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı iki ülke arasında 2009 yılında. 2022 yılında da genişletilmiş stratejik ortaklık seviyesine yükseltildi ilişkiler ki aslında gelinen seviyeyi göstermesi bakımından son derece önemli bir seviye. Tabii bugün artık diplomatik ilişkilerde 34. yıla gelindi. Yeni bir çerçeve çiziliyor ilişkilerde. Hani biz Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini değerlendirirken iki devlet tek millet anlayışı olduğunu vurgularız hep. Aslında yavaş yavaş o anlayışın 6 devlet tek millete doğru gittiği bir süreci yaşıyoruz. İşte Azerbaycan'ın yanı sıra Özbekistan'dan Kırgızistan'a, Türkmenistan'a varıncaya kadar oradaki Türk devletlerinin de katılımıyla böyle bir ortaklığa doğru giden bir süreç yaşanıyor. Bu bağlamda Kazakistan'la ilişkiler şüphesiz tarihini tek taşıyor. Peki görüşmelerde neler değerlendiriliyor? Hangi açıklama?

0: söz
1: Olarak
0: konusu ki
1: evet
0: buna da bir
1: yapacaklar son
0: parantez
1: derece.
0: açalım dilerseniz.
1: Kesinlikle son derece önemli çünkü iki ülke arasında zaten güçlü bir potansiyel var. O potansiyeli çeşitli anlaşmalarla, projelerle güçlendirme yolunda bugün değerlendirmeler yapılıyor. Örneğin Orta Koridor.
0: Evet.
1: Çin'den Londra'ya kadar uzanan bir hattan bahsediyoruz. Bu stratejik olarak çok değerli hale geldi. Çünkü hem kuzey geçiş yolu Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle krizde, hem güney geçiş yolu Amerika ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle başlayan süreçte, Orta Doğu'daki o kaos süreçleri nedeniyle sıkıntıda. Orta Koridor bu nedenle çok stratejik hale geldi. Zaten geçmişte İpek Yolu olarak bilinen bir güzergah. Son yıllarda Çin'in kuşak ve yol projesi kapsamında da yüklü miktarda destek verdiği bir hat bu. Ve bu hat bütün o Türk devletlerinin üzerinden geçen bir hat. Dolayısıyla güçlü de bir potansiyel taşıyor. Hem Türkiye'nin hem Kazakistan'ın önem verdiği bir koridor burası. Bu hattın geliştirilmesi, karayollarında ihtiyaçların giderilmesi, demiryolu bağlantısının sağlanması yönünde çeşitli adımlar atılıyor. Bunların hızlandırılması yönünde mesajlar verilmesini bekliyoruz. Hazar geçişli taşımacılık projeleri gündemde çünkü Kazakistan'ın elindeki imkanların aynı zamanda Batı dünyasına aktarılması noktasında Hazar Denizi'nden geçiş de son derece önemli. Bazı geçmişte sıkıntılar yaşanmıştı. Artık o sıkıntıların aşılmaya başlandığı bir süreci yaşıyoruz. Eğer bu imkan da sağlanırsa Kazakistan, Azerbaycan Hazar geçişi üzerinden aktaracakları enerji kaynakları, lojistik kaynaklarla birlikte Türkiye üzerinden bunların Avrupa'ya ve dünyaya yansıtılması söz konusu olacak. Bu nedenle bu projeler son derece önemli. Bugünkü toplantılarda bu konularında masaya yatırıldığını söyleyebiliriz. Enerji güvenliği önemli başlıklardan biri. Evet, Türkiye Azerbaycan'daki petrol ve doğalgaz kaynaklarını çeşitli hatlar vasıtasıyla Batı'ya aktarıyor. Kendi ihtiyaçlarını karşılama noktasında bunlar stratejik değer taşıyor. Aynı şekilde Kazakistan'daki petrol ve doğalgaz kaynaklarının da yine bu güzergah üzerinden Batı'ya aktarılması yönünde de son dönemde önemli görüşmeler yapılmıştı, anlaşmalar yapıldı. Bunların daha ileri noktaya taşınması da önemli başlıklardan biri. Savunma sanayisi aynı şekilde Türkiye'nin gerçekten son dönemde yüz akı savunma sanayisi. Dinleyicilerimiz takip etmişlerdir. Saha İstanbul gerçekten Türk savunma sanayisinin bir gövde gösterisine dönüşmüştü. Orada hem füze sistemleri hem insansız hava araçları, uçaklardan helikopterlere kadar Türkiye'nin ürettiği pek çok sistem görücüye, vitrine çıkmıştı. Bunun talipler arasında Türk devletleri de var. Kazakistan da bunlardan biri. Dolayısıyla savunma sanayisinde işbirliği yapılması, Kazak ordusunun daha güçlü hale getirilmesi, karşılıklı ortak eğitim programları düzenlenmesi yönünde geçmişte değerlendirmeler yapılmıştı. Bugün de bunların daha ileri aşamalara taşınması noktasında konular masaya yatırılıyor. Bunun yanı sıra tabii Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının önemini anlatmıştım. İşte o hatta Kazakistan'ın bağlanması halinde gerçekten önemli bir potansiyel daha Türkiye üzerinden Batı'ya aktarılmış olacak. Bu nedenle Kazakistan'ın enerji kaynakları, transit ülke konumu, Türkiye'nin Avrupa buzlarına açılan lojistik merkez rolüyle birleştiğinde gerçekten imkanlar farklı bir noktaya taşınmış olacak. Bunun yanı sıra Kazakistan'da faaliyet gösteren çok sayıda Türk şirketi var İpek Önder. Özellikle inşaat alanında güçlü bir altyapı oluşmuş durumda. Bu madencilikten hizmet sektörüne kadar yansıyan bir yatırım zincirine dönüştü. Bunun daha öte boyutlara taşınması yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Aynı şekilde Kazakistan'daki bazı kentlerin daha modern hale getirilmesi yönünde Türk şirketlerinin çabaları var. Özellikle Türk müteahhitli şirketlerinin üstlendiği projeler son dönemde fazlasıyla görünür hale geldi. Onların daha ileri noktaya taşınması noktasında da değerlendirmeler yapılıyor. Kazakistan'da yaklaşık 4000 Türk şirket var, Türk sermayeli şirket. Onlar faaliyetteler. Bu rakamın daha da artırılması, karşılıklı yatırımların artırılması yönünde değerlendirmeler yine karşılıklı görüşmelerde ele alınan başlıklar. Tabii iki ülke ortak tarihi var. Bizim ata yurdumuz o topraklar. Dolayısıyla ilişkilerin hani ekonomisi ayrı değerlendirilir. Bunlar kimi zaman iyi, kimi zaman beklentilerin altında kalabilir. Ama bu bağı hiçbir şey bozamaz. Dolayısıyla bu bağın vurgulandığı, zaten karşılamadan itibaren o bağın yansıtıldığı bir fotoğraf ortaya çıkmıştı. Kültürel yakınlık ve eğitim işbirlikleri de bu kapsamda değerlendirilecek başlıklardan biri. Türkistan kentinde Kazakistan'la Türkiye'nin ortak eğitim kurumu var. Ahmet Yesin.

0: Devi Üniversitesi iki ülke arasında akademik ve kültürel işbirliğinin sembol kurumları haline geldi bu kuruluş. Dolayısıyla buradan karşılıklı öğrenci geliş gidişleri noktasında da değerlendirmeler yapılıyor. Bu konuda da iki cumhurbaşkanının değerlendirmeler yapmasını bekliyoruz. Halihazırda 12 binden fazla Kazak öğrenci Türkiye'de yüksek öğrenim görüyor. Geçen yıl eğitim öğretim döneminde 300 Kazak öğrenci daha Türkiye bursları programından yararlanma hakkı kazanmıştı. Turizm yine değerlendirilen başlıklardan biri İpek Önder. Geçen yıl Türkiye'yi 863 bin Kazakistan Türk'ü ziyaret etmiş. Türkiye'den de 130 bin kişi oraya gitmiş. Tabii bu sayılar potansiyelin altında kalan rakamlar. Turizm işbirliği artırıldığı takdirde iki kardeş ülke arasında daha fazla geliş gidişlerin olması turizmin gelişmesine de katkı sağlayacak. Zaten Kazakistan hükümeti de turizm ve yatırım ilişkilerini geliştirmek amacıyla Türkiye vatandaşlarının ülkede vizesiz kalış sürecini 30 günden 90 güne çıkarmıştı. Bu da önemli adımlardan biriydi. Bu konuların tamamının değerlendirildiği bir ziyaret ikinci bölüm olacak. Onu da
1: Evet, onu
0: ayrıca
1: da
0: konuşuruz.
1: artık telefon hattımızdaki muhabir arkadaşımızı dinledikten sonra sizden alalım yeniden. TRT Kazakistan muhabiri Janar Salıbay bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Kolaylıklar dileriz.
2: Teşekkürler. Size de kolay gelsin. Evet, Cumhurbaşkanı...
1: Evet, detayları almak isteriz. Hem Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine ilişkin hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nın temaslarına ilişkin ayrıntılar sizde.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti dün başladı. Sultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev törenine karşıladı. Ardından da bugün program devam ediyor. Sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev tarafından Bağımsızlık Sarayı'nda karşılandı. Ve Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda resmi karşılama töreninin sonrası İki lider önce sınırlı formatta bir araya geldi. Ardından da heyetlerin yer aldığı Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısı da başladı. Ve toplantı sona erdi. Görüşmelerde iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin yanı sıra ticaret hacminin arttırılması, ulaştırma ve lojistik iş imkanları, enerji projeleri, savunma sanayi koordinasyonu gibi konular yer aldı. Ve ziyaret kapsamında da İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Türk şirketlerin Kazakistan'daki yatırım projelerinin sunulması ile devam etti. Cumhurbaşkanları yaptığı şehitler arası görüşme sonrası liderler basına açıklamada bulundu. Ve Kazakistan Devlet Başkanı Kasım-Jomart Tokayev ilk kez Hojahmet İsevi Devlet Nişanı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etti ve dost ve kardeş ülkeler arasındaki işbirliğini derinleştirmeye ve geliştirmeye hazır olduklarını bir kez daha teyit etti. Bugünkü program kapsamında da Türkiye-Kazakistan iş formu ile devam edecek. Görüşmeler sırasında ortak ticaret hacmini artırma konusu da yer alması bekleniyor. Yarın da Cumhurbaşkanı'nın programı Türkistan'da devam edecek. Türk dünyasının manevi başkenti olan Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesi yapılıyor biliyorsunuz. Ve bu zirveye de 8 ülkenin lideri gelecek. Türkistan'daki bu önemli zirvede de yapay zeka ve dijitalleşme konusu masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanların ve liderlerin katılımı yapılacak bu toplantı Türk dünyası için son derece önemli olarak biliniyor. Uzmanlar da aynı zamanda akademisyenler ve Kazak medyası da bu toplantıyı ve Cumhurbaşkanı ziyaretini yakından takip ediyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar dileriz. TRT Kazakistan muhabiri Janar Salıbay telefon altımızdaki konuğumuzdu. Ve stüdyomuzda gazeteci Hakkı Kurban'la birlikteliğimiz devam ediyor. Bu noktadan devam edelim dilerseniz. Yarın da Sayın Cumhurbaşkanı Türkistan kentinde Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Yapay zeka da önemli bir konu başlığı olarak zirvede ele alınması bekleniyor. Bununla birlikte küresel gündem, tabii Orta Doğu'daki gelişmeler, önemli sorunların da yine masaya yatırılması ve mesajların verilmesi de bekleniyor.
0: Evet, tam anlamıyla küresel dönüşümün yaşandığı, denklemlerin yeniden belirlendiği, adeta savaşlarla dünya düzeninin yeniden değiştiği bir süreci yaşıyoruz İpek Önder. Böylesi bir dönemde Türk devletlerinin ortak bir düşünce etrafında birleşmesi, dünya siyasetini daha etkili hale gelebilmesi için ortak söylemler son derece önemli. Bunların vurgulanması açısından önemli bir döneme denk geldi Türkistan'daki zirve.

0: Şimdi orada tabii Türkiye ile Kazakistan ilişkileri bugün belki masada, yarın Türkmenistan'dan Kırgızistan'a, Azerbaycan'a kadar diğer Türk devletlerinin Türkiye ile ilişkileri de masada olacak. Bunun yanı sıra tabii Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan gözlemci ülke sıfatıyla bu toplantılarda geçmişten bu yana yer alıyor. Dolayısıyla baktığımızda Çin'den Avrupa ortalarına kadar aslında Türk dünyasının bütün meselelerinin ele alındığı bir zirve yapılacağını söyleyebiliriz. Son dönemde artık bakış açısı biraz daha ülkeler arası ilişkilerden, kardeşler arası işbirliğinden birlik olmaya doğru gidiyor. Zaten geçmişte
1: Ortak
0: işte Türk
1: alfabeye
0: Konseyi gibi,
1: girmeyelim deriz. Evet,
0: evet,
1: tamam.
0: çeşitli adlarla anılmıştı.
1: Evet.
0: Şimdi artık Türk Devletleri
1: Evet.
0: Teşkilatı'na dönüştü. Sadece siyasi anlamda bir birliktelikten bahsetmiyoruz. İşte yapay zeka mesela yarınki toplantının ana başta olacak. Dünyada düzeni değiştiren yeni bir çağa doğru gidiyoruz. Bu çağda işte yapay zeka, nesnelerin interneti, büyük veri gibi şeyler çok büyük önem taşıyor. Buralarda Türkiye'nin, Türk dünyasının geri kalmaması adına ortak işbirliği yapılması büyük önem taşıyor. Çünkü özellikle Amerika ve Çin başta olmak üzere dünyanın önde gelen ülkeleri yapay zekayı artık hayatın her alanında yoğun olarak kullanılıyor. Bu fırsatları beraberine getiriyor ama aynı zamanda büyük riskler de taşıyor. Hatta savaşlarda yapay zekanın, dijital teknolojilerin ne denli önemli olduğunu gördük. Örneğin İsrail Hizbullah'la savaşırken Hizbullah'ın önde gelen isimleri bir dijital saldırı, siber saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Amerika ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında da aynı şekilde siber sistemlerin, saldırıların kullanıldığını gördük. Rusya-Ukrayna savaşında bunları gördük. Bu tür yeni tehditlere karşı, teknolojinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan risklere karşı ortak bir tavır sergilenmesi, belki ortak bir yapay zeka dilinin oluşturulması bağlamında son derece önemli bir zirve olacak. Bu yönde kararların alınmasını bekliyoruz. Tabii yapay zeka gündemde ama bunun ötesinde başka konular da var. Biraz önce Türkiye-Kazakistan ilişkilerini konuşurken dile getirmiştik. Orta koridor aslında sadece Türkiye-Kazakistan'ın konusu değil. Azerbaycan'ın, Türkmenistan'ın, Kırgızistan'ın, Özbekistan'ın hepsinin ortak meselesi, hepsinin ortak çıkarına atılacak adımları kapsıyor. Bunları hızlandırmak son derece önemli. O yönde de güçlü bir zirvenin yapılacağını söyleyebiliriz. Ekonomik ilişkiler bağlamında önemli. Çünkü Türk Devletleri Teşkilatı'nın Türkiye ile ticaret boyutuna baktığımızda yaklaşık 17 milyar dolarlık bir ticaret hacmi oluşmuş durumda. Bu ülkelerin potansiyeline, Türkiye'nin bulunduğu konuma baktığımızda aslında bu rakam çok daha üst seviyelere çıkartılabilir. Son dönemde özellikle Kazakistan ve Azerbaycan'la ticari ilişkilerin arttığını gördük. Özbekistan'la da aynı şekilde bu potansiyel korunuyor. Bu ülkelerin kendi içlerinde farklı projeleri var. Ulaştırmadan enerjiye, şehirleşmeye kadar buralarda ortak işbirliği yapılması gerçekten hem Türkiye'nin hem Türk devletlerinin çıkarına. Biraz önce dile getirmiştim. Hani biz Türkiye ile Azerbaycan'a iki devlet tek millet anlayışıyla hep ifade ederiz. Artık o anlayışın yavaş yavaş diğer Türk devletlerine de yansıdığını, altı devlet tek millet anlayışına doğru gittiğimizi söyleyebiliriz. Bu aslında geçmişin ülkü bakış açılarından biriydi. Yavaş yavaş gerçeğe dönüşmesi bakımından da önemli. Dünya konjonktürü açısından da aslında önemli. Çünkü biraz önce ifade ettim. Dünya yeniden şekilleniyor. Artık tek kutuplu Amerika'nın her şeye hakim olduğu bir dünya düzeni yok. Bir tarafta Çin var, diğer tarafta Rusya. Her ne kadar Ukrayna ile savaş içerisinde olsa da dünya siyasetinde önde gelen ülkelerden biri. Hindistan özellikle nüfusu ve son dönemdeki gelişimiyle birlikte yine dünya siyasetine, politiğine son derece önemli, güçlü bir şekilde giren ülkelerden biri. Avrupa Birliği bu anlamda gücünü pekiştirme yolunda çeşitli adımlar atmaya çalışıyor. Savunma mimarisini oluşturuyor. Böyle bir denklemin içerisinde Türk devletlerinin birlikte hareket etmesi, ortak görüş açısına sahip olmaları, meselelere karşı ortak duruş sergilemeleri Türk dünyasına da güç kazandıracaktır. Türk devletlerinin hızlı gelişimine de katkı sunacaktır diye değerlendiriyorum. Geleceğin büyüyecek, gelişecek coğrafyası orası. Geçmişten bu yana bize derslerde hep Orta Asya, Orta Asya derler ama son dönemde artık o anlayış da değişmeye başladı. Orası Türkistan coğrafyası. Çin'den başlayıp Avrupa ortalarına kadar uzanan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Burada Türk kültürünün, tarihinin, dilinin ortak bir şekilde benimsenmesi, Bunun artık yavaş yavaş günlük hayata yansıtılması büyük önem taşıyor. Geçmişteki Türk devletleri teşkilatlarında Türk alfabesi oluşturulması noktasında, ortak Türk alfabesi oluşturulması noktasında önemli adımlar atılmıştı. Onlar artık yavaş yavaş günlük hayata yansıyacak. Teknolojide işbirliği yönünde adımlar atılıyor. Örneğin ortak bir küp uydunun gönderilmesi yönünde daha önce proje geliştirilmişti. Onunla gelinen aşama yine bu zirvede değerlendirilebilir. Enerjiden ticarete varıncaya kadar her alanda güçlü bir yatırım ortamı var. O yatırım ortamının pekiştirilmesi anlamında yarın yapılacak Türkistan'daki zirve gerçekten son derece değerli olacak.
1: Evet. Şimdi Hakkı Kurban, ABD Başkanı Trump'ın 8,5 yıl sonrasında Pekin'e gerçekleştirdiği tarihi ziyaretle devam edelim dilerseniz. Çin Devlet Başkanı Xi ile bir araya geldi Başkan Trump. İki liderin kritik zirvesi yaklaşık 2 saat sürdü ve ortak mesajlarında birlikte harika bir geleceğimiz olacak açıklamaları yine dikkat çekiciydi. Hem küresel piyasalar açısından hem de diplomasi çevreleri tarafından tabii dikkatle takip edilen bir ziyaretti. Yansımalarına bakalım dilerseniz. Hangi konular tabii zirvedeki başlıklar arasındaydı?
0: Elbette iki boyutuyla değerlendirmek lazım. Amerika-Çin ilişkileri bir yönüyle, diğer yönüyle de dünya meselelerine yaklaşım. Çünkü iki ülkenin farklı söz söylemesi de ortak noktada birleşmesi de aslında dünyayı olumlu ve olumsuz etkileyen iki etken. İkili ilişkiler bağlamında baktığımızda özellikle son yıllarda Çin'deki hızlı gelişimle birlikte teknolojiyi güçlü bir şekilde kullanmayla birlikte Çin'in nüfus gücünü de kullanarak Amerika'ya yetiştiğini ve hatta geçtiğini değerlendiriyor ekonomistler. Önümüzdeki süreçte bir ticaret mücadelesinin daha güçlü şekilde yaşanacağını söyleyebiliriz ki zaten Amerika'nın Başkan Donald Trump göreve geldikten sonra hemen ticaret göstergelerini değiştirmesi, tarifelerde bazı değişiklikler yapması bir anlamda Çin'in o etki gücünü kırmaya yönelik adımlardı. O adımlar önümüzdeki süreçte de gündemde olacak. Bunun yanı sıra tabii Çin'in etrafında başta Tayvan olmak üzere çeşitli noktalarla ilgili Amerika'nın bazı politikaları var ki onların da zaten görüşmede hemen gündeme geldiğini gördük. Tabii verilen mesajlara baktığımızda iki yönü var. Evet, bu rekabet görünen o ki önümüzdeki süreçte dünya konjonktürüne yön verecek mücadelelerden biri olacak. Hem ticaretiyle hem diğer ülkeleri etki güçleri bakımından değerlendirdiğimizde bu böyle. Ama diğer yönüyle baktığımızda iki ülkenin işbirliği yapması aslında bir servet paylaşımını da gösteriyor İpek Önder. Evet, aralarında rekabet var ama baktığımızda değerli minerallerden tutun ülkelere yönelik politikalara varıncaya kadar aslında iki ülkenin dünyanın süper güçleri olarak daha da parlamasına yol açacak adımları beraberinde getirdiğini görüyoruz. Zaten yapılan değerlendirmeler de onu gösteriyor. İşte Çin Devlet Başkanı Xi'nin yaptığı değerlendirme Amerikan Başkanı Trump'la birlikte küresel düzeyde görülmeyen dönüşümlerin yaşandığı, bunların hız kazandığı, uluslararası durumun kaygan ve çalkantılı olduğunu vurguladı Çin Devlet Başkanı Xi. Çin ve Amerika zamanın sorunlarına birlikte yanıt vermeli şeklindeki mesajı güçlü bir işbirliği mesajını içeriyordu. Çin ve Amerika'nın farklılıklarından çok ortak çıkarları olduğunu vurguladı Xi ki bu son derece önemli bir tespit. İki ülkenin rakip değil ortak olması birbirlerinin başarısına ve refahına katkı sağlayarak büyük güçlerin iyi geçinmesinin doğru yolu bulması gerektiğini vurguladı ki bu aslında ortaklık noktasında bir adım atmaya kalkarsa Çin'de Amerika gerçekten dünya içinde farklı bir dönemi başlatacak bir adım olacaktır. Bu yönüyle önemliydi tabii yapılan değerlendirmeler. İki güç arasındaki iyi ilişkilerin dünyanın da faydasına olduğunu vurguladı Xi ve kazan kazan politikasına dikkati çekti. 2026'yı yeni bir sayfa açmak olarak nitelendirdi ilişkilerde. Benzer mesajların aslında Amerikan Başkanı Trump tarafından da verildiğini gördük. Büyük konuları tartışmayı sabırsızlıkla beklediğini belirterek bu temaslara başlamış oldu Amerikan Başkanı da. Gelmiş geçmiş en büyük zirve değerlendirmesini yaptı Trump ki siz de vurguladınız yani 8,5 yıl aradan sonra yapılan bir ziyaret. 8,5 yıl önceki dünyayla bugünkü dünya denklemi gerçekten çok
1: Bambaşka.
0: farklı. Zorluklarla karşılaştığımızda üstesinden gelmeyi bildik. Birlikte harika bir geleceğimiz olacak şeklinde
1: Evet.
0: bir açıklaması da oldu Trump'ın. Tabii bu işbirliği noktasına giderse örneğin
1: İran
0: İran'a yönelik
1: konusunda ne
0: konusu ne
1: olacak?
0: olacak?
1: Evet.
0: En büyük sorulardan biri bu. Çünkü Amerika ve İsrail'in İran'ı vurması sadece bu ülkeyi ve bölgeyi değil, Çin'i de Avrupa'yı da aslında dünyayı etkiledi. Çünkü petrol ve doğalgaz fiyatları arttı, emtia fiyatları yükseldi. Pek çok ülke enflasyonla büyüme tehdidiyle karşı karşıya geldi, düşük büyüme riskiyle karşı karşıya kaldı. Tüm bunları etkiledi.

0: etkileyecek bir değerlendirme yapılıyor. Eğer Çin Amerika'yı ikna edebilirse ki İran'a destek verdiğini biliyoruz. Çünkü Çin'in ekonomisini döndürebilmesi, sağlıklı şekilde projelerini yönetebilmesi için İran üzerinden elde ettiği petrol başta olmak üzere pek çok kaynağa ihtiyaç var. Eğer bir anlaşma yoluna evirebilirse Çin Devlet Başkanı Xi, Amerikan Başkanı Donald Trump'ı hem Türkiye'nin bulunduğu bölge açısından hem dünya açısından gerçekten rahat bir nefes almış olacağımızı söyleyebiliriz. Dolayısıyla İran konusu bu görüşmelerin ana başlıklarından biri olacak. Eğer Çin ikna ederse Amerika'yı bir barış noktasına doğru gidilebilir. İkincisi Tayvan konusu. Çin Amerika'nın bölgeye müdahalesinden oldukça rahatsız. Bir uzlaşma yolu da bu noktada aranıyor. Çünkü Amerika'nın son dönemdeki en büyük politikalarından biri Asya Pasifik bölgesi. Oraya yönelik yeni politikalar uyguluyor ve bölgedeki bazı ülkelerde bundan rahatsız. Bunlardan biri de Çin. Dolayısıyla yapılacak değerlendirmeler o sorunun nereye evrileceğini bize göstermiş olacak. Elbette ticaret önemli. Çünkü ticaret savaşları her ne kadar sıcak çatışma gibi yokmuş gibi görünse de Amerika'nın Venezuela'yı işgal etmesi ve artık yavaş yavaş orayı bir eyalet gibi nitelendirmesi, Grönland'a göz dikmesi, Avrupa yönelik sert mesajlar vermesi, bunların hepsi ticaret savaşının birer göstergesi. Ticaret savaşının da iki ucu Çin ve Amerika. Dolayısıyla bugün yapılacak görüşmeler o savaşın daha da büyüyüp büyümeyeceğini veya tam tersine işbirliğine evrilip evrilmeyeceğini de bize göstermiş olacak. Bu yönüyle yapılacak değerlendirmeler son derece önemli. Hem ikili ilişkiler hem de dünya düzeni bağlamında gerçekten tarihi bir ziyaret olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet.
0: Biz de gözlerimizi odakladık çünkü piyasalarda gerçekten yapılan değerlendirmelerden fazlasıyla etkileniyor.
1: Etkilenecek gibi görünüyor. Çok teşekkür ediyoruz bu
0: Ben
1: haftaki
0: teşekkür ediyorum.
1: katkıların için. Sağ ol. Efendim, birlikteliğimizin sonuna geldik. Gazeteci Hakkı Kurban bugün bizlerle birlikteydi. Yarın yine aynı saatte sabah ajansında 11 haberlerin ardından buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fuella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren posta kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.

Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Türkiye'nin sesi radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin sesi radyosu sizlerle.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Yeşilçam'ın o eski ve samimi ruhunu üzerinde taşıyan hüzünlü bir hikayeyle sizlerle birlikteyiz. 1990 yılı yapımı aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni. Film, Yeşilçam'da ağdalı aşk hikayelerinin anlatıldığı o destansı dönemden gelen yönetmen Haşmet Asilkan'ın 1990'ların değişen sinema dünyasında var olma mücadelesini anlatır. Haşmet Asilkan için sinema bir işten ziyade hayatın ta kendisidir. Ancak bu yeni dünyanın acımasız profesyonelliği karşısında o sadece kendi zamanının dışında kalmış hayalperesttir. Türk sineması bu filmde kendi içine adeta dürüst bir ayna tutar. Şener Şen, Haşmet karakteriyle bir yandan eski şaşalı günlerin özlemini, diğer yandansa sette tek bir makara film bile bulamamanın çaresizliğini muazzam bir oyunculuk dengesiyle anlatır. Oyuncusundan ışıkçısına kadar tüm sinema emekçilerinin dramını gözler önüne seren bu filmde Haşmet'in her hayal kırıklığı aslında koca bir devrinde kapanışını simgeler. Ancak Haşmet pes etmez çünkü o, film çekmezse nefes alamayacak kadar sinemaya aşıktır. Filmin o hüzünlü vedasında tüm yenilgilerine rağmen Haşmet'in yeniden işe koyulması sinemaya duyulan karşılıksız aşkının da özetidir. Bu film bize aslında zamanı geçse de hayallerinin peşinden gidenlerin onurlu hikayesinden söz eder. Şener Şen'in her başarısız denemesi sonrasında yüzünde beliren o mahzun gülümseme ise Türk sinemasının unutulmaz karelerinden biri olur. Metin yazarı Özkan Pekes.

0: Sen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a gitti. Erdoğan, Astana'daki ikili görüşmelerin ardından Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede yapay zeka, dijital kalkınma ve bölgesel işbirliği başlıkları masada olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nisan ayı verilerinde cari açığın belirgin şekilde gerilemesini öngördüklerini belirtti. Bakan Şimşek, bu yıl cari dengeyi küresel enerji fiyatlarının etkileyeceğini, ancak uygulanan programla bu etkinin yönetilebilir seviyelerde kalacağını ve geçici olacağını söyledi. Trump, Xi zirvesinde ekonomi, teknoloji ve jeopolitik konular masada. Dünyanın gözünü çevirdiği ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti yalnızca diplomatik ilişkiler açısından değil, küresel ekonomi ve teknoloji rekabeti bakımından da kritik bir dönemece işaret ediyor. İkilinin bir araya geldiği ilk görüşmede olumlu mesajlar verilse de Çin Devlet Başkanı Xi'den Tayvan konusunda uyarı geldi. Xi Jinping, Tayvan meselesinin uygun biçimde ele alınmaması halinde Amerika Birleşik Devletleri ile Çin'in çatışabileceğini ve ilişkileri büyük tehlikeye atacağını söyledi. ABD Senatosu, Trump'ın Fed Başkanlığı'na aday gösterdiği Kevin Warsh'u onayladı. Böylece Warsh, Merkez Bankası'ndaki liderlik koltuğunu mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'dan yarın devralacak. Powell, yönetim kurulu üyesi olarak Fed'de kalmaya devam edecek. Hürmüz krizi yüzünden kara taşımacılığı gündemde. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nedeniyle deniz taşımacılığı aksayınca Körfez ülkeleri kara lojistiğine yöneldi. Suudi Arabistan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne uzanan otoyollarda binlerce kamyon devreye alınırken küresel ticaret için alternatif tedarik koridorları oluşturuldu. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan hükümetleri arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapıyor. Görüşmelerin 3. turunun yarın yapılması bekleniyor. Eurovizyon şarkı yarışmasının resmi hesabında "Soykırımı durdurun" sloganına sansür uygulandı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 70. Eurovision şarkı yarışmasının resmi sosyal medya hesabında İsrailli temsilcinin performansının paylaşıldığı videoda seyircilerin attığı "Soykırımı durdurun" sloganının sansürlendiği ortaya çıktı. AFAD'dan Samsun'da selden etkilenenlere destek. Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenenlerin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve oluşan hasarın giderilmesi amacıyla 50 milyon lira acil yardım ödeneği aktarıldığı bildirildi. Ve spor. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Natura Dünyası Gençler Birliği'ni deplasmanda 2-1 yenen Trabzonspor 18. kez finale yükseldi. Trabzonspor, Tümosan Konya Spor'la finalde ilk kez karşılaşacak. Kupayı kazanan takımın belli olacağı mücadele 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak. Valencia Panathinaikos'u eledi. Euroleague Playoff serisinde Valencia Basket Panathinaikos'u 81-64 yenerek 3-2 ile Final Four'a yükseldi. Tarihinde ilk kez son 4'e kalan İspanyol ekibi Real Madrid ile eşleşti. Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos'a 2-0 öne geçtiği seriyi kaybederek kendi sahasında düzenlenecek Final Four'un dışında kaldı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara yağmurlu 22, İstanbul bulutlu 15 derece. Güneşli olmak üzere Üsküp 23, Lefkoşa 25, Kerkük 33, Stockholm 14, Sofya 18. Yağmurlu olmak üzere Bern 11, Berlin 15, Brüksel 16, Kopenhag 14. Çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 16, Paris 17, Tiran 25. Parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 27, Viyana 18 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'na, Gündem Enerji Programı'na bir kez daha bu hafta da hoş geldiniz efendim. Bizleri 0-93-112-460-34-19 ve 0-93-112-460-34-21 numaralı telefonlardan arayarak görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Gündem Enerji'yi Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizler için Gülşen Ayvaz hazırladı ve teknik yönetmenimiz Melih Demir Ezer size sesimizin ulaşmasını sağlayacak. Biz de sevgili Barış Sağlam, hoş geldin bugün.
1: Hoş buldum.
0: Ve sevgili Özge Çalışkan, Özge sen de hoş geldin.
2: İyi yıllar.
0: Ve ben Mahmut Gürer, sizlerin karşınızda olacağız bugün de. Önemli bir konumuz olacak. Hidroelektrik Santralleri Sanayi İş Adamları Derneği Genel Sekreteri Hüseyin Yücebaş da bizlerle birlikte. Hoş geldin Hüseyin Bey.
3: Hoş bulduk.
0: Şimdi hemen bugün neler konuşacağımızı aktaralım. Çünkü gündemi birazcık çeşitlendirmeye gayret gösteriyoruz. Geçtiğimiz günlerde de hem Barış'la hem Özge ile konuşarak böyle bir karara vardık. Çünkü Hürmüz'ü konuşmakla bitiremiyoruz. Dolayısıyla Hürmüz'ün teki son gelişmeleri ve küresel etkisini tabii ki ele alacağız ama daha çok hem de bu yağışlı geçen kışın ardından Türkiye'deki hidroelektrik santrallerinin, hidroelektrik santrallerden üretilen enerjinin ve özellikle Türkiye'deki özel sektörün durumunu ve beklentilerini konuşmaya gayret edeceğiz. Ama baştan şunu söyleyelim, Hürmüz'de ateşkes, yani İran-ABD savaşında ateşkes bir türlü sağlanamadı. Boğaz hala kapalı. Amerika Birleşik Devletleri İran krizi de uluslararası gündemdeki yerini koruyor. Yine baktığımızda bu birçok ülkeyi alternatif enerjiye itiyor. Ama Hürmüz'deki son durumu Özge bize bir önden anlatsın. Hürmüz'ü, ne oluyor son günlerde?
2: Hürmüz'ü konuşmakla bitiremiyoruz dedin. Belli ki bir süre daha bitiremeyeceğiz.
0: Öyle görünüyor.
2: Çünkü bir anlaşma henüz sağlanamadı. İran, Hürmüz Boğazı'nı gemileri kapatmaya sürdüreceğini açıklamaya devam ediyor. Bu anlamda açıklamalar geliyor. ABD'den ateşkesin bitmediğine yönelik açıklamalar geliyor. Boğaz'ın kapalı kalmaya devam edeceğine yine yönelik bilgilendirmeler, açıklamalar sürüyor. İran adına tabii şöyle bir açıklama da yapılmıştı. Onu da hatırlatalım. Kalibaf, Hürmüz'deki durumu sürdürmeye kararlı olduklarını söylemişti. Bir kararlılık vurgusu yapmıştı. Ve mevcut durumun devamının Amerika için tahammül edilemez olduğunu iyi biliyor.

0: diyoruz demişti. Bu da aslında şöyle bir mesaj veriyor. Evet, bu durum devam edecek, anlaşma sağlanamayacak. Biz daha yeni başladık ifadesinde kullanmıştı. Şubat ayında savaşın başlamasından bu yana Boğaz'dan geçen trafik tabii ciddi şekilde kısıtlandı İran tarafından. ABD ise İran limanlarına abluka uygulamaya devam ediyor. Tabii bu durumda ne oluyor? Ülkelerde yerli ve alternatif enerji kaynaklarının önemi artıyor. Arayışlar devam ediyor diyorum. Bu enerji konusunda sözü size bırakıyorum.
1: Tabii şimdi daha önce de konuştuk sevgili Barış ve Hüseyin Bey, siz de takip ediyorsunuz programı biliyorum ama öyle bir hal aldı ki yeşil enerji, özellikle su konusu, NATO zirvesinin bile gündem başlıkları arasında. Temmuz'da düzenlenecek Antalya'da, Ankara'da NATO liderler zirvesinin bile gündem başlıkları arasında bu enerji konusu var. Yani enerji güvenliği, savunma güvenliğinin bile bir parçası olarak adlandırılmaya başlandı. Avrupa'da da, özellikle dünyada da bu konuda
2: Evet.
1: gelişmeler var galiba Barış.
2: Hürmüz şu anda bizim için büyük bir problem enerji dünyasında ve ekonomi dünyasında. Ekonomi dünyasının etkileri, enflasyonist etkileri devam edecek. Ama bir taraftan da şunu görmekte fayda var. Tıpkı Özge'nin dediği gibi artık alternatif kaynaklara geçiş için hem niyet hem istek daha da fazla olmaya başladı. Bu kapsamda da elimizde su var. Elimizde derken insanlığın elinde su var. Su gerçekten de hem kendi insanın hayatında yaşadığı, canlıların hayatında kapladığı yer, hem de elektrik açısından bizim için çok çok önemli. Bu noktada da hidroelektrikte neler var, neler yok sorularımızı size yönelteceğiz.
1: Buyurun. Tabii şimdi Türkiye'deki son duruma bakmak lazım. Hürmüz krizi uluslararası anlamda özellikle alternatif kaynakları az önce söylediğimiz gibi öne çıkarttı. İşte ülkeler güneş enerjisi vesaire gibi şeyleri gündeme alıyor. Rüzgar enerjisini gündeme alıyor. Hatta deniz üstü sistemleri gündeme alıyor. Ama baktığımızda hidroelektrik de vazgeçilmez noktada. Özellikle enerji güvenliği bakımından da sanırım oldukça kilit bir rol oynuyor.
3: Evet. Şimdi biz hidroelektrik yatırımcıları olarak suyumuzun çok değerli olduğunu biliyoruz. Ama şöyle bir durum var. Türkiye'de hidroelektrik kurulu gücümüz 33 bin megawatt civarında. Türkiye'nin enerji dengesindeki en önemli faktör. Bugün sistem yöneticisinin elindeki en önemli operasyon silahı. Ne yapıyor? Bizim son tüketim eve gelen enerjinin frekansını kontrol edebilmek için sahip olduğumuz suyu kullanıyor. Öncelikle suyu kullanmaya çalışıyor. Sonra doğal gaz ve lignit, yerli kömür ve ithal kömür. Yani sistemin güvenliğini sağlayan ilk unsur su. Milli güvenlik unsuru olması gereken bir argüman esasen. Biz onu geçen yıl çok önemli olarak anlattık. Neden? 7 yıl kuraklık çektik. 7 yıl kuraklıktan sonra şimdi bir anda güzel yağış geldi. Ama yeraltı sularımız bile daha 30 santim dolmuşluğunda ağır ağır yükseliyor. 3-4 yıl bizim böyle bir yağış almamız lazım ki toprağımız doysun. Düzgün olarak sistemimiz, yani Türkiye daha verimli bir hale gelsin. Başta tarım olmak üzere. Bütün sektörler için su can kaynağı. Biz o dönemde şunu çok önemli olarak ortaya koyduk. Havza planlama, işte su bakanlığı kurulsun. HES'lerde belirli aylarda, hangi aylarda? Şubat, Mart, Nisan aylarında feyazan dediğimiz. Feyazan şu, çok fazla bir suyun gelmesi sonucunda sistemlerin bunu enerjiye çok az bir miktarda döndürebilme kabiliyeti oluyor. Zarar görmemek için suyu ne yapıyor? Savaklıyor diyoruz. Yani suyu kapakları açarak bir alttaki baraja veya sisteme, nehre bırakıyor. Bir değere dönüştüremiyoruz. Bu geçmiş yıllarda biz bunları yaparken az çok bir fiyat oluşuyordu. Bugün Türkiye'nin 125.300 megawatt kurulu gücü var. 25.000 megawatt lisanssız yenilenebilir enerji kurulu gücü var. Bunların çoğu da güneş. Bugün baktığımızda çok güzel bir su geldi. Ama sistemde bir dengesizlik çıktı. Biz geçen sene kuraklıktan öldük bittik derken, hibrit isterken, bakanlığımızda 1300 megawatt bize teşekkür ediyoruz, hibrit verdi. Bu sene korkunç bir su geldi, yönetilemiyor. Şimdi biz geçen sene diyorduk ki finansal olarak biz devam edemiyoruz derken gene aynı durumdayız. Su var, bu sefer enerjiye dönüştüremiyoruz.
1: Çünkü çok
3: Enerjinin
1: fazla su
3: fiyatı
1: var.
3: sıfır. O kadar çok sıfır çıkmaya başladı ki.

0: Çünkü o kadar fazla kaynak var ki sistem güvenliğini yöneten ya TİAŞ olsun, işte EPİAŞ olsun, borsamız olsun sistemi ayakta tutabilmek için yeni yeni sistemler deniyor. Yeni teknolojiler deniyor. Bunu nasıl yöneteceğim diye. Biz de elimizden geldiği kadar onlara yardımcı oluyoruz ama HES'ler gene sürdürülebilirliği yok. Biz de onun üzerine diyoruz ki geçen sene bir argümanımız vardı. Hala da diyoruz. Geçen gün TÜRİK'in açılışında bakanımız geldi. O konuları da belirttik. HES'lere bu 4 aylık feyazan döneminde mutlaka yerli kömür, doğalgaz, yekleme devam eden santrallar gibi bir destek mekanizması yapması lazım. Çünkü biz en fazla bu 4 ayda elektrik üreteceğiz su varken. Ve bu bedava. Yani doğalgaz veya kömür atıkları olmayan. Ve biz sadece suyu bir yerden geçiriyoruz, öteki tarafa bırakıyoruz. Aynı litre, aynı litre. Yani kayıp da yok. Bunun için planlamalarda yer almaya çalışıyoruz. Çünkü bu sular atılmasın, enerjiye dönüşsün diye. Burada bir taban fiyat istedik yani HES'ler için. 4 aylık dönemde sen bir taban fiyat öngör. Bizim finansal sürdürülebilirliğimiz devam etsin. Çünkü borçlarımız ne oldu? 7 yıl olarak planlanan sistemler 17 yıla çıktı. Biz borçlar, yani borçlara çalışıyoruz, bankalara çalışıyoruz. Ve bu ara personel tutmaya çalışıyor, bakım onarım yapmaya çalışıyor, para kazanmaya çalışıyor yatırımcı. Bugün geldiğimiz noktada HES'lerin yaşaması için ya bir taban fiyat ya TİAŞ'la iletim hatlarıyla ödediğimiz bir bedel var. Orada sabit veya değişken miktarlar var. Bunlarda bir düzenleme sadece 4 ay için ya da eksi fiyat. Eksi fiyat oluşması gerekiyor.
1: Yani şurada dinleyicilerimiz sakın yanlış anlamasın. Biz fazlaca yağış oldu ve bundan şikayetçiyiz demiyoruz
0: Aynen.
1: kesinlikle. Fazlaca yağış oldu. Bu ülke adına, bu insanlığımız adına son derece katkı verici bir süreç. Şu anda konuştuğumuz konu bu artı değerin ekonomiye katkısı maksadıyla konuşuyoruz. Bu artı değeri henüz ekonomimize tam olarak
2: Tabii
1: kazandıramadık. Bundan şikayetçiyiz yine.
2: cari değeri kapatma
0: Evet.
2: bakımından yani
1: Tabii.
2: baktığınızda sonuçta dışarıdan aldığınız doğalgazdan elektrik üretmektense kendi ülkenizde akan nehirden elektrik üretmek arasında çok büyük bir fark var.
0: Evet.
2: Sonuçta dışarı bir para vermiyorsunuz ve içeride kalıyor para. En azından kendi yatırımcınızın yeni yatırımlar yapmasına da olanak sağlıyorsunuz ki o konuyla ilgili de bir takım çalışmalar olduğunu konuşuluyor enerji çevrelerinde bakanlıkta. Ama önümüzdeki süreçte kuşkusuz bu konuyla ilgili de çeşitli adımlar atılacaktır. Peki size şeyi sormak istiyorum Hüseyin Bey. Bu sonuçta Türkiye'nin hemen hemen her yerinde artık HES'ler var. Çok da devasa yatırımlar yapıldı. Birçok hem özel sektör hem kamu yatırımları yapıldı. Bu yıl yağışı çok çaldık sizin de az önce belirttiğiniz gibi. Özellikle kar konusunda. Bu Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinin 7'sinde de benzer şekilde bir HES'lerde böyle bir barajların tamamen dolması ve suyun yoğun akışı söz konusu mu? Sizin de çok sayıda üyeniz var bildiğim kadarıyla Hidroelektrik Santralleri Sanayi ve İş Adamları Derneği olarak.
0: Bütün bölgelerde çok fazla su var. Tabii bu çok iyi. Tarım için iyi, yani o bölgede yaşam için iyi, çevre için çok iyi. Ama enerjide şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Biz bunu nasıl kontrol edeceğimizi yıllardır bilmiyoruz. Yani ciddi bir kardan gelen, kar yükünden dolayı gelen yağışı biz ekonomimize yıllardır katamadık. Hala da katamıyoruz. 1 megawatt HES'lerden üretilen elektrik mi daha değerli? 1 megawatt doğalgaz veya kömürden atıkları olan sistemden mi önemli? Tabii bunun planlamasını yapıyor devlet. Devlet hiç boş durmuyor. Biz de şikayetlerimizi veya örneklerimizi veya tavsiyelerimizi iletiyoruz. Yani bunu bir şekilde biz de öğreniyoruz. Şimdi Türkiye'de dünyada belki de en hızlı ilerleyen sektörlerden biri enerji ve Türkiye burada at başı gidiyor yani. Dünyada sayılı. Ama suyumuzun değerini bilemedik. Hala da bilmiyoruz. Ve biz suda en son ayağız. Yani ne var? Önce içme suyu, sonra sulama suyu. Ondan sonra ne geliyor? İşte madenler geliyor, sanayi geliyor. Daha da aşağı indiyse en son elektrik üretimi ve bir kaybı olmayan bir şey.
1: Bunların içerisinde en çok kaybı siz mi yaşatıyorsunuz suya?
0: Yok, bizde hiç kayıp yok. Bizde sıfır. Biz suyu alıyoruz, bir taraftan bir taraftan

0: taraftan bırakırken onun içindeki işte bir yükseltiden düşürüyoruz. Onun gücüyle türbinleri döndürüyoruz.
1: Hep size yükleniliyor bu konuda. Asıl kayıp nerede yaşanıyor?
0: Asıl kayıp esasen yani tarımda, sanayide, madenlerde, en başta da yani belediyelerde var. Çok ciddi bir kayıp var. Yani hı hı. Onu da konuşmuştuk sizde. Belediyelerin kayıp kaçak oranı %45. Anladım. Yani barajınız var. Getiriyorsunuz, son tüketiciye suyu ulaştırana kadar su zaten toprağa sızıyor. Yani çünkü altyapı gözükmediği için kimse yatırım yapmıyor. Yani
1: çok aç.
0: Ne parklar yapılıyor, çok bahçeler çok yapılıyor. Aç. Yani bugün Türkiye'nin ortalamasının %45 demesi, bazı illerimiz %75. Yani bunu artık bir demir yumruğun, devletimizin işte Cumhurbaşkanlığında bir su komisyonu kuruldu. Cumhurbaşkanımız onun başkanı. Cezalarla, eğitimle bu işin artık bir düzene gelmesi
1: evet,
0: lazım.
1: Gerçekten.
0: Yani bakıyoruz, yabancı bankalarla konuşuyoruz. Çok büyük bankalar, isimlerini vermek istemiyorum. Onlar bile altyapıya para vermez oldu. Ne görünmüyor, reklama olmuyor. Yani altyapı için kredi de bulamıyorsun artık. Ama bu Türkiye'nin hayatta kalması için en önemli unsurlardan biri, suyunu en iyi şekilde, en değerli şekilde kullanması, yönetmesi.
2: Evet, suyun yanlış kullanımı da tarımda mesela çok büyük sıkıntılara neden olabiliyor. Şimdi siz söylüyorsunuz az önce, mesela su fazla geliyor. Şükür fazla geliyor.
0: İnşallah.
2: Yani, gelsin yani. Sizin dediğiniz gibi değil, 7-17 yıl daha böyle güzelce barajlarımız, nehirlerimiz, göllerimiz doğsun. Siz suyu bırakıyorsunuz. Su yoğun akmaya başladığı zaman çiftçimiz de bunu gördüğü zaman özellikle GAP bölgesinde bunu çok yaşandığını gördük geçtiğimiz yıllarda. Allah'tan iyi bir bilinçlenme söz konusu. Vahşi sulama sürecine dönüyor olay.
0: Evet.
2: Ve tarlalarda çok ciddi bir tuzlanma meydana geliyor. Bu da tarımsal verimliliği düşürüyor. Tarımsal verimlilik düştüğü zaman gıda güvenliği tehlikeye giriyor. Gıda güvenliği tehlikeye girdiğinde piyasaya sürülen tarımsal ürünlerin fiyatı artıyor. Fiyat arttığında bu da enflasyon etkiliyor. Yani her şey birbiriyle çok bağlantılı şekilde devam ediyor. Ama benim dikkatimi çeken bir şey var. Siz az önce çok önemli bir konuya parmak bastınız aslında. Su bir milli güvenlik meselesi.
0: Evet.
2: Bunu da zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanımız da söylüyor. Su bizim için bir beka meselesi diye. GAP'ın da herhalde öneminin bu nedenle hani rahmetli İlber Ortaylı hocanın da özellikle bu konuyla ilgili, GAP'la ilgili yaptığı değerlendirmeler vardı. Sosyal medyada, internette sıkça son dönemde gündeme geliyor. Yatırımların özellikle HES'ler konusunda milli güvenlik bakımından arttırılması gerekiyor mu? Türkiye'de bu yatırımların yapılabileceği artık boşluklar kaldı mı? Yoksa artık baraj istiyap hakkımızı biz doldurduk mu?
0: Şöyle, DSE'nin planlamasında 65 bin megawatta, 60-65 bin megawatt civarında hidroelektrik yani yatırımı yapılabileceği öngörülüyordu. Biz şimdi 33 binlerdeyiz. Yani 771'in üzerinde baraj ve regülatörümüz var. Ama burada artılar gelmeye başladı. Yeni teknolojiler değil. Mesela ne? Depolamalı HES'ler. Hı hı. Su depolamalı, pil değil. Bu depolamalı HES'ler üzerine çok iyi çalışmaları vardı devletin ama çok pahalı yatırımlar.
2: Hı hı.
0: Özel sektörün önünde hiç açamadılar. Hala birkaç şirket pompaj depolamalı santral yapmak istiyor. Hatta Yektem'de bir fiyatı var, tarifesi var. Ama devlet bunu nasıl yapacağını, özel sektörün nasıl yapacağını biz hiç bilmiyoruz. Çünkü bir koordinasyon olmuyor. Kim yapacak? Birisinin yapması lazım. Gökçekkaya Barajı'nda Japonlarla çalışılmıştı ama uygun bulunmadı. Ama şimdi Körfez krizi, her tarafımız savaş, suyumuzu daha verimli kullanmak için pompaj depolamalı yapmamız lazım.
2: Pompaj depolamalı ne oluyor? Sevgili dinleyenlerimizin de anlaması için bir anlatırsanız sevinirim.
0: Şöyle birkaç çeşidi var. Onu anlatayım. Mesela bir barajınız var depolamalı. Bir de önünde regülatörünüz var ama barajla regülatör arasındaki kuyruk suyu dediğimiz yani birbirinin enerjisini yönlendiren, hı-hı, üretimi planlanan su da eğer orada bir çukur oluşturabiliyorsanız, bir göl havzası oluşturabiliyorsanız, türbinleri baraj tarafında tersiyer olarak çalışarak aynı baraj havzasına geri vermenin birinci yolu. Hı hı. Yani böyle bir elektrik devamlı döndürerek, yani fiyatın düşük olduğu zamanlarda veya eksi çıktığı

0: suyu oraya basıyorsunuz, tamam mı? Ondan sonra gene alıyorsunuz kendi havzanıza, menbaanıza alarak gene elektrik üretimi yapabiliyorsunuz. Bizim bunları geliştirmemiz lazım çok
1: Aslında
0: hızlı bir
1: bin bir
0: şekilde.
1: yeraltı barajı projesi vardı. Devam da ediyor bildiğim kadarıyla hızlı yapılmaya Türkiye'de. Özellikle kurak bölgelerde Konya gibi bu obrukların oluştuğu
0: Evet.
1: yerlerde. O da devam ediyor diye biliyorum ama herhalde o daha çok nehirlerin olmadığı bölgelere tarımsal kullanım için getiriliyor.
0: Şöyle bir Avustralya'da bir profesör çalışmış. Biz 3-4 Aralık'ta DSE ile bir çalıştay yapmıştık. Orada da sunduk bunu. Bir harita yapmışlar. Avustralya'ya bizim bütün madenleri, şeyleri uydudan görüntüyle nerelere biz pompaj yapabiliriz? 30 bin megawatt falan yapabiliyoruz
1: Of,
0: ekstradan. Her yeri
1: çok iyi.
0: tespit etmişler. Ve bu haritalar bizim ESİAD'da var. İstenildiği zaman paylaşabiliriz. Yani bizim artık yani
2: Türkiye'nin dörtte bir kurulu gücü diyebiliriz.
0: tabii yani o kadar yatırım yapabiliriz ama bu yatırımlar öyle kolay yatırımlar
1: Tabii milyar
0: değil.
1: dolarlık yatırımlar
0: Şimdi
1: bunlar.
0: bizde de şöyle bir şey var. Özel sektör bu yatırımdan da sürdürülebilirlik istiyor. 49 yıllık lisansa diyorsunuz 5-6 yıllık. Neye geliyor? Yapım işte izinler süreci. Ondan sonra belirli bir süre kalıyor. Ne diyorum ben size? 17 yıla çıkmış bir finans döngüsünden bahsediyorum. Hele bazı şeyler var, DSE ile ortak projeler var. Bunların borcu hiç bitmeyecek. Ya çok enteresan. Yani ölümüne gidiyor borçlar. Çünkü DSE'nin yapmadığı, bir tarafa aldığı tablo 4 projeleri var. Burayı da özel sektör yaptı. Ama artık ne diyeyim, yeni bir sistem kurulması lazım. Yani bu havza yönetimi olmalı. Elektrik tüketiminde işte
2: Su Bakanlığı gerekiyor gerçekten.
0: ya Su Bakanlığı olur ya da ne diyeyim mesela eskiden paydaşlarla her bir yani enerji üretim çeşidine göre toplantılar yapılırdı. Şey yapılırdı. Şimdi biz böyle bir koordinasyon toplantısını çok az görüyoruz. Birkaç yerde görüyoruz. Bir de şu şey var. Mesela bugün yağmur yağdı. Herkes rehavette. Çevre Bakanlığı kuraklığı kendisinde yani kendi sisteminde yönetmeliklerinde mücbir sebebi aldı.
1: Aslında çok önemli bir şey bu.
0: Ama Enerji Bakanlığı'nda yok. Veya mücbir sebep tanımında devlette yok. Şimdi sen bugün su geldi diye tamam abi bitti dersen anlatabiliyorum. Çiftçi de derse ki ben gene ürünü öldürürse değil mi çok suda çok su öldürür.
1: Tabii.
0: Değil mi? Yani bu artık Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşını aşmış. Bunun artık kuralları belirli olması lazım. Bu işe giren insanlar da bunları bilerek girmesi lazım. Bunun içinde belediyeler var, sanayici var, madenci var, enerjici var ki enerjici suya hiçbir şey yani bir eziyeti veya bir yok ettiği yok. Sadece bir enerjiyi şey yapıyor, kullanıyor, atıyor. Giren suyla çıkan suyun miktarı aynı. Ama paydaşlar toplanmalı, belediyeler. Yani burada devletimizin gelip elini koyması lazım. Bu iş böyle yapılacak demesi geldiği zaman bugün.
1: Yani su yönetiminin belki de koordinasyondan ziyade merkezi bir yönetim içerisine, yani
0: Evet.
1: elektrik üretimi gibi merkezi bir üretim içerisine, merkezi bir süreç içerisine alınması önemli olabilir. Yani az önce Barış da söyledi. Aslında konuşulan da bir konuydu yıllardır. Gerçi devlet su işleri çok büyük bir yapı ama bir su bakanlığının oluşturulması
0: O belki Devlet
1: konusu.
0: Su İşleri Bakanlığı'na dönüştürülsün. Yani ben onu yani o olsun bu olsun demiyoruz. Bu işin başında biri olsun. Mesela nedir? Savaşlar. Savaşlar arttı geliyor. Bir susuzluk işte İran neleri su arıtmaları vursaydı o göç alacaktık. Su olan tarafa doğru dünya dönecek. Halklar hareket edecek. Sen eğer suyunu iyi kullanamazsan, sahip çıkamazsan milli güvenlik sorununun üstünde bu sorun. Devlet buradan hani bir ticaret olsun, özel sektör yatırım yapsın, parayı koysun artık bu pompaj depolamalılar da bırakması lazım. Türkiye'nin bekası için artık bunları devletin tekrar EYOAŞ mı yapıyor, DSE'yi mi yapıyor birisinin yapması lazım. İleriki süreçlerde isterse de özelleştirsin.
2: Eminiz
0: Ama
2: bu konularda çalışmalar vardır.
0: vardır.
2: Öyle
0: Evet.
2: umuyoruz. Öyle de bekliyoruz.
1: Evet yani hani baktığımızda belli orta vadeli ve uzun vadeli planlar oluşturuluyor benim de bildiğim kadarıyla ama belki de hem sivil toplumla hem de özel sektörle biraz daha fazla paylaşılması gerektiğini düşünüyor herhalde Hüseyin Bey.
2: Evet.
1: Şimdi size bir sorum daha var. Bu özellikle baktığımızda az önce çok

0: çok önemli bir şey söylediniz. Su tesislerinin vurulması Birleşik Arap
1: Evet,
0: Emirlikleri bu
1: evet.
0: çevrede. Mesela Türkiye'de benzeri bir sistem deniz suyundan suyun
1: Arıtılması.
0: arıtılarak barajlara verilmesi kuraklık dönemlerinde vesaireler. Bu tür şeyleri hiç projelendirdiniz mi? Çünkü mesela İzmir korkunç seviyede, yani kullanılabilir su oranı %1'in altına düştü. Keza yine Antalya bölgesinde yanlış bilmiyorsam çok ciddi,
1: Ankara'da da oraya yaklaştı.
0: Ankara'da da yaklaştı. Bu tür planlamalar, projeler var mı? Bunların maliyetleri çok mu yüksek? O nedenle mi yapılmıyor?
1: Değil ama bu bir vizyoner bakış açısı. Şimdi biz oraya gelene kadar konvansiyonelleri tamamlamaya
0: Evet,
1: çalışıyoruz.
0: evet, evet.
1: Şimdi bizim elimizde suyumuz var, rüzgarımız var, güneşimiz var. Şimdi biz bunları yapmalı mıyız? Mutlaka yapmalıyız. Neden yapmalıyız? İleride mesela bir baraj veya bir göl zehirlendi savaştan dolayı. Senin bunu arıtmak için orada bir sistemin olacak. Sen onunla tarım yapamayacaksın.
0: Tabii.
1: Değil mi? Yani bunlara da işte ne diyoruz? Suyu biz bir şekilde her açıdan düşünerek, stratejik olarak da düşünerek planlamamız lazım. Sadece elektrik üretimi veya tarım değil, sanayici değil veya evimizde tüketim değil. Dünya su savaşlarına doğru evriliyor.
0: Evet, Sayın
1: Adım
0: Cumhurbaşkanı da
1: adım
0: vurgusu var bu
1: geliyor,
0: konuda.
1: adım
0: Evet,
1: adım
0: petrolün yerini
1: geliyor.
0: su alacak diye.
1: Tabii. Yani petrol esasen çok değerli bir varlık olarak gözükse de petrodolardan dolayı gözüküyor. Ama su bence daha değerli.
0: Çok çok daha değerli.
1: Yani insan hareketlerini harekete geçirecek. Suyu
0: Yani
1: olmayan yürüyecek.
0: evet,
1: Sonuçta
0: doğru.
1: petrol araçlarımızın araçlardan bahsederken, bütün araçlardan bahsediyorum. Telefon da bir araç sonuçta.
0: Evet.
1: Araçlarımızın yakıtıyken su dünyanın yakıtı.
0: Evet.
1: Yani baktığımızda dünyanın yakıtının korunması gerekiyor ama bir şey daha soracağım size. Özellikle dikkat çeken bir konuydu. Geçtiğimiz yıllarda konuşuldu. Bu yılda regülasyonu hazırlandı diye biliyorum ben. Yüzergeçler konusu. Şimdi o konuda yüzer güneş enerji santralleri. Özellikle bu HES yatırımcılarının bu konuya da ilgi gösterebileceği, çünkü mevcut bir baraj ve mevcut bir sahanın var olduğu konuşuluyordu. Bu sistemin normal barajlardan elde edilen elektriğin iletim hattına iletilmesine yönelik bir girişim var mı? Ya da bu konuda HESİ üyeleri mesela yatırım yapmayı planlıyor mu? Nedir özel sektördeki bu konuya ne diyeyim ilgi?
0: Devlet bir hibrit şeyi açtı bildiğim kadarıyla,
1: Bilirsiniz,
0: kapasitesi
1: megawatt
0: 300 megawatt.
1: açıldı. Burada ister güneş yapın, ister yüzergeç yapın. Tabii pile daha izin vermediler. Yani daha depolamalıya da pil, su depolamalı ve pil depolamalıya daha izin vermediler ama bunlar gelecek önümüze. Şöyle, burada bir sıkıntı var. Sistem işletmecisi diyor ki benim için bir atalet önemli diyor. Sisteme diyor benim frekansımı dengeleyebilmek için o kendi kafasında, mesela bizim oluşturulmuş yapılmış sahalarımız var. Kendi şalt sahalarımız var. İçeride biz istediğimiz kadar yapabilmemiz lazım. Bizim mantığımız o ya.
0: Üretebilmeniz yani
1: Tabii
0: elektrik.
1: hangi çeşit olursa olsun, bakın söylüyorum. Ama sistem işletmecisi TEİAŞ diyor ki bana diyor zarar verebilirsin diyor. Yani son tüketiciye ulaştırabileceğim elektrikle ilgili sıkıntı olabilir diye bize
0: O
1: bağlantı görüşü verilmedi.
0: yüksek akımdan dolayı mı bu?
1: Yok,
0: Ben
1: bu
0: cahilce soruyorum
1: dengesiz,
0: böyle, kusura
1: yok
0: bakmayın.
1: yok dengesizlikten dolayı. İşte HES'lerin değeri orada, suyun. Dengesizlik nasıl? Rüzgar geldi, 40 dakika çalıştı, durdu. Güneş geldi, bir bulut geldi, bitti. Bunun açığını, bakın 25 bin megawatt lisanssız var. Güneş ve rüzgar depolamalı da 24 bin megawata yakın yatırım devam ediyor. Bunlar düzensiz akımlar. Sistemi kontrol edecek. Yani bugün burada program yapıyorsak buraya gelen elektriği birinci derecede güvenliğini sağlayan HES'ler. İkincisi doğal gazlar, üçüncüsü de yerli kömürler. Tabii verimliliklerimiz de çok önemli.
0: Nükleer de gelince buraya bunu da ekleyecek.
1: İnşallah o
0: İnşallah.
1: nükleerin zaten çok acil en kötü bir ünitesini almamız lazım. Çünkü bu kadar güneş ve rüzgar yapıyoruz. Bizim konvansiyonel yatırımlarımız başta lignit olmak üzere kömür, ithal kömür, hadi az
0: Evet.
1: çok verimleri çok düşük.
0: Çok çok düşük.
1: Emre amadelikleri düşük. Mesela kaldırdın mı durduramıyorsun.
0: Emre amade şu demek, biz istediğimiz zaman elektriği, üret emri geldiğinde onun devreye girmiş ve elektrik üretiyor olması demek.
1: Ya bunlar çok sıkıntı. Ama HES'lerde bir vanayı açıyorsun 1000 megawatt, 1000 megawatt sana 5-6 dakikada veriyor, sistemin güvenliğini sağlıyor. Tabii bunlar çok ince hesaplarla zaten yapılıyor. Ama bu kadar yatırım

0: da şöyle bir sıkıntı da var. Yatırımcı kendini kurtarmak istiyor. Sürdürülebilirlik istiyor. Sen eğer doğalgazcıya bir teşvik verirsen kapasitede, lignitçiyi EUAŞ'a bağlarsan, kömürcüyü, ithal kömürü ve şeyi 7,5 dolar sentten, şimdi piyasada 4.500 TL piyasa takas fiyatı var ama fiyatı göremiyor kimse. Yani bunun yönetilmesi gerçekten zor. Hep beraber öğreniyoruz. Yani başta devletimiz öğreniyor. Her şeyi de düzeltmeye çalışıyorlar. Bizim uyarılarımızı da dikkate alıyorlar. Hepimizin yaşaması lazım.
1: Yani bunlar takdir edilecek şeyler.
0: Evet, evet, evet. Evet. Yani, biz teşekkür ediyoruz tabii.
2: Evet, Hürmüz'den başladık. Uluslararası enerji darboğazına girdik. Alternatif enerji kaynaklarından hidroelektriğe gelmeye çalıştık. Özel sektörün bu süreçte devletten beklentilerini, devletin özel sektörden beklentilerini, bunları da Hidroelektrik Santralleri Sanayi İş Adamları Derneği Genel Sekreteri Hüseyin Yücebaş ile konuşmaya çalıştık. Çok teşekkür ederiz. Barış, ekleyeceğim bir şey var mı acaba Özge?
1: Ben de çok teşekkür ediyorum
3: size. Teşekkür ediyoruz.
2: Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gündem Enerji programında bir kez daha Barış Sağlam, Özge Çalışkan ve ben Mahmut Güler karşınızdaydık. Programımızın yapımcısı Gülşen Ayvaz ve teknik yönetmenimiz Merih Demirezer sizlere sesimizin ulaşmasını sağladı. Hepinize iyi günler diyelim. Tekrar buluşmak üzere diyelim.
4: Gündem Enerji.

Bir yıldız gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken,

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Türk Başkentleri.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde

Van Gölü'nün kuzeybatı kıyısında Süphan ve Nemrut dağlarının gölgesinde yer alan Bitlis ilimizin sınırları içindeki Ahlat, Türk-İslam tarihinin Anadolu'daki en köklü ve stratejik merkezlerinden biridir. Kentin antik yerleşim tarihi, elverişli iklimi ve jeopolitik konumu nedeniyle çok eski dönemlere kadar uzanır. Arkeolojik veriler ve tarihsel kayıtlar bölgenin Neolitik dönemden itibaren isken gördüğünü, ardından Urartu Krallığı'nın egemenliği altında önemli bir merkez haline geldiğini de kanıtlar. Urartular döneminde Halat olarak anılan bölge, daha sonra Med, Pers, Roma ve Bizans imparatorluklarının idaresinde kalır. Ancak kentin asıl tarihsel kırılma noktası ve bir medeniyet merkezine dönüşme süreci 7. yüzyıldaki İslam fetihleri ve sonrasında Türklerin bölgeye gelişiyle başlar. Türklerin Ahlat'la tanışması 11. yüzyılın hemen başında Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey ve kardeşi Çağrı Bey'in Anadolu'ya yönelik keşif akınları döneminde gerçekleşir. Özellikle 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi öncesinde Ahlat, Türkmen boyları için stratejik bir üs, lojistik bir merkez ve Anadolu'nun kapılarını açan bir harekat noktası işlevi görür. Bu dönemde bölgeye yerleşen ana grup Oğuz Türkleridir. Malazgirt zaferinden sonra Alparslan'ın komutanlarından Sökmenel Kudbi tarafından kurulan Ahlat Şahlar Beyliği, kenti 1100 ile 1207 yılları arasında başkent yapar. Ahlat Şahlar dönemi kentin de altın çağıdır. Bu süreçte şehir sadece askeri bir merkez değil, aynı zamanda Kubbetül İslam unvanını alacak kadar büyük bir kültür, sanat ve ilim merkezine dönüşür. Şehir, dönemin dünya metropolleri olan Buhara ve Belh'le aynı statüde değerlendirilir. Ahlat Şahların ardından kent, Eyyubi ve Harzemşah hakimiyetler arasında el değiştirir. 13. yüzyılın ortalarında Moğol istilasıyla sarsılan şehir, daha sonra İlhanlılar ve Celayirliler idaresine geçer. Anadolu'daki Türk siyasi birliğinin yeniden şekillendiği süreçte Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerinin egemenliği altına girer. Akkoyunlular döneminde şehir, ticari ve mimari açıdan canlılığını korumaya çalışır. Osmanlı-Safavi mücadelesinde stratejik bir sınır kenti haline alan Ahlat, Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran seferi sonrasında Osmanlı topraklarına katılır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde ise şehir hem bir kale kent olarak tahkim edilir hem de bölgenin idari yapısında önemli bir sancak merkezi haline gelir. Kentin mimari yapısı Ahlat üslubu olarak literatüre geçen özgün bir taş işçiliğine dayanır. Volkanik tüflerden elde edilen ve kolay işlenebilen Ahlat taşı kentin anıtsal yapılarının temel malzemesidir. Mimarinin en belirgin örnekleri olan kümbetler, Orta Asya Türk çadır formunun taş mimariye yansımasıdır. İki katlı yapılar olan bu kümbetlerin alt katı mezar, üst katı ise ibadet mekanı olarak tasarlanır. Emir Bayındır kümbeti ve Ulu kümbet gibi yapılar, geometrik süslemeleri ve mukarnaslı bezemeleriyle Türk sanat tarihinin zirve noktalarını temsil eder. Şehrin mimari kimliğinde asıl vurgu, dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda toplanır. Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, yaklaşık 210 dönümlük bir alana yayılan 8000'i aşkın mezar taşı, Orta Asya Türk kültüründeki balbal geleneğinin Anadolu'da İslami bir kimlikle sentezlenmiş en görkemli örnekleridir. Şahide tipi olarak adlandırılan ve boyları 4 metreye ulaşan bu anıtsal taşlar sadece birer defin nişanesi değil, aynı zamanda

0: da dönemin estetik anlayışını yansıtan sanat eserleridir. Taşların üzerinde yer alan geometrik geçmeler, bitkisel bezemeler, Rumi ve palmet motifleriyle ejder figürleri, Orta Asya'dan taşınan sembolizmin izlerini de aktarır. Şehrin ekonomik yapısı incelendiğinde Ahlat'ın Orta Çağ boyunca uluslararası ticaret yollarının kesişme noktasında bulunduğu görülür. İpek yolunun kuzey kollarından biri üzerinde yer alması kenti ticaret merkezi haline getirir. Kentin ekonomisi tarım, hayvancılık ve el sanatlarına dayanır. Özellikle bölgedeki meyve bahçeleri ve hayvansal ürünler dönemin kaynaklarında övgüyle anlatılır. Ahlat aynı zamanda önemli bir dokumacılık ve demircilik merkezidir. Ancak en dikkat çekici ekonomik faaliyet, Ahlatlı ustaların bölge genelinde yürüttüğü mimari ve taş işçiliği faaliyetidir. Ahlatlı ustalar sadece kendi şehirlerinde değil, Anadolu'nun pek çok yerindeki Selçuklu yapılarında çalışarak şehre ciddi bir ekonomik girdi ve saygınlık kazandırmıştır. Ahlat'ın tarihsel önemi onun sadece bir başkent olmasından değil, Türklerin Anadolu'yu vatan kılma sürecindeki manevi ve kültürel köprü olmasından kaynaklanır. Bugün bu kadim şehir, bünyesinde barındırdığı abidevi yapılarla Türk-İslam medeniyetinin adeta tapu senedi vasfını sürdürür. Akademik çalışmalar, kentin yerleşim dokusunun ve mimari mirasının Orta Asya ile Anadolu arasındaki kesintisiz bağı temsil ettiğini vurgular. Tarihsel açıdan bu taşlar, Türklerin bu coğrafyadaki köklü varlığını, sanat gücünü ve yerleşik kültürünü somut biçimde kanıtlar. Her bir kitabe, dönemindeki sosyal statü, aşiret yapıları ve hat sanatı hakkında ileri düzeyde veri sunan birincil kaynak niteliğindedir. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Türk Başkentleri.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kazakistan'da Ahmet Yesevi özel devlet nişanına layık görüldü. Erdoğan nişanı Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu nişanı Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize gösterilen yüksek bir teveccüh olarak görüyorum dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nisan ayı verilerinde cari açığın belirgin şekilde gerilemesini öngördüklerini belirtti. Bakan Şimşek, bu yıl cari dengeyi küresel enerji fiyatlarının etkileyeceğini, ancak uygulanan programla bu etkinin yönetebilir seviyelerde kalacağını ve geçici olacağını söyledi. Trump, Xi zirvesinde ekonomi, teknoloji ve jeopolitik konular masada. Dünyanın gözünü çevirdiği ABD Başkanı Trump'ın Çin ziyareti, yalnızca diplomatik ilişkiler açısından değil, küresel ekonomi ve teknoloji rekabeti bakımından da kritik bir dönemece işaret ediyor. İkilinin bir araya geldiği ilk görüşmede olumlu mesajlar verilse de Çin Devlet Başkanı Xi'den Tayvan konusunda uyarı geldi. Xi Jinping, Tayvan meselesinin uygun biçimde ele alınmaması halinde ABD ile Çin'in çatışabileceğini ve ilişkileri büyük tehlikeye atacağını söyledi. ABD Senatosu Trump'ın Fed Başkanlığı'na aday gösterdi. Kevin Warsh'u onayladı. Böylece Warsh, Merkez Bankası'ndaki liderlik koltuğunu mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'dan yarın devralacak. Powell, yönetim kurulu üyesi olarak Fed'de kalmaya devam edecek. Hürmüz krizi yüzünden kara taşımacılığı gündemde. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nedeniyle deniz taşımacılığı aksayınca Körfez ülkeleri kara lojistiğine yöneldi. Suudi Arabistan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne uzanan otoyollarda binlerce kamyon devreye alınırken küresel ticaret için alternatif tedarik koridorları oluşturuldu. İletişim Başkanı Duran'dan işgalci İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail yönetiminden bir bakanın fanatik işgalciler eşliğinde Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirdiği baskını şiddetle kınıyorum açıklamasını yaptı. Eurovision şarkı yarışmasının resmi hesabında soykırımı durdurun sloganına sansür uygulandı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 70. Eurovision şarkı yarışmasının resmi sosyal medya hesabında İsrailli temsilcinin performansının paylaşıldığı videoda seyircilerin attığı soykırımı durdurun sloganının sansürlendiği ortaya çıktı. AFAD'dan Samsun'da selden etkilenenlere destek. Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenenlerin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve oluşan hasarın giderilmesi amacıyla 50 milyon lira acil yardım ödeneği aktarıldığı açıklandı. Ve spor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Natura Dünyası Gençler Birliği'ni deplasmanda 2-1 yenen Trabzonspor 18. kez finale yükseldi. Trabzonspor, Tümosan, Konya Spor'la finalde ilk kez karşılaşacak. Kupayı kazanan takımın belli olacağı mücadele 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara yağmurlu 22, İstanbul bulutlu 15, güneşli olmak üzere Üsküp 23, Lefkoşa 25, Kerkük 33, Stockholm 14, Sofya 18, yağmurlu olmak üzere Bern 11, Berlin 15, Brüksel 16, Kopenhag 14, çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 16, Paris 17, Tiran 25, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 27, Viyana 18 derece. Haberleri dinlediniz.

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınızda yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

0: Turkuaz.
1: Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Teknosfer.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. İnsan, teknoloji ve geleceğin buluşma noktasından, Teknosfer'den herkese merhaba. Mikrofon başında ben bu programı hazırlayan ve sunan yol arkadaşınız Fuatcan Bayramoğlu. Bu yolculuğumuzda elbette yalnız değiliz. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada ise Melih Demirezer, sesimizin size en berrak haliyle ulaşması için bize destek vermekteler. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız 0312 463 34 19 ve 463 34 21. Ayrıca dünyanın neresinde olursanız olun, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr adresi üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilir, Facebook ve X'te ya da eski adıyla Twitter'da TRT TSR kullanıcı adıyla dijital ayak izimizi takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenler, bugün yine zihninizin sınırlarını zorlayacağına inandığım haberlerle karşınızdayım. Uzayın derinliklerinden, yeryüzündeki akıllı telefonlarımızın ekranlarına, oradan da insanlığın ekonomik kaderini belirleyecek karanlık bir matematiksel denkleme kadar uzanacağız. Uzaydan bir güneş tutulmasına şahitlik etmenin nasıl bir his olduğunu, Mars'ın kızıl kayalıklarında saklı eski bir yaşama ait olabilecek esrarengiz metal izlerini, uzaydan başımıza yağan ve giderek ölümcülleşen teknolojik çöplerin tehlikesini, dünyada devreye gezen binlerce robot köpekten oluşan devasa bir mekanik orduyu konuşacağız ve elbette yapay zekadan bahsedeceğiz. Büyük iddialar var yine gündemde. Acil servislerdeki, Amerika'daki bir çalışmada, Harvard Üniversitesi'nden bir çalışmada, acil servislerdeki uzman doktorlardan daha iyi teşhis koyduğu iddiasındaki o algoritmaları, sırf bir çalışan üşendiği için aslında yapay zekaya sızdırılan on binlerce müşterinin gizli verilerini ve belki de en önemlisi ekonomistlerin matematiksel olarak ispatladığı yapay zekanın küresel ekonomiyi nasıl kaçınılmaz bir çöküşe sürükleyebileceğini tartışacağız. Evet değerli dinleyenler, listemiz uzun, konularımız çok ve sizler de hazırsanız eğer kemerlerinizi bağlayın çünkü Teknosfer başlıyor. Evet değerli dinleyenler, yolculuğumuza başımızı öncelikle yukarıya hem de çok yukarıya kaldırarak uzayın derinliklerinden başlayacağız. Güneş tutulması yeryüzünden izlenmesi aslında en büyüleyici doğa olaylarından biri. Çoğumuz özel gözlüklerimizi hatta takıp öyle günlerde, bunun ilan edildiği günlerde güneşin o parlak dairesinin ayın karanlık aslında silüetinden yavaşça yutulmasını hayranlıkla izlemişizdir. O anlık aslında alacakaranlık kuşağı, etrafı saran o tuhaf sessizlik herkese mutlaka bir çağrışım yapıyordur kendi hatırasından. Peki bu kozmik olay uzaydan, yani dünyanın dışından bakıldığında nasıl görünüyor acaba? İşte yayınlanan yeni bir bilimsel makale ve astronotlarla yapılan derinlemesine röportajlar, uzaydan güneş tutulması izlemenin insanın psikolojisini kökünden sarsan çok başka bir deneyim olduğunu ortaya koyuyor. Şöyle düşünün, bir uzay aracındasınız ve Ay'a o kadar yakınsınız ki Ay'ın dairesi Güneş'ten çok daha büyük görünüyor. Dünyadan bakıldığında Güneş ve Ay aslında gökyüzünde hemen hemen aynı büyüklükte görünüyor. Ama uzayda tabii perspektif değişiyor. Güneş'in o hep hissettiğimiz kavurucu sıcaklığı ama aslında ışığı tamamen kapanabiliyor Ay'a yaklaştığınızda tabii ki. Ve Ay'ın kenarlarından Güneş'in korona adı verilen dış atmosferi adeta bir canlı varlık gibi gerçekten saçılıyor bu bilimsel yayında anlatıldığı üzere. Son özellikle uzay görevlerinde görev alan astronotlardan biri bu durumu ilginç bir ifadeyle aslında anlatmış. Diyor ki sabit bir manzara değil, sanki yaşıyor ve nefes alıyor gibi hissettik Ay için. Böyle bir tarifi var. Tabii daha da ilginci, bu karanlığın içinde Ay'ın aslında yüzeyi kapkaranlık olmuyor değerli dinleyenler. Peki neden olmuyor? Aslında cevabı basit. Çünkü dünyadan yansıyan ışık, yani dünyanın parıltısı Ay'ın kraterlerini ve dağlarını hafif loş bir mavi ışığa boyuyor. bir aslında bilim kurgu filminin sahnesi gibi de düşünebiliriz. Tabii bu haberi okurken bunun bizimle nasıl bir ilgisi var diye düşünebiliriz ama bu olay insanoğlunun psikolojisi ve evrendeki yeriyle aslında doğrudan ilgili. Nitekim araştırmanın da aslında özünde bu var. Araştırmacılar bu tür doğaüstü manzaralara şahit olan astronotların beyinlerinde büyük bir değişim olduğunu, gezegenimizin ne kadar kırılgan olduğunu çok daha derinden anladıklarını gösteriyor. Hepimiz aslında günlük dertlerimize, faturalarımıza, iş stresiyle bir yandan belki boğuşurken o kadar günlük hayata odaklanmış

durumdayız ki içinde yaşadığımız bu devasa, muazzam aslında saat gibi işleyen sistemi unutuyoruz. Hatta bazen deniyor, sadece kafamızı kaldırıp gökyüzüne bakmak, dertlerimizin aslında evrensel ölçekte ne kadar küçük olduğunu hatırlatarak bize garip belki bir psikolojik rahatlama, bir nevi aslında ücretsiz bir terapi sunabilir diyor değerli dinleyenler. Gerçekten ilginç ve önemli olduğunu düşündüğüm bir haberdi bu. Uzayın tabii büyüleyici güzelliğinden soğuk ama gizemli doğasına şimdi geçeceğiz. Hedefimiz de Mars olacak. Yıllardır Mars'ta yaşam arıyor insanlık. Su yatakları, kurumuş nehir vadileri, eski göl tabanları, pek çok şey araştırdı aslında. Keşif araçları bu kızıl toprağı aslında karış karış da inceliyor yıllardır, 10 yıllardır hatta. İşte gelen son veriler bilim dünyasında büyük bir heyecan yarattı. NASA'nın Jezero kraterine dökülen eski bir nehir yatağında yaptığı incelemelerde Mars ana kayasında hiç beklenmedik seviyede yüksek nikel konsantrasyonlarının keşfedildiği açıklandı. Tabii denilebilir ki nikel alt tarafı bir maden, paslanmaz çelik yapımında ve bunun gibi durumlarda kullanılıyor. Bunun neresi heyecan verici olabilir? Ama işin sırrı aslında biyolojide saklı. Nikel, yeryüzündeki insan hayatı için başrolde olmasa da mikroskobik canlıların, özellikle de metanojenik arkelerin oksijensiz ortamda hayatta kalan o ilkel organizmaların metabolizması için hayati bir yakıt olarak biliniyor. Yani Mars'taki bu yoğun nikel tabakası aslında sıradan bir jeolojik birikim olmayabilir diyor bilim insanları. Hele ki bu nikelin organik madde kalıntılarıyla aynı yerde eski bir nehir yatağında bulunması sebebiyle bu düşüncedeler. Bu Mars'ta bir zamanlar oksijensiz ortamda nefes alan, enerji üreten mikroskobik canlıların yaşadığına dair belki de bugüne kadar bulunmuş en güçlü potansiyel biyo imzalardan biri olabilir diyor bilim insanları. Mars bize milyarlarca yıl öncesinden ben de aslında bir zamanlar yaşıyordum diyor olabilir mi? Gerçekten ilginç bir nokta burası. Tabii bunu günlük hayatımıza nasıl bağlayabiliriz? Nasıl bunu ilişkilendirebiliriz? Şöyle söyleyelim, elinizdeki bozuk paraya, televizyonunuzun kumandasındaki şarjlı pile baktığınızda aslında görebilirsiniz. O pillerin içindeki nikel aslında evrendeki en temel yaşam mekanizmalarından birinin yapı taşı olabilir. Hem de bir başka gezegende değerli dinleyenler. Madde ve yaşam aslında o kadar iç içe ki gerçekten bir metal parçası bile milyarlarca kilometre ötedeki eski bir hayatın dedektifi olup sizi o zamana götürebiliyor. Evet, uzaydaki gelişmelerden bahsediyorken aslında bir yandan bu heyecanın uzay arayışlarının

Aslında geçtiğimiz haftalarda biz bahsettik. Eskiden atmosfere girdiklerinde sürtünmeden dolayı tamamen yanıp kül olmaları planlanıyordu bu bahsettiğimiz roketlerin. Ancak yeni bir araştırmaya göre işler hiç de planlandığı gibi gitmiyor değerli dinleyenler. Uzay teknolojisi geliştikçe araçları daha hafif ve daha dayanıklı yapmak için karbon fiber gibi son derece dirençli yüksek ısıya dayanan yeni nesil malzemeler kullanılıyor. Alüminyum gibi metaller atmosferde kolayca aslında eriyordu bugüne kadar ama karbon fiber erimiyor ve beklenmedik şekillerde parçalanıyor veya adeta bir ısı kalkanı görevi görerek devasa uzay çöplerinin yeryüzüne kadar inmesine, daha doğrusu aslında düşmesine neden oluyor. Son zamanlarda haberlere de konu oldu. Avustralya'da, Arjantin'de, Kanada'da, Amerika'da özel mülklerin bahçelerine, tarlalarına gökten devasa roket parçaları düştü. Şans eseri bu olaylarda hani bir felaket yaşanmadı ama riskin katlanarak arttığı söyleniyor. Bu noktada belki günlük şöyle diyebiliriz. Günlük hayatımızda kullandığımız tenis raketleri, sporcuların kullandığı yarış bisikletleri, hatta otomobiller için ne kadar hafif ve sağlam olursa o kadar iyi diyerek övülen karbon fiber teknolojisi gökyüzünden aslında insanların üzerine düşen bir mızrağa da dönüşebilir. Böyle bir endişe var değerli dinleyenler. İşte bu noktada gerçekten durup düşünmek gerekiyor. Teknoloji şirketleri uzaya on binlerce uydu gönderirken milyarlarca dolar kar ediyorlar. Ama bu çöpler dünyaya geri düştüğünde ortaya çıkan bu ölüm riskini aynı şirketler üstlenmiyorlar. Gerçekten burada tuhaf bir durum var. Acaba bu dev teknoloji firmaları kendi uydularının atmosferde güvenle yanması için gereken pahalı tasarımlara para harcamak yerine bu maliyeti ve ölüm riskini doğrudan yeryüzündeki sıradan insanların, sizlerin, bizlerin üzerine mi yıkıyor? Zenginlerin gökyüzündeki bu ticari savaşının enkazı neden aslında insanoğlunun bu olayla aslında çok da ilgisi olmayan insanoğlunun bahçesine düşüyor? Önemli bir soru gerçekten. Evet değerli dinleyenler, bu sorularla aslında ilk bölümün sonuna geldik. Birazdan ikinci bölümle tekrar sizlerle birlikte olacağız. Evet değerli dinleyenler, uzaydan yeryüzüne, yıldızlardan kendi aslında dünyamıza hızlı bir dönüş yapacağız şimdi. Dünyadaki teknolojiler de aslında en az gökyüzündekiler kadar karmaşık ve hayatımızı gerçekten derinden etkiliyor. Hepimizin de başına gelmiştir aslında ilk haberimiz bununla ilgili. Hafif bir baş ağrısı veya kolunuzda tuhaf bir kaşıntı ya da nedensiz bir halsizlik muhakkak yaşamışsınızdır. İşte insanoğlu eskiden ne yapardı bu böyle bir olay başına geldiğinde? Doktora gider, doktora görünürdü, doktorun fikrini alırdı. Peki acaba şimdi gerçekten böyle mi yapıyoruz? Yapılan gerçekten çok ilginç ve yeni bir sosyolojik araştırmaya göre hastalıklarımızı internette arama şeklimiz hangi jenerasyona ait olduğumuzu ele veriyor. Gerçekten ilginç bir çalışma. Baby boomer dediğimiz ve şu an 60 yaş ve üzeri olan kuşağın internetteki tıbbi bilgilere pek güvenmediği ortaya çıkmış. Onların sadece %36'sı dijital tavsiyeleri dikkate alıyor. Çoğunluğu da ben doktoruma giderim ve onun dediğine inanırım diyor. Ama Y kuşağı yani millennial olarak tarif edilen kuşak ve şu an 30'lu 40'lı yaşlarındaki kuşaktan bahsediyoruz. O kuşak ise tam bir proaktif araştırmacı olarak tanımlanmış durumda. Doktora gitmeden önce internette belki saatlerce araştırma yapıyor. Sayfalarca tıbbi makale okuyor bu kuşak. Asıl ilginç olan ise Z kuşağı değerli dinleyenler. Yani günümüzün gençleri aslında. Onlar interneti bir nevi filtre olarak kullanıyorlar. Araştırıyorlar ve sadece internet onlara durumun ciddi, hemen doktora gitmelisin dediğinde randevu alıyorlar bu araştırmaya göre. Aksi takdirde umursamıyorlar yaşadıkları sağlık durumunu. Tabii bu araştırmanın gündelik hayatımızda karşılığı ortada aslında. Artık akıllı saatlerimiz kalbimizin ritmini ölçüyor, oksijen seviyemizi takip ediyor. Bizler kendi kendimizin doktoru, teşhisçisi haline geliyoruz bir yandan da bu internet aramalarını kullanarak, hatta yapay zekayı kullanarak. Hastaneler bu noktada internetten okuduğu bilgilerle kendine teşhis koyan hastalarla muhatap oluyor. Peki bu noktada madalyonun diğer yüzünde ne olabilir? Sağlık bilgilerimizi her gün, her dakika internette aratıyoruz. Akıllı saatlerimize nabzımızı veriyoruz. Acaba bu durum masum mu, bilgilenme çabası mı? Yoksa bize birer, ya daha doğrusu bizi birer veri madenine dönüştüren kusursuz bir tuzağa mı dönüşmüş durumda bizler için? Sağlık platformları ve teknoloji devleri
bizim hastalık kaygılarımızı analiz edip aslında hiç

İhtiyacımız olmayan vitaminleri, akıllı tartıları, sözde stres azaltıcı cihazları bize satmak için bu algoritmaları bilerek aslında en kötü senaryoyu gösterecek şekilde mi ayarlıyorlar? İnsanın ölüm korkusu günümüzün en karlı iş modeli haline getirilmiş olabilir mi? Gerçekten zor bir soru. Çünkü evet olabilir yanıtı verdiğinizde belki de hayatınızda köklü bir takım değişiklikler yapmanız, dijital evrende ayak izinizi azaltmak için belki çokça çaba harcamanız gerekecek çünkü. Ama bu soruyla şimdilik devam edelim. Sorumuz neydi? İnsanın ölüm korkusu günümüzün en karlı iş modeli haline getirilmiş olabilir mi? İşte bu sorunun cevabı bizi aslında sıradaki durağımızda dijital yaşamımızın kalbine götürüyor. Adına Platform 2.0 denen yeni bir çağdayız artık değerli dinleyenler. Yeni yayınlanan kapsamlı bir pazar araştırması, e-ticaret siteleri, sosyal medya uygulamaları, konaklama veya ulaşım platformlarının artık sadece alıcıyla satıcıyı buluşturan masum vitrinler olmadığını gösteriyor. Eskiden internette bir ayakkabı arıyordunuz. Platform size o ayakkabıyı satan yeri gösteriyordu. Ve bu kadar platformla muhatap olma düzeyiniz. Ama şimdi veriler, algoritmalar ve kişiselleştirme işin içine girmiş durumda. Platformlar hangi ürünü, hangi mesajı, hatta hangi müşteri yorumunu önce göreceğinize kadar algoritmaları eğitiyor. Örneğin bir platform gelirini satıcılardan aldığı komisyondan kazanıyorsa eğer, size sizin için en iyi olanı değil, platforma en çok komisyonu ödeyen satıcının ürününü gösteriyor örneğin. Ya sizin neyi alacağınızı, hangi haberleri okuyacağınızı, yaz tatilinizi nerede geçireceğinizi bile artık bu platformların arka planında çalışan bizim göremediğimiz o karanlık algoritmalar aslında dikte ediyorlar. Günlük hayattan düşünelim. İnternette bir konu hakkında 5 dakika konuşuyorsunuz. Daha doğrusu günlük hayattaki yaptığınız konuşmalarda telefonunuz yanınızdaysa, eğer masanızda duruyorsa o 5 dakikalık konuşmanın ardından yarım saat sonra karşınıza tam da o konuştuğunuz konuyla ilgili bir reklam çıkıyor. Kimisi buna tesadüf deyip geçiyor. Ama hayır değerli dinleyenler, bu bir tesadüf değil. Sizin alışkanlıklarınız, tıklamalarınız, beklemelerinizin öylesine titizlikle kaydedildiği bir ortam var ki algoritmalar özelinde söylüyorum. Sistem bu noktada sizi sizden bile belki daha iyi tanıyor ve bu noktada gerçekten o tüyler ürpertici soruyu sorma vakti geldi aslında. Bu dev şirketler kişisel verileri koruma kanunları ile bu noktada kısıtlamalara tabiler ve veri mahremiyeti sağladık diyorlar belli noktalarda. Fakat Amerika'da yapılan araştırmalar gösteriyor ki bu ağır regülasyonlar aslında küçük rakipleri batırıyor ve dev platformların tekelini daha da güçlendiriyor olabilir deniyor Amerika'daki çalışma. Yani insanlar dijital ortamda özgür seçimler aslında yaptığını sanıyorlarken görünmez bir dijital kafesin içinde belki de kendi rızalarıyla dönen farelere mi dönüştüler? Gerçekten belki kışkırtıcı ama gerçekten bu noktada düşünmeyi de hak eden bir düşünmemizi bizi düşünmeye sevk eden güzel bir soru. Evet değerli dinleyenler, aslında daha gündemimizde ikinci bölüm üzerinde de başka başlıklarımız var ama yapay zeka teknolojilerine zamanımız kalmayacak. O yüzden şimdi ikinci bölümü noktalayalım ve üçüncü bölümle birazdan sizlerle birlikte olacağız.

Evet değerli dinleyenler, programımızın üçüncü ve aslında en heyecan verici bölümüne geldik şimdi. Yapay zeka teknolojilerinden bahsedeceğiz. Bu alandaki haberlerden aslında bahsedeceğiz bu bölümde. Artık sadece mekanik kaslardan değil, insan beynine kafa tutan, hatta onu aşan dijital zihinleri konuşuyoruz. Bu noktada gerçekten bu bölüm geleceğimizi şekillendirmesi beklenen asıl savaş alanından bahsettiğimiz bölüm oluyor programımızda. Oldukça sıradan ama bir o kadar da korkunç bir ofis kazası haberiyle başlayacağım bu bölüme. Amerika'da bir eyalet bankasında yaşanan bir olay, teknoloji tarihindeki en ironik aslında veri ihlallerinden biri olarak kayıtlara geçti. Bankanın bir çalışanı işlerini hızlandırmak, aslında elindeki kalın dosyadaki ve sıkıcı tablolardaki verileri hızlıca analiz etmek için internette herkesin kullanımına açık popüler bir yapay zeka sohbet botuna başvuruyor. Ama sorun şu ki bu çalışan analiz etmesi için bota yüklediği o tabloların içinde binlerce müşterinin adını, doğum tarihini ve en kötüsü de kimlik bilgilerini yüklüyor. Bu olay Amerika'da gerçekleşti. İş dünyasında buna aslında gölge bilişim deniyor. Yani şirket çalışanlarının bilgi işlem departmanından habersiz kendi başlarına kullandıkları uygulamalar bunlar ve bu kullanımlar

Kullanım şekli aslında gölge yapay zeka kullanımı olarak da adlandırılıyor. Yani denetimden uzak bir kullanım olarak adlandırılıyor. Ancak burada unutulan çok hayati bir kural var. İnternette bir ürün bedavaysa her zaman denildiği gibi ürün aslında sizsiniz. O yapay zekaya bir mali rapor yüklendiğinde şirketin aslında gizli planını sormuş olduğunuzda veya bu banka çalışanı örneğin müşteri verilerini yüklediğinizde o yapay zeka bunu öğrenmek ve kendini eğitmek için bu bilgileri kendi sonsuz hafızasına kaydediyor. Yani hızlanmak için bedava kullanılan bu araç aslında dünyadaki en değerli para birimiyle, gizliliğinizle ve bilgilerinizle ödeme yaptığınız bir araç haline gelmiş oluyor. Bu noktada bu trilyon dolarlık teknoloji devleri hepimize alın hayatınızı kolaylaştırın diye ücretsiz sundukları bu bedava yapay zeka programlarını aslında devasa platformlarını devasa birer dijital elektrik süpürgesi olarak mı aslında tasarladılar? Yani hedefleri bize yardım etmek mi? Yoksa şirketlerin bu noktadaki bankaların veya devletlerin en gizli sırlarını çalışanların bu noktadaki üşengeçliği ve verimlilik hırsı üzerinden gönüllü olarak kendi sunucularına bir noktada vakumlamak mı aslında? Küresel bir istihbarat ağı artık ajanlarla değil bizim kendi ellerimizle yazdığımız sohbet botlarıyla mı kuruluyor? Gerçekten önemli sorular bunlar. Tabii sağlık verileri, finansal veriler, hukuki veriler bunlardan bahsediyoruz. Bunlar bir ülkenin en mahrem varlıkları. Ve işte Avrupa tam da bu mahremiyeti korumak için Amerika Birleşik Devletleri'ne dijital bir savaş ilan etmek üzere değerli dinleyenler. Avrupa Birliği Komisyonu teknoloji egemenliği paketi adında devrim niteliğinde bir yasayı tartışıyor. Hedefteki şirketler ise belli. Amazon, Microsoft ve Google gibi Amerikan bulut devleri. Avrupa bu şirketlere diyor ki benim hastanelerimin, mahkemelerimin, bankalarımın hassas verilerini artık Amerika merkezli şirketlerin bulut sunucularında tutamayacaksınız diyor. Avrupa aslında kendi egemen bulutunu kurmak istiyor. Dijital dünyada bağımsızlık bayrağını çekiyor diyebiliriz. Daha doğrusu aslında çekmek istiyor diyelim. Şimdilik bu noktada yapay zekanın ve ekonominin geleceğinin veriyi elinde tutanların şekillendireceğinin Avrupa Birliği özelinde farkında olunduğunu veya en azından bu noktada adım atılması gerektiği konusunda farkındalık oluştuğunu söyleyebiliriz. Şimdi Çin'e uzanacağız. Orada da aslında durum farklı değil. Hatta daha çarpıcı hatırlarsanız Amerika Birleşik Devletleri Çin'in yapay zekada ilerlemesini durdurmak için Nvidia gibi dev çip üreticilerinin Çin'e en gelişmiş çipleri satmasını yasaklamıştı geçtiğimiz aylarda. Amaç Çin'i boğmaktı bu noktada. Peki sonuç ne oldu dersiniz? Ambargo aslında ters tepti. Amerika pazardan çekilince doğan o devasa boşluğu Çinli teknoloji devi Huawei doldurdu. Huawei'nin ürettiği yerli Ascend yapay zeka çipleri şu an Çin pazarının %60'ını ele geçirmek üzere. Yani aslında Amerika Çin'i engellemeye çalışırken aslında ona kendi ayakları üzerinde durmayı, kendi çip teknolojisinde adeta bir dev olmayı ve tam bağımsız bir teknoloji gücü olmayı belki de altın tepside sunmuş oldu değerli dinleyenler. Aslında devletlerin bu teknolojiden ne kadar korktuğunun ya da onu nasıl kontrol altında tutmak istediklerinin en güncel kanıtı Amerika'dan Beyaz Saray'dan geldi. Ünlü yapay zeka şirketi Anthropic geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz ve Mythos adını verdiği siber güvenlik açıklarını bulma ve yazılımlardaki hataları tespit etme konusunda inanılmaz yeteneklere sahip olan yeni yapay zeka modelini daha fazla şirket ve kuruluşun kullanımına açmak istedi ama Beyaz Saray ulusal güvenlik endişelerini öne sürerek bu plana şiddetle karşı çıktı ve firmanın önünü kesti. Amerikan yönetimi Mythos'un siber saldırılar düzenleme potansiyelinden korktuğunu söylüyor. Çünkü bu sistem bilgisayar korsanlarının aylarca uğraşıp bulamayacağı açıkları saniyeler içinde bulabiliyor değerli dinleyenler. Kullanılan cep telefonlarının, bankacılık şifrelerinin veya akıllı televizyonların siber güvenliği bir makinenin tuşlara basma hızına bağlı bile deniyor hatta yorumlarda. Eğer bu noktada herkesin elinde böyle bir güç olursa tüm dünyada dijital bir kaos olabilir deniyor. Ama çok da mantıklı bir gerekçe gibi durmuyor gerçekten. Çünkü Amerika bu haber özelinde bu bilgi sadece kendinde olsun istiyor. Gerçekten önemli bir nokta bu. Vurgulanması gereken bir nokta. Bugün açısından baktığımızda bugünkü programımız özelinde belki de yolculuğumuzun en çarpıcı, en karanlık ve aslında belki de zihnimizi en çok yoracak olan haberine geldik. Bugüne kadar yapay zekanın hep bir şeyleri kolaylaştırdığından, işleri değiştirdiğinden bahsetmiştik. Peki ya yapay zeka işin içinden çıkılamayacak, kusursuz bir yıkım döngüsü yaratırsa ne olacak?
Wharton İşletme Okulu ve Boston Üniversitesi'nden iki Amerika'da iki saygın ekonomist, tıp

Hukuku ve fizik kanunu ispatlar gibi aslında matematiksel formüllerle bir makale yayınlıyorlar. Makalenin adı aslında her şeyi özetliyor. Yapay zeka işten çıkarma tuzağı. Makalenin başlığı bu ve makalenin vardığı tek kesin bir sonuç var. Limit noktasına ulaşıldığında şirketler sınır tanımayan bir üretkenliğe ve sıfır talebe ulaşacaklar. Sistemin nasıl çöktüğünü aslında adım adım anlatıyorlar makalelerinde. Piyasada akılcı davranan, karını arttırmak isteyen bir şirket düşünün diyorlar. Maliyetleri kısmak için 500 çalışanını işten çıkarıyor ve yerlerine yapay zeka teknolojisini getiriyor. Şirket kar ediyor, hisseleri yükseliyor. Bunu gören rakip şirket geri kalmamak için o da 700 işçisini çıkarıyor ve yapay zeka kullanmaya başlıyor. Diğer şirket 1000 kişiyi çıkarıyor. Her şirket kapitalizmin onlara öğrettiği kar odaklı o tırnak içerisinde söyleyelim doğru ve rasyonel teşvik uygulamaları takip ediyor. Ama unuttukları devasa bir kör nokta var. O işten atılan 500, 700 ve 1000 kişi sadece birer işçi değil. Onlar aynı zamanda o şirketlerin ürünlerini satın alan müşteriler. Yapay zeka ve robotlar sayesinde fabrikalar belki 7 gün 24 saat ucuz ve belki de kusursuz ürünler üretiyorlar. Dünyanın en iyi arabaları, en iyi telefonları, en bol yiyeceklerini üretiyorlar belki bu noktada ama sokakta bunları satın alacak parası olan bir insanın bile kalmadığı bir dünyaya gidiliyor bu teorik modelde. Müşteri talebi düşünce şirketler ne yapıyor peki? Maliyetleri daha da kısmalıyız diyorlar ve elde kalan son işçileri de yine yapay zeka ile değiştiriyorlar modelde. İnsanların geliri bu kez daha da düşüyor. Talep daha da kısılıyor. Bu kısır döngünün bir çıkışı yok aslında. Araştırmacılar modele her türlü çözümü ekliyorlar. Evrensel temel gelir, sermaye vergisi, çalışanlara hisse senedi verme veya yeniden eğitim programları. Ama değerli dinleyenler, matematik yalan söylemiyor ve denenen her bir çözüm önerisi modelde iflasa engel olamıyor. Sadece bu yıl teknoloji sektöründe on binlerce kişinin kapının önüne konduğu söyleniyor. Gündelik hayatta gerçekten kişilerin alın teri saniyede belki milyarlarca işlem yapan bir silikon çip yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya ekonomi aslında ürettiğini satamayan bir canavara bir nevi bir Ponzi şemasına dönüşüyor diyor akademisyenler. Gerçekten ilginç bir nokta akademisyenlerin işaret etti. Evet değerli dinleyenler, bir anda uzayın o sessiz büyüleyiciliği, gezegenimizde filizlenen hayatların milyarlarca yıllık izleri Mars özelinde örneğin. Diğer yanda yeryüzünde kendi ellerimizle ürettiğimiz hem aslında hastalıklara şifa vesilesi olduğu söylenen hem de insanlığı işsiz, açsız belki de amaçsız bırakacak olan o soğuk algoritmalar ve mekanik ordular. Görünen o ki gelecek inanılmaz derecede heyecan verici ama gerçekten bir o kadar da ürkütücü bir belirsizlikle üzerimize hem de hızla geliyor. Gelişmeleri umutla kucaklamalıyız. Hastalıkların bitmesini, uzayın keşfedilmesini gerçekten herkes mutlaka merakla istiyor ve bekliyor aslında. Fakat bu umut hiçbir zaman aklımızın bekçisi olan o sağlıklı şüpheyi uyutmamalı değerli dinleyenler. Unutmayalım ki yapay zeka ne kadar muazzam denklemler çözerse çözsün, bizler yıldızlara ne kadar hızlı roketleri bu teknolojiyle gönderirsek gönderelim, tüm bu teknolojiyi, bu koca evreni anlamlı kılan şey insanın o sıcak, hatalı ama belki de umut dolu atan kalbidir. Evet, bir sonraki programda yeni keşifler ve yeni sorularla buluşmak dileğiyle. O zamana dek merakla ve bilimle kalın. Hoşça kalın.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Türkiye'de saat 14.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kazakistan'da Ahmet Yesevi özel devlet nişanına layık görüldü. Erdoğan'a nişanı Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu nişanı Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize gösterilen yüksek bir teveccüh olarak görüyorum dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin geliştirilmiş stratejik ortaklık çerçevesinde her alanda ilerlemeye devam ettiğini söyledi. Önümüzdeki dönemi birlikte Türk dünyası yüzyılı yapacağız dedi. Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısında konuştu. Türkiye'nin Orta Asya'daki stratejik ortağı Kazakistan'la ticaret hacmi 10 milyar dolara yaklaştı. Bu rakam iki ülke arasındaki yeni ekonomik hedeflerinde kapısını araladı. Kazakistan, Türkiye'nin de bölgedeki en büyük ticari ortağı. Hedef, ticaret hacminin önümüzdeki dönemde 15 milyar dolara çıkarılması. Bugüne kadar Türkiye'nin Kazakistan'a 5 milyar dolara varan doğrudan yardım olurken, Türk müteahhitleri de 30 milyar doları aşan 541 proje gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının tüm dünyada tarımda gübre arzı sıkıntısı oluşturduğunu söyledi. Biz tedbirimizi aldık, ülkemiz arz problemi yaşamıyor dedi. Yılmaz, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği toplantısında konuştu. Belçika Kraliçesi Matilde Başkanlığındaki heyetin Türkiye ziyareti devam ediyor. İstanbul'un ardından Ankara'daki görüşmelerde de ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Belçika Dışişleri Bakanı'nı kabul etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başta olmak üzere bazı kabine üyeleri de Belçikalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Yılın ikinci enflasyon raporu İstanbul'da açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, dünyada jeopolitik risklerin etkisiyle artan belirsizliğe dikkati çekti. Bu belirsizlikler nedeniyle enflasyonda tahmin aralığının kaldırıldığını duyurdu. Başkan Karahan, bu paralelde 2026 yılı ara hedefinin de %16'dan %24'e yükseltildiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği için de Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. ABD Başkanı, Çin ile ABD arasındaki ilişkiler hiç olmadığı kadar iyi olacak dedi. Xi ise görüşmede Tayvan konusuna vurgu yaptı. Tayvan, ABD-Çin ilişkilerinde en önemli konudur. Süreç iyi yürütülmezse iki ülke çatışabilir değerlendirmesini yaptı. Lübnan'la İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin 3. turu bugün Washington'da başlıyor. Geçici ateşkesin süresi dolarken taraflar kalıcı anlaşma için yeniden masaya oturacak. Dışişleri Bakanlığı İsrail bir bakanın beraberindeki bir grup yerleşimciyle Mescid-i Aksa'yı düzenlediği baskını kınadı. Açıklamada provokatif eylemler bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşımaktadır denildi. Şiddetli fırtına ve sağanak birçok ülkede hayatı felç etti. Hindistan'da etkili olan fırtına nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybetti. Hırvatistan'da dolu yağışı tarım alanlarında hasara yol açtı.

da sağanak, toprak kaymasına neden oldu. Ve spor. Ziraat Türkiye Kupası'nda TÜMOSAN Konyaspor'un finaldeki rakibi Trabzonspor oldu. Bordo Mavililer yarı finalde Ankara'da Natura Dünyası Gençler Birliği'ni 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etmeyi başardı. Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası finali 22 Mayıs Cuma günü 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara yağmurlu 19, İstanbul parçalı bulutlu 23 derece. Güneşli olmak üzere Kerkük ve Üsküp 25, Lefkoşa 26, Stockholm 12, Sofya 24. Yağmurlu olmak üzere Bern 19, Berlin 18, Brüksel 13, Kopenhag 14. Çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 14, Tiran 23. Parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 17, Viyana 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Şiir Perisi yine yanı başınıza şiiri de şarkıyı da bir araya topladı, geliverdi. Dileriz ki kapılarınız açıktır, gönül kapılarınız açık olsun. Çift 0 90 312 463 34 19 ve 463 34 21 bizim telefonlarımız. Şiir Perisi'ni radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçeneklerinden dinleyebileceğinizi biliyorsunuz. Cep telefonunuzdaki TRT Dinle mobil uygulaması zaten işinizi çok daha kolay kılacak. Melih Demirezer'le çalışıyoruz teknik masada. Nilay Yazar Kankeleş yapım sorumlumuz ve ben Yasemin Pamukçu. Bugün tek başıma stüdyoda sizinle birlikte olacağım ama tek başıma derken elbette bu yalnızlığı bezleyecek çok güzel şiirler, güfteler, şarkılar olacak. Onların güftelerinin ve şiirlerinin yazarınınsa Ahmet Selçuk İlkan olduğunu söylemek isterim. Ahmet Selçuk İlkan sevgili dinleyenlerimiz Türk Edebiyatı'nın ve elbette müziğinin de duygulara tercüman olan önemli isimlerinden birisi ve biz bugün onun şiirlerine ve bestelenmiş güftelerine kulak vereceğiz. Şiirleriyle milyonların kalbine dokunuyor her şeyden önce. Sözleriyle unutulmaz şarkılara hayat veriyor ve bu değerli sanatçı Türk müziğinde çok kıymetli bir yere sahip. Hem şair hem de bir güftekar olarak. Ahmet Selçuk İlkan 1955 yılında Adana'da dünyaya gelmiş. Henüz genç yaşlardan itibaren edebiyata ilgi duyuyor ve özellikle şiire yöneliyor ardından. Bu duygusal anlatım onun şiirlerinin hemen hemen hepsinde hakim. Aşkı ve ayrılığı içten bir dille işlemesi kısa sürede de aslında dikkat çekmesini de sağlıyor. Üniversite yıllarında yazdığı şiirler çeşitli dergilerde yayımlanmış fakat onu geniş kitle buluşturan asıl şey şiir kitapları değil. Onun kaleminden çıkan o dizeler zamanla Türk müziğinin unutulmaz şarkılarına dönüşmüş durumda. Ve belki de Ahmet Selçuk İlkan denince ilk akla gelen şey şu: şarkı gibi şiirleri. Evet, kimi şiirleri bestelenmiş, kimileri şiir formunda hayatımızda yerini korumaya devam ediyor. İşte bunlardan birisi çok güzel bir şiir. Ben seviyorum, ben en sevdiklerim sizinle paylaşıyorum şiir perisi olarak. Dilerim benzer sizlerle benzer beğenilerde buluşuruz. Aa, ne güzel şiirler seçmiş şiir perisi dersiniz. Eser yani aslında şiir de bence evet sanatsal bir eser. Sen vurdun da ben ölmedim mi?

Yokluğunda ne ateşleri hasretimle yaktım da, bir seni yakamadım beni yaktığın gibi. Çölde su, mahpusta gün, oruçta ekmek gibi bekledim seni. Sense araya korkular koydun, yasaklar koydun, bitmez tükenmez engeller koydun. Şimdi ne

neredesin diye sakın sorma. Sen çağırdın da ben gelmedim mi? Sen varken darılmazdım çiçeksiz baharlara, yağmurlu havalara, bu kasvetli akşamlara. Sen varken bakıp içlenmezdim tren istasyonlarına, otobüs duraklarına. Sen varken ayrılanlara ağlamazdım, yıkılmazdım biten sevdaların ardından. Gidenlere küsmezdim, kalanlara acımazdım. Sen varken böyle üşümezdim, titremezdim. Masumdum çocuklar gibi, böyle delirmezdim, küfretmezdim. Hele ölmeyi hiç düşünmezdim. Şimdi soruyorum sana, adı sevdaysa bu cehennemin, sen yaktın da ben yanmadım. Biliyorsun, bütün acılarına yeşil ışık yaktım, olmadı. Bütün korkularına arka çıktım, olmadı. Dağlara merdiven dayadım, olmadı. Haziranda kar oldum, yağdım avuçlarına, olmadı. Sevdim, olmadı. Yandım, olmadı. Taptım, olmadı. Benden artık pes. Bu aşkın biletini istediğim gibi kes. Nasılsa gidiyorsun. Biliyorum, git. Ama ardından ağlayan bir çift göz, paramparça bir yürek ve yıkılmış bir dağ görmek istemiyorsan, çek silahını, daya sırtıma. Titrersem namerdim. Sen vurdun da ben ölmedim.

Sevgili dinleyenlerimiz, dinlemiş olduğunuz bu şarkı Gel Barışalım Zerrin Özer yorumuyla sizlere ulaştı. Bestesi Coşkun Sabah'ın bu eserin. Az sonra aslında Zerrin Özer'den, onun sesinden seçtiğimiz Ahmet Selçuk İlkan güftesiyle bezeli pek çok şarkı var ve onun sesine çok yakıştığını düşünüyoruz. O yüzden galiba iki ya da üç tanesini eserlerin Zerrin Özer'den seçmiş bulunuyorum. Çünkü gerçekten onun sesinde bambaşka hayat bulmuş o güfteler. Evet, 26 Ekim 1955 yılında Adana'da dünyaya geldi. Bunu söylemiştim belki size ama belki tarih olarak net bir tarih vermemişimdir. Sadece 1955 dediğimi anımsar gibiyim. İlk şiirlerini yazmaya başladığı yıllarda lise eğitiminin ardından 1973'te Berlin Teknik Üniversitesi'nde mimarlık eğitimine başlıyor İlkan ve 1975 yılında da Hayat Dergisi'nin düzenlediği aşk konulu şiir yarışmasında Hatırlar Mısın isimli şiirle bir birincilik ödülü kazanıyor sevgili dinleyenlerimiz. Ve 76 yılına geldiğimizde mimarlık öğrenimini yarıda bırakıyor, Türkiye'ye dönüyor. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümüne girerek burada eğitimi devam ediyor. 1978'de de profesyonel şarkı sözü yazarlığı süreci başlıyor onun hayatında. 1980'de üniversiteden mezun oluyor Ahmet Selçuk İlkan, az evvel söylediğim gibi Alman Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu ve binden fazla eseri bulunuyor. Kendisini biz aslında ayrılıkların ve yalnızlıkların ozanı, şairi olarak biliyoruz. Hatta kendisi ad ve soyadın da baş harflerinden ortaya çıkan Asi olarak tanımlar. Ve bugüne kadar da 6 kitabı, 10 şiir albüm yayınlanmış. Aynı zamanda televizyon kanallarında çeşitli programlar da yaptı ve konserler verdi. Ve bilmiyorsunuzdur belki, farklı bir yönü, 5 tane sinema filminde de rol almış Ahmet Selçuk İlkan. Sevgili dinleyenlerimiz, sırada çok güzel bir şiiri var. Bakalım siz de o andıklarınızı anımsayacak mısınız? Seni Anıyorum adlı bu şiirinde. Bu şehrin bütün sokaklarına sinmiş yalnızlığım. Sensizliğin köşe başındayım. Avuçlarımda kırık dökük pişmanlıklar. Avuntusuz çıkmazlara yürüyorum. Bütün umutsuzluğuma inat, yine seni anıyorum. Dudaklarımda bildiğin o ıslık. Sokak lambalarına sığınıyorum. Hafiften bir yağmur ağlıyor benimle. Bir deli rüzgar saçlarımda. Yalnızlıktan üşüyorum. Bulamayacağım bile bile. Yine seni arıyorum. Anlatacak nelerim var bir bilsen. İçimde ihtilaller kopmuş, kendimi sürgüne verdim. Mutluluğum çoktan iflas etmiş. İtirazı hakkım yok biliyorum. Beni savunmak sana düştü. Seni arıyorum. Yarım kalmış şiirlerim gibisin. Yaşanmamış çocukluğumsun anılarımda. Öylesine eksiğim sensiz, öyle sahipsiz. İşte bütün umutları havlu attım gidiyorum. İçinde geç kalmışlığın çaresizliği çocuklar gibi ağlıyorum. Ve gel gör ki her damla gözyaşımda yine seni arıyorum.

Selçuk Tekay bestesiydi ve unutulmaz eserlerden biridir. Bilmiyorum, beni fazlasıyla etkileyen şarkılardan biridir. Sözü de, namesi de rahmetlerde uyusun. Ahmet Selçuk İlkan'ın bu sözlerinin bestekarının sesini de duyarız biz burada. Emel Sayın'ın o billur sesinin yanında. Böyle bir geceydi, hatırlar mısın? Bu aşkın sonu yok, bitsin demiştin. Elini elimden usulca çekip gözünde yaşlarla gidivermiştin. Gözlerinde hala yaşlar var neden? Saçında zamansız aklar var neden? Dilinde sitemler, ahlar var neden? Yıllar aşkımızı siler demiştin. Aradığın aşkı söyle, buldun mu? Benden uzaklarda mesut oldun mu? Kendine yeni bir dünya kurdun mu? Sen benim dünyamı yıkıp da gittin. Enfes bir ayrılık şiiriydi bu. Sevgili dinleyenlerimiz, Ahmet Selçuk İlkan yalnızca bir şair değil, aynı zamanda Türk müzik tarihine damga vurmuş yüzlerce şarkının söz yazarı. Evet, şiir ve güfte kol kola ilerler aslında, ama biz bunların eğer beslenilebilir şekilde olduğunu görürsek, buna tanıklık edersek diyoruz ki evet, bunlar birer güfte. Başta Ferdi Tayfur olmak üzere Müslüm Gürses, İbrahim Tatlıses, Bergen, Orhan Gencebay ve daha birçok sanatçı onun dizelerini seslendirdi. Onun sözlerinde en çok özlem, yalnızlık, kırgınlık ve elbette imkansız aşk temaları öne çıkmıştır. Ve güzel bir şiir, bir başka şiirse bize sonrasında Ümit Besen'in o muhteşem yorumuyla, yine bestesinin de Ümit Besen'e ait olduğu Tövbekar adlı şarkıyı fısıldayacak. Ne var ki öncesinde bestelenmiş dizeleri vardır dedim. Bakalım siz bunu, bu şiiri dinlerken, eğer ki sonunda ayrılacaksak adlı şiiri dinlerken, acaba hangi sanatçının sesi kulaklarınıza yankılanacak? Bir taraftan onu düşünün isterseniz. Eğer ki sonunda ayrılacaksan, istemem sevgili yüzüme gülme. Eğer ki sonunda ayrılacaksan, istemem sevgilim ümitler verme. Sonunda dünyamı karartacaksan. Ben aşkı ölümsüz bilenlerdenim. Bir ömür boyunca sevenlerdenim. Ellerin elime değmesin derim. Eğer ki sonunda bırakacaksan. Gönüle vurulmaz asla bir kilit. Seveni öldürür kırılan bir ümit. Sevgilim yanıma yaklaşmadan git. Eğer ki sonunda ayrılacaksan.

Sevgili dinleyenlerimiz, evet, tövbekar Ümit Besen'in aynı zamanda besteye imza attığı eserlerinden birisi Ahmet Selçuk İlkan'ın. Ve az evvel okuduğum şiirde de hani demiştim ya size, bakalım hangi solisti hatırlayacaksınız diye, eğer ki sonunda bırakacaksan diyordu. Ve bir taraftan Ebru Gündeş'in sesinin kulaklarınıza çalınmış olduğunu umut ediyorum. Çünkü biz bu şarkı, şiiri gördüğümüzde, aa, bunu Ebru Gündeş söylüyordu. Hatta aramızda konuştuk, hangi yıllardı? Ben dedim galiba 90'ların başı. Bilemedim, emin de olamadım açıkçası, ama Ebru Gündeş olduğu kesin zaten, ondan hiç şüphemiz yok bizim. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, Ahmet Selçuk İlkan modern Türk şiirinde halkla aslında güçlü bağ kuran isimlerden birisi olarak kabul ediliyor ve özellikle 1980'li ve 90'lı yıllarda da işte arabesk ve fantezi müziğin yükselişinde onun sözlerinin büyük etkisi olmuştur. Tıpkı az evvel söylediğim şarkıda olduğu gibi, bazı eleştirmenler onun şiirlerini fazla duygusal bulsa da halkın sevgisi aslında ona karşı hiçbir zaman, onun şiirlerine karşı hiçbir zaman eksilmedi. Sadece halkın sevgisi değil elbette, bestekarların da onun yazmış olduğu şiirlere ilgisi hiçbir zaman eksilmedi. Yoksa yüzlerce şarkının güftekarı olamazdı zaten Ahmet Selçuk İlkan, eğer aksi bir şey söz konusu olsaydı. Bugün hala sosyal medyada milyonlarca insan onun dizeleri paylaşmaya devam ediyor. Konserleri var, şiirleri var, şiir dinletileri var, söyleşileri çok büyük bir ilgiyle karşılanıyor Ahmet Selçuk İlkan'ın. Elbette bu ilginin altında, bu teveccühün altında mutlaka halka yakınlığı, bizim geçtiğimiz yollardan, duygusal olarak geçtiğimiz yollardan kendi yazdıkları o dizelerde kendimize iz bulmamızla ilgili. Yani onun yazmış oldukları bizim yaşadıklarımızla örtüş düştüğü noktada zaten o içtenlikle buluşuyor ve neticede böylesi beğenilen şarkıların güftekarı olarak da yine Ahmet Selçuk İlkan imzasını görmüş oluyoruz eserlerde. Bu nasıl ayrılık? Bu nasıl veda? Gözlerin kal diyor, dudakların git. Bakışın anahtar, sözlerin kilit. Ellerin aç diyor, dudakların git. Ayrılık dönüşü olmayan bir nehir. Yalnızlık yıkılmış bomboş bir şehir. Kaç sevda kül oldu böyle, kim bilir? Gözyaşın kal diyor, dudakların git. Gidersem bir daha dönmeyeceğim. Kalırsam kalbime yenileceğim. Çözemedim seni, delireceğim. Gözlerin kal diyor, dudakların git. Duvardan insin mi resimlerimiz?

yabancı olsun mu isimlerimiz? Ya deli dolu gecelerimiz? Anılar kal diyor, dudakların git. Bu romanda biter belki birazdan. Ne aşıklar yıkıldı gururdan nazdan. Ağlıyor besteler yine Hicaz'dan. Şarkılar kal diyor, dudakların git. Evet, anılar kal diyor, dudakların git. Böylesi bir şiir eğer size yazıldıysa, kolaysa gidiniz derim ben de. Ve az sonra kulağınıza çalınacak olan bu şarkı Zerrin Özer'in sesinde bambaşka bir noktada. Beste Coşkun Sabah'ın. Ne var ki siz bu eseri Zeki Müren'den de sanki dinliyorduk diyeceksiniz. Ama onun söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan değil. Çok büyük bir benzerlik var fakat Zerrin Özer'in yorumuyla zirveye çıkmış olan Ahmet Selçuk İlkan güftesi Coşkun Sabah'ın notalarıyla buluşuyor. Bu son buluşmamız, bu son görüşmemiz. Kim bilir, bir daha karşılaşmayız, belki de bir daha görüşmeyiz. Ayrılmalıyız. Bir gülü sevdim, bir seni sevdim. Bir mevsimlikmiş seninle aşkımız. Gel gitme desem, kal etme desem, hiç faydası yok. Ayrılmalıyız. Senin gözlerin yaşlı, benim yüreğim yaslı. Bu aşkta bir umut kalmadı, yazık. Seni bir başkası bekliyor artık. Ayrılmalıyız. Bir gülü sevdim, bir seni sevdim. Bir mevsimlikmiş seninle aşkımız. Gel gitme desem, kal etme desem, hiç faydası yok.

Sevgili dinleyenlerimiz, Ahmet Selçuk Yıkan'ın en önemli katkılarından biri aslında şiiri geniş kitlelerle buluşturması da oldu. Bize bestekarlara yakın dedik şiirleri için ama biz bunların dışında bir kitleden de bahsettiğimizde yani şiir sevenlerle buluşması, şiir seven kitlenin genişlemesine de çok önemli katkıları oldu. Onun bu içten yürekten kopan şiirleri. Onun sayesinde pek çok insan ilk kez şiire ilgi duydu. Bir yerde bir şiir duyuyorsunuz. Aslında şiire hiç ilginiz yok ama o şiiri duyduktan sonra diyorsunuz ki ya benim hayatıma dokunmuş bu dizeler sanki. Acaba kim yazmış? Sonrasında bir bakıyorsunuz, o yol size Ahmet Selçuk İlkan'ın açmış oldu ama şiir yolunu beraberinde getirmiş oluyor. İşte o belki bir şarkının sözünde, belki bir ayrılık gecesinde, belki de eski bir kasetin içinde bir bakıyorsunuz. Aa, evet, burada benim sevdiğim şiirler var diyorsunuz. Şiir kitapları Ahmet Selçuk İlkan'ı yıllarca en çok satanlar arasında. En çok satan kitaplar, şiir kitapları Ahmet Selçuk İlkan kitapları olmuş. Çünkü neden? Duyguları o sade ama en etkili anlatımıyla geniş bir okuyucu kitlesine ulaştırmış durumda. Ve onun en sevilen şiirleri de genellikle aşk şiirleri, ayrılık, özlem ve kırgınlık temaları üzerine olan şiirleri ve şiir dinletilerinde de sosyal medyada da aslında en çok paylaşılanlar yine bu tür şiirleri. Onun şiirlerini hani adlandırmakla zaman geçirmek istemiyorum açıkçası. Azar azar böyle araya size şiirlerini okuyarak geçelim istiyorum ama elbette sizde çağrışım yapacağı o kadar çok eseri vardır ki eğer siz bir şiir severseniz hem şiiri hem şarkıyı buluşturduğu çok fazla eser var. Örneğin Anılar, Coşkun Sabah'ın bestesi biliyorsunuz. Ahmet Selçuk İlkan dizeleridir. Ya da Arayacaksın, Ferdi Tayfur seslendirir ama Selami Şahin bestelemiştir ve Ahmet Selçuk İlkan dizeleridir. Bir aşk kitabı vardır. Coşkun Sabah bestelemiştir. Bergen yorumlamıştır. Biraz daha geçmişe döneceğiz. Ama yine Ahmet Selçuk İlkan güftesidir. Ve örneğin Başım Dönüyor. Ümit Besen'in sesinden dinleriz. Selami Şahin'in bestesidir. Ahmet Selçuk İlkan'ın dizeleri vardır bu eserde. Bunlar hani saymakla bitmeyecek kadar çok olduğu için ben sadece birini size, bir eseri daha, bir şiirini daha örneklemek istiyorum. Gezdiğim her yerde hatıran dolu. Bilmem ki ben nasıl unutacağım. Ne yazık bu aşkın yok başka yolu. Yarın bu şehirden ayrılacağım. O mahzun yüzüne son defa bakıp, bütün anıları sana bırakıp, bu dertli, bu garip başımı alıp, yarın bu şehirden ayrılacağım. Aldırma görürsen yaşlar gözümde, şarkımız olacak yine dilimde. Mektubun cebimde, resmin elimde, yarın bu şehirden ayrılacağım. Bir kilit vurarak aşka, sevgiye, bir çizgi çekerek senli maziye, dönmemek üzere artık geriye, yarın bu şehirden ayrılacağım.

Evet, böylesi kat'i bir kararla aslında bir aşkın bitirilişini anlatır bize Ahmet Selçuk İlkan bu dizelerinde. Ve sevgili dinleyenlerimiz, yine Zeki Müren'in sesinden dinleyeceğimiz, belki de ilk şarkı anımsayamıyorum. Zerrin Özer'den evet iki kez dinlediniz ama galiba Zeki Müren'den ilk kez dinleyeceğiz. Selami Şahin bestesi var. Bu şarkının sözleri de eminim size Ezgi'yi çağrıştıracaktır ve zaten sonrasında biz Zeki Müren yorumuyla Selami Şahin bestesi Ahmet Selçuk İlkan dizilerinin oluşturduğu bu başyapıt şarkılardan biri olan eseri size dinleteceğiz. Gezdiğim her yerde hatıran dolu. Bilmem ki ben seni nasıl unutacağım. Ne yazık bu aşkın yok başka yolu. Yarın bu şehirden ayrılacağım. Hayatın ne anlamı var yanımda sen olmayınca? Yaşamanın ne tadı var yanımda sen olmayınca? Aşkın hasret çölüyüm ben, bir gözyaşı gölüyüm ben. Yaşayan bir ölüyüm ben yanımda sen olmayınca. Nasıl çekmem kadere ah? Yazsan yazsın bana günah. Gecelerim olmaz sabah yanımda sen olmayınca. Bence ölüm ayrılıktır, sensizliktir, yalnızlıktır. Her nefesim hıçkırıktır yanımda sen olmayınca.

ne anlamı var yanımda sen olmayınca? Yaşamanın ne tadı var yanımda sen?

gözyaşı gönlümden, yaşayan bir ölüyüm ben. Yanımda sen olmayınca

Esas olmayınca nasıl çekme kadere ağ. Yazan yazsın bana günah. Gecelerim olmaz sabah.

Sen bu şiiri okurken ben çoktan bu şehirden gitmiş olacağım. Artık ne özlemlerimi duyacaksın bıçak yarası, ne de telefonların çalacak gece yarısı.

ve bu zavallı yüreğim olmayacak artık kaprislerinin hedef tahtası. Seni sana, beni bir akıl hastanesine bırakıp gideceğim bu şehirden. Nasılsa kavuşamadım sana, nasılsa dudaklarının kıyısına varamadım. Nedense bütün çıkmaz sokaklar adresim oldu ve nedense bütün kırmızı ışıkları üzerime yaktın. Ne yaptımsa bir türlü sana yaranamadım. Artık adressiz, ışıksız ve öylesine ıssızım. Dünlerin kadar eskiyim, verdiğin acılar kadar paslıyım. İşte çıkıp gidiyorum hayatından. Nasılsa fark etmez senin için. Belki çok şanslı, belki de en yaşlıyım. Artık pusulam hasreti, saatim yalnızlığı ve takvimler sensizliği gösteriyor bana. Neylersin? Yolcu yolunda gerek. Belki bundan sonra, belki senden sonra adam olur bu asi yürek. Ve dersini alır da bu sevdadan. Bir daha boyundan büyük denizlere asılmaz kürek. Yarın bu saatlerde ben yollarda olacağım. Kim bilir kaçıncı uykunda, masal mavisi bir rüyada ve elbette o korsan yüreğin yine pusuda. Oysa ilk defa sesimi duymayacaksın. Sitemlerin sahipsiz, soruların cevapsız kalacak. Belki ilk defa içini kemirecek yokluğun, tanımadığın bir korku için saracak ve İlk defa kendinle hesaplaşacaksın. Ne oldu? Ne oluyor? Ne olacak? Sonra bir gözün kör, bir kulağın sağır, bir ayağın kırık ve bir kolun kesik. Düşeceksin yollara. Yani baştan başa yarım, yani baştan başa eksik. Bütün duvarlar üstüne yıkılacak. Belki ilk defa unutuldun diye için sızlayacak. Ve sen bu şiir okurken ayrılığımız çoktan başlamış olacak. Belki de son tesellin sana yazdığım bu son şiir olacak. Ve kim bilir unutulmuş bir gecenin tam ortasında başucundaki bir radyoda uykusuz bir şair yüreğini çınlatacak. Ve bir daha fısıldayacak kulaklarına sana adanmış bu satırları. Bütün şehirler uyur. İstanbul uyumaz. Ve bir gün bütün sevenler unutur seni. Ama bu şair yürek asla unutmaz. Sevgili dinleyenlerimiz, Ahmet Selçuk İlkan'ın bu enfes dizeleriyle sizlere veda ediyoruz. Melih Demirezer'le birlikte çalıştık teknik masada. Nilay Yazarkan Keleş yapım sorumlumuz. Ve ben Yasemin Pamukçu, böylesi bir içeriği sizler için hazırladım. Bir şiir perisi olarak da sundum. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte, yani Perşembe günü saat 14.05'i gösterdiğinde biz yanı başınızda olacağız. Hoşça kalın.

0: Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Orta Doğu Teknik Üniversitesi tiyatro şenliğinden söz edeceğiz. Türkiye'nin en köklü ve prestijli amatör tiyatro organizasyonlarından biri kabul edilen ve her yıl bahar aylarında düzenlenen ODTÜ Tiyatro Şenliği 1960'lı yıllardan bu yana aralıksız sürdürülen bir gelenektir. ODTÜ Oyuncuları Topluluğu'nun ev sahipliğinde hayat bulan şenlik, üniversite tiyatrolarını, bağımsız grupları ve profesyonel sanatçıları aynı platformda bir araya getirmeyi hedefler. Temel vizyonu, tiyatroyu akademik bir disiplinle harmanlayarak sanatsal paylaşımı ve kolektif üretimi teşvik etmektir. Etkinlik süresince kampüs içerisindeki amfiler, salonlar ve açık hava mekanları sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar kesintisiz tiyatro performanslarına ev sahipliği yapar. Şenlik kapsamında sahnelenen oyunlar ve deneysel çalışmalar genç sanatçı adayları için önemli bir deneyim alanı oluşturur. Katılımcı gruplar Türkiye'nin dört bir yanından gelerek farklı sahneleme tekniklerini ve estetik anlayışlarını izleyiciyle paylaşır. Sadece oyun gösterimleriyle sınırlı kalmayan organizasyon, paneller, atölye çalışmaları ve söyleşiler aracılığıyla tiyatro kuramı üzerine derinlikli tartışmalar da açar. Uluslararası düzeyde de pek çok tiyatro topluluğunun da ilgi gösterdiği şenlik, Avrupa'daki benzer öğrenci festivalleriyle etkileşim içindedir. ODTÜ Tiyatro Şenliği, bugüne kadar pek çok usta sanatçının ilk kez sahne tozunu yuttuğu bir okul vazifesi de görmüştür. Sanatın birleştirici gücünü ve akademik temsili eden bu organizasyon her yıl binlerce tiyatro severi kampüste buluşturur. Gelenekselleşen kapanış ritüelleri ve tiyatro atmosferiyle Türk tiyatro ikliminin vazgeçilmez bir unsuru olmayı da sürdürür. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Önem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kazakistan'da Ahmet Yesevi özel devlet nişanına layık görüldü. Erdoğan'a nişanı Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu nişanı Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize gösterilen yüksek bir teveccüh olarak görüyorum dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin geliştirilmiş stratejik ortaklık çerçevesinde her alanda ilerlemeye devam ettiğini söyledi. Önümüzdeki dönemi birlikte Türk Dünyası Yüzyılı yapacağız dedi. Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısında konuştu. Türkiye'nin Orta Asya'daki stratejik ortağı Kazakistan'la ticaret hacmi 10 milyar dolara yaklaştı. Bu rakam, iki ülke arasındaki yeni ekonomik hedeflerinde kapısını araladı. Kazakistan, Türkiye'nin de bölgedeki en büyük ticaret ortağı. Hedef, ticaret hacminin önümüzdeki dönemde 15 milyar dolara çıkarılması. Bugüne kadar Türkiye'nin Kazakistan'a 5 milyar dolara varan doğrudan yatırım olurken, Türk müteahhitleri de 30 milyar dolara aşan 541 proje gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının tüm dünyada tarımda gübre arzı sıkıntısı oluşturduğunu söyledi. Biz tedbirimizi aldık, ülkemiz arz problemi yaşamıyor dedi. Yılmaz, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği toplantısında konuştu. Belçika Kraliçesi Matilde Başkanlığı'ndaki heyetin Türkiye ziyareti devam ediyor. İstanbul'un ardından Ankara'daki görüşmelerde de ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Belçika Dışişleri Bakanı'nı kabul etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başta olmak üzere bazı kabine üyeleri de Belçikalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Yılın ikinci enflasyon raporu İstanbul'da açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, dünyada jeopolitik risklerin etkisiyle artan belirsizliğe dikkati çekti. Bu belirsizlikler nedeniyle enflasyonda tahmin aralığının kaldırıldığını duyurdu. Başkan Karahan, bu paralelde 2026 yılı ara hedefinin de %16'dan %24'e yükseltildiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Çin'de Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. ABD Başkanı, Çin ile ABD arasındaki ilişkiler hiç olmadığı kadar iyi olacak dedi. Xi ise görüşmede Tayvan konusuna vurgu yaptı. Tayvan, ABD-Çin ilişkilerinde en önemli konudur. Süreç iyi yürütülmezse iki ülke çatışabilir değerlendirmesini yaptı. Lübnan'la İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin 3. turu bugün Washington'da başlıyor. Geçici ateşkesin süresi dolarken taraflar kalıcı anlaşma için yeniden masaya oturacak. Dışişleri Bakanlığı İsrail'i bir bakanın beraberindeki bir grup yerleşimciyle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı. Açıklamada provokatif eylemler bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşımaktadır denildi. Şiddetli fırtına ve sağanak birçok ülkede hayatı felç etti. Hindistan'da etkili olan fırtına nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybetti. Hırvatistan'daki dolu yağışı tarım alanlarında hasara yol açtı. Slovenya'da sağanak toprak kaymasına neden oldu. Ve spor. Ziraat Türkiye Kupası'nda TÜMOSAN Konyaspor'un finaldeki rakibi Trabzonspor oldu. Bordo Mavililer yarı finalde Ankara'da Natura Dünyası Gençler Birliği'ni 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etmeyi başardı. Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası finali 22 Mayıs Cuma günü 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak. Hava durumuna gelin.

İnce. Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara yağmurlu 19, İstanbul parçalı bulutlu 23 derece. Güneşli olmak üzere Kerkük ve Üsküp 25, Lefkoşa 26, Stockholm 12, Sofya 24, yağmurlu olmak üzere Bern 19, Berlin 18, Brüksel 13, Kopenhag 14, çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 14, Tiran 23, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 17, Viyana 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'den Bakış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sayın dinleyenlerimiz. Türkiye'den Bakış programından sizlere sesleniyoruz. Bugün 14 Mayıs 2026 Perşembe günü. Türkiye'de saatimiz şu anda 15.06'yı gösteriyor. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım. Teknik masada teknisyen arkadaşımızın ismi Melih Demir Ezer. Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Ve tabii ki programı sizler için hazırlayan Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabarda da bizlerle beraber. Hoş geldiniz hocam bu haftada.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'den ve dünyadan güncel siyasi ve sosyal olaylara yer verdiğimiz Türkiye'den Bakış başlıyor. Türkiye'den Bakış programındasınız sayın dinleyenlerimiz. Hocam ilk olarak biraz İsrail'i konuşmak istiyoruz. İsrail, Irak'ın Necef çöllerinde Irak'ın da bilgisi olmadan bir üs kurmuş ve bir çobanın bunu fark etmesiyle de bölgeden ayrılmış. Sizce İsrail ne maksatla böyle bir şeyi yapmış olabilir? Size soralım.
1: Evet, çok enteresan bir konu gerçekten de Funda Hanım. Wall Street Journal 2 gün önce bu konuyu gündeme getirdi. Onun öncesinde de Irak'ın gözden uzak bölgesinde İsrail'in bir takım istihbarat faaliyetlerinde bulunabileceği konuşuluyordu ama ne olduğu bilinmiyordu. Irak'ın Necef çöllerinde kuş uçmaz, kervan geçmez bir bölgede, insan hayatının da olmadığı bir bölgede Irak bir toprak pist inşa ederek burada gizli bir üs oluşturmuş. Bu bir çoban tarafından İran Savaşı başladıktan sonra tespit ediliyor ve resmi yetkililere durum bildiriliyor. Resmi yetkililer buraya personel gönderdiklerinde bu da İsrail'in hava kuvvetleri tarafından bu personel öldürülüyor. Çobanlığın da ölenlerin arasında olduğu söyleniyor. Bunun üzerine orada ne varsa toplanılıyor ve ayrılıyor. Uydu görüntülerine baktığımızda da orada gerçekten bir toprak pist diyebileceğimiz, o piste iniş yapmaya elverişli uçakların inebileceğini burada gördük. Çünkü pisti görebiliyoruz uydu görüntülerinden. Ve Wall Street Journal'da çıkan habere göre İsrail burayı Irak hükümetine haber vermeden kullanıp lojistik faaliyetlerine destek sunmak maksadıyla kullandı. Şimdi tabi haber bu ama ne lojistik desteği sunacaksınız? Yani çölde su mu çıkıyor ki su veresiniz ya da işte orada bir şey mi depolayıp İran'daki sahaya gönderebilirsiniz? Çok inandırıcı gelmiyor. İşin enteresan tarafı buradaki faaliyet ortaya çıkınca Iraklılar bunu Amerikalılar zannediyorlar. Kendi yetkililerini de Amerikan askerleri öldürdü diye düşünüyorlar. Halbuki İsrail uçakları tarafından bombardıman edilmiş. Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik Irak resmi makamları bir protesto metni yayınlıyor. Yani sen benim ülkemde böyle bir üs açamazsın diye. Sonradan anlaşılıyor ki üs Amerika Birleşik Devletleri'ne ait değil, İsrail'e ait. Şimdi tabii bu konuyla alakalı saptırma haberleri hemen çıkmaya başladı. Ne olmuş olabilir? İşte oradan geçen uçaklara yönelik lojistik destek. Bu pek mümkün değil. Çünkü Irak'ın Necef çölleri diye nitelendirdiğimiz Suudi Arabistan-Irak sınırında İsrail'den savaşa katılan uçaklara yönelik verilebilecek çok fazla bir destek yok. Arama kurtarma demişler. Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı uçakları vuruldu İran üzerinde ve onlar acil iniş yaptılar. Nereye? Kuveyt'e, Katar'a, Birleşik

Emirlikleri'ne ya da Bahreyn'e. Şimdi ABD'nin bölgede bu denli gelişmiş üsleri ve bölgeleri varken hasar alacak bir uçak ya da düşen bir uçaktan atlayan pilotun o bölgede işte paraşütünü açması ve düşmesi sonrasında da arama kurtarma gibi bir şey için Necef'in çölünde böyle bir şey açmazsın. Düşen uçağın inmesi için de Amerika'nın zaten biraz önce saydığım ülkelerin içinde var olan pistlerine de iniş yaparsın ki nitekim orada vurulmuş P-16'lar falan oralara iniş yaptı. Peki o zaman İsrail burayı niye açtı? Şimdi hatırlayın Türkiye'ye yönelik, Azerbaycan'a yönelik İran'dan gelen balistik füzeler vardı. Ve bu balistik füzelerin İranlı yetkililer ısrarla biz atmadık, biz atmadık, nereden atıldıysa izini getirin gösterin falan diye söylüyorlardı. Bazıları da İran üzerinden geliyordu. Anlıyorduk ki biz o zaman Hürmüz Boğazı'ndaki körfezin üzerinden aşarak İran üzerinden Türkiye'ye doğru geliyor. Şimdi burada zincirin halkalarını artık birleştirmek lazım. 1600 kilometre uzakta İsrail ile İran birbirine. Lojistik anlamda uçakların çok fazla bir lojistik desteğe ihtiyacı yok. Havada kalma için zaten havada yakıt ikmaliyle oranın bir alakası yok. Olan şudur, tahminimi söylüyorum. Bu konuyla ilgili yapılmış çok değerli analizlerde de buna benzer şeyler söyleniyor. İsrail'e ait oraya inebilen uçaklar mobil fırlatma rampası dediğimiz bir kamyon kasasına benzeyen ve balistik füzeyi arkasından atabilen mobil fırlatma üniteleri var. Bu mobil fırlatma ünitelerinden oraya götürdü ve hem Azerbaycan'a hem Türkiye'ye hem de bilinmedik başka ülkelere de olabilir. Bir takım balistik füze saldırısı gerçekleştirerek bu saldırıyı İran yapmış gibi false flag dediğimiz sahte bayrak operasyonu icra etti. Sahte bayrak operasyonu bir ülkeye ya da karşınızdaki hasmınıza olayı yapanın gerçek kimliğini gizleyip suçu başkasının üzerine atacak ve onunla arasında husumet çıkartacak şekilde bir operasyon yapmak. Burada da olayı İran yapmış gibi gösterip o bölgeden Suudi Arabistan-Irak sınırındaki Necef bölgesindeki mobil

0: fırlatma istasyonu üzerinden Türkiye'ye yönelik olarak bir takım saldırıların gerçekleştirilerek Türkiye provoke edilmeye çalışılmış olma ihtimali kuvvetle muhtemel. Şimdi bu saldırılar başlayınca tabii çok enteresandır. Sadece saldırıyı yapsa ve bu saldırı NATO'nun sava savunma sistemine takılıp etkisiz hale getirilse, Türkiye'de konu bu kadar çok konuşulmayabilirdi. Türkiye'de daha bu saldırılar gerçekleştiği an transatlantikçi bazı isimlerin hemen İran'a neden saldırmıyorsunuz, size balistik füze atıldı, işte neden İran'a savaş ilan etmiyorsunuz gibi paldır küldür piyasaya döküldüler. Şimdi tabii ki bir ülkenin bize balistik füze atmış olması elbette karşılıksız bırakılmaması gereken bir husus ama merhum Kazım Karabekir'in de söylediği gibi öyle bir coğrafya ki şeytan bile Müslüman mintanıyla dolaşıyor. Şimdi böyle bir ortamda İran'a saldırsak İran'a İsrail adına bir cephede biz açmış olacağız ve İsrail'in ekmeğine yağ süreceğiz. Adam da zaten bu yüzden gitti oraya gizli bir askeri üs açtı. O yüzden unutmayacağız tabii böyle durumlarda ortaya dökülüp direkt hadi savaşalım İran'a savaşsanız ya diyenlerin aslında Tel Aviv'in konuşan ağzı, gören gözü, duyan kulağı olduğu konusunda ikna olmamız lazım. Çünkü açık bir şekilde ortada. Irak parlamentosunda şu an hainlikle suslanan bazı milletvekilleri var. Mossad'ın onlarla işbirliği içinde bulunduğu söyleniyor. Netanyahu da Birleşmiş Milletler'de yapmış olduğu açıklamada İsrail'in elinin her bir ülkeye uzanabileceğini söylüyordu. Şimdi tabii bu her bir ülke etkin ülkeler değil. Ama işte Irak gibi Saddam sonrası kendi içinde Sünniler, Şiiler, Kürtler, tarafsızlar gibi kendi içinde bölünmüş bir ülkede birlik ve beraberlik sağlanmayınca güvenlik de sağlanamıyor. Yani en nihayetinde sizin hava sahanızı kontrol edecek radar sistematiğiniz yoksa İsrail tarafından oraya gerçekleştirilen uçak iniş ve kalkışları da sizin gözünüzden kaçabiliyor. O yüzden günümüz artık dijital anlamda gözetleyen, gören, duyan, işiten radarların, AWACS gibi erken ihbar yapan uyarı uçaklarının son derece önemli hale geldiği bir dönemdeyiz. Türkiye hamdolsun bu döneme çok iyi hazırlanarak geldi. Türkiye'nin geliştirmiş olduğu radar sistemleri, hava savunma sistemleri, erken uyarı ihbar uçakları böyle bir hususun Türkiye'de yapılamayacağının garantisi elbette. Ama İsrail'in de bölgede niye titrek devletler istediği, niye parçalı devletler istediği, Lübnan niye dört parçaya bölündü, Irak niye dört parçaya bölündü, Suriye neden dört parçaya işte Dürzi devleti, Alevi devleti, Sünni devleti ve YPG devleti diye bölünmek istiyor. Bu resme baktığımızda daha iyi anlıyoruz. Çünkü kendi sahasını kontrol eden, kendi askeri unsurlarını kontrol eden ülkeler İsrail gibi bir devlet açısından istenir şeyler değil. Konu bu şekilde.
1: Hocam farklı bir konuyla devam etmek istiyoruz. Aslında biraz alakalı. İsrail demişken son zamanlarda İsrail'in hedef tespitinde AI destekli programlar kullandığı dile getiriliyor. Veri analiz şirketi Palantir'in geliştirdiği yapay zeka teknolojileri de bunlardan biri. Bu konuyu bizim için detaylandırabilir misiniz? Nedir?
0: Şimdi İsrail bir soykırıma imza attı. Hala atmaya devam ediyor. Dünya buna karşı son derece sessiz. Özellikle Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in kendini koruma hakkı var demekten yoruldu, gına geldi. Oysa Uluslararası Ceza Mahkemesi açık bir şekilde İsrail'in başındaki başbakan ve ekibinin bazılarını savaş suçlusu olarak nitelendirdi ve görüldükleri yerde tutuklansın falan dendi. İşte biz bakıyoruz böyle bir tutuklama falan yok. Netanyahu çok rahat bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Giderken Yunanistan'ın, İtalya'nın ve Fransa'nın üstünden uçarak gidiyor. Ne Fransa, ne İtalya, ne de Yunanistan gibi soykırımcılarla her zaman yolu yan yana düşen devletler bu noktada Netanyahu'ya herhangi bir yaptırım uygulamıyorlar. Palantir'le ne alakası var canım? İşte bu soykırım Palantir gibi bazı sosyal medya üzerinden derlenen önemli bilgilerin de analiz edilmesiyle oluşturulmuş yapay zeka destekli bir hedef tespit programı. Sadece Palantir'i kullanmadı. İşte Dalia gibi bir program kullandı. Hapspora gibi bir program kullandı. Palantir'in geliştirmiş olduğu programları kullandı. Ve İsrail bu yapay zeka destekli programları soykırım suçuna alet edecek şekilde kullandı. Sevgili Selçuk Bayraktar'ın yapay zeka savunma ve insanla alakalı bir felsefeyi de ortaya koyan açıklamaları bu anlamda çok kıymetli. Yani sosyal

medyada bizim ne olacak ki, bu bilginin nesi var ki, işte ben hafta sonu bir arkadaşımın düğününe gittim, onu paylaştım ki işte falan mağazadan şunu aldım ki, çocuğumu şu okula götürdüm ki gibi, ona masum gelen birçok olay bu veri analiz şirketleri tarafından kullanılıyor ve buralardan birçok şey çıkartılıyor. Sadece hedef tespiti çıkartılmıyor. Sizin alışveriş alışkanlıklarınızdan tutun da sevdiğiniz, sevmediğiniz, arkadaş network'ünüz, Türkiye'de destek vermiş olduğunuz siyasi parti, bu siyasi partiye dair düşünceleriniz, nefretiniz, öfkeniz, muhabbetiniz bu şey üzerinden çıkartılabiliyor. O yüzden veri analiz şirketi diye bir şey gördüğünüzde 3 adım geriye çıkın ve bir dakika ne oluyor falan diye mutlaka sorun. O yüzden sosyal medya, kullandığımız yazılım programları falan son derece dikkatli bir şekilde kullanılmalı. İleride adeta bir mermi gibi aleyhimize işleyebiliyor. Bununla alakalı da bir gözetim devleti oluşturdular. Ben de akşam gazetesinde kaleme aldığım bir gözetim devleti oluşturulması hususunu okuyucularımın dikkatine sundum. İşte Palantir de bunlardan bir tanesi. Palantir, İsrail açısından birçok konuları değerlendiren ve bununla ilgili olarak da bir teknofaşizme imza atacak şekilde İsrail'e hedef tespitinde yardımcı olan bir yapay zeka nasıl kullanılıyor? Mesela İsrail bir bomba var elinde, attığında daha fazla Gazze'liyi öldürmesi lazım ve bu türden sistemler insan gibi düşünmediği için masumların canına da mal olur muyum diye değil, bir bombayla 16 kişiyi öldürme imkanınız varken 3 kişiyi öldürüyorsanız bomba boşa gidiyor diye düşünüyor. Yani tamamen bu kadar vahşi bir şekilde dizayn edilmiş. O zaman iki tane yan yana ev var. Bu iki tane yan yana evin hangisi sizin hedefiniz olacak? Bunu bilmeniz lazım. Peki nasıl bileceksiniz bunu? İşte bu Palantir gibi veri analiz şirketleri mesela diyor ki A ile işaretlenmiş evde 16 kişi yaşıyor. B ile yaşanmış ev aynı büyüklükte olmasına rağmen 4 kişi yaşıyor. Nereden biliyorum? Çünkü bu iki şirketin de su kullanım oranlarına baktım. Elektrik kullanım oranlarına baktım. Kapısının önündeki hareketliliği gözledim. Yani sizin su faturanız ne işe yarar? Hiçbir işe yaramaz. Mesela ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İBB'ye ait İSKİ verilerinin bir hard diske kopyalanması ile ilgili o dönemki başkan tarafından verilmiş talimatın tamamen hukuka aykırı olduğunu söylediğimde Ekşi Sözlük isimli rögar çukuru benimle ilgili bazı insanların şöyle yazmasına müsaade etti. Neymiş efendim, İBB'nin kullanmış olduğu su miktarları üzerinden veri toplayacaklarmış falan diye buraya da bir sürü troll aktı ve bu konuyla ilgili linçlemeye kalktılar. Tabii ki bu troll ordusu parayla bu işi yapıyor ve bunların dünyada olup bitenlerle alakası, haberdar falan değiller. Ve Ekşi Sözlük gibi bir çukur maalesef bu ülkede yasalar nezdinde hala açık bir şekilde kapatılmadan bizimle ilgili falan böyle birçok iftirayı burada yapabiliyorlar. Şimdi buradan baktığımızda da Palantir'de bu veri analizini yapıyor. Teknofaşizmi bu şekilde kullanıyor. Veri temelli çalışan bir şey bu firma. Yapay zeka destekli askeri istihbarat çıkartıyor. İşte hangi evi bombalarsanız daha çok kişi öldürürsünüz diye. Bunu yaparken de büyük dil modelleri dediğimiz modelleri kullanıyor. Sizin serverdan yapmış olduğunuz mesajlaşma bilgilerini de çıkartabiliyor. Şimdi siz WhatsApp'tan işte akşam saat 18.30'da evdeyim diye sevdiğiniz insanlara bir mesaj attınız. Bu sizin için çok kıymetli değil. Ama o orada duruyor. Lazım olduğunda bu kullanılmak üzere hazır bekletiliyor. Lazım nasıl olur? Ha bir gün Funda Hanım birilerinin konfor alanını rahatsız edecek örneğin gazetede bir yazı yazsa kimmiş bu dediklerinde direkt oraya giriyorlar. Çünkü bu yazdığımız yazı bizim telefonda kalsa da silseniz de server'a giriyor bir kere. Server'ı nerede? Yani bu yazışmaların yapıldığı ana bilgisayar Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dolayısıyla Google gibi, Amazon gibi, Nvidia gibi, sosyal medya verilerini işleyen şirketlerde olduğu gibi şirketlerin birçok şeyini kullanıyor. Kullanarak da buradan askeri istihbarat çıkartıyor. Şimdi mesela diyorlar ki İsrail bu konuyu Lübnan'da kullandı, İran'da kullandı ve Filistin'de kullandı. Yarın İsrail'le karşı karşıya geldiğimizde Türkiye'de de kullanacak. Mesela İran'da suikastlere yol açan en büyük açık trafik kameraları ve ışıkları üzerinden sağlanmış. Bunu ben söylemiyorum. Anadolu Ajansı'ndan dünyanın en büyük medya platformlarına varıncaya kadar bu bilinen bir husus. Şimdi sizin ne yapmanız lazım o zaman?

0: kendi trafik ışıklarınızı falan kontrol altında tutmanız lazım. Trafik kameralarınızı. Bir bakıyorum haberlere, 1,5 sene önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bir Amerikalı şirket 5 milyon dolar hibe kredisi imzalamışlar. Trafik optimizasyonu, sinyalizasyonu ve kameralarının kullanımına dair. Ne peki? Hibe. Peki Amerika Birleşik Devletleri İstanbul'da yaşayan insanların kara kaşını, kara gözünü, sarı saçını, sarı gözünü, mavi gözünü çok mu seviyor da 5 milyon avro veriyor? Tel Aviv verse sorun çıkacak bu ülkede. Dolayısıyla Amerika üzerinden geliyorlar ve üzücü bir şey söyleyeyim, yani hala o program İstanbul'da kullanılıyor. İşte İran'daki açık buradan çıkmış. İşte Palantir gibi teknofaşizme hizmet eden, Silikon Vadisi ile irtibatlı, yapay zekayı kullanan, aynı zamanda bize ait verileri büyük dil modelleriyle işleyen, kullanan firmalar birçok programlar yapıyorlar. Mesela Hapsora da bunlardan bir tanesiydi. Daha bu ve bunun gibi birçok doktrini ve yapay zeka destekli programı kullanıyor İsrail. Mesela bunlardan bir tanesi Titan diye bir program var. Bir tane Army Vantage diye bir program var. Ondan sonra bu ve bunun gibi birçok şeyi kullandığı için az eforla çok zayiat verdirmenin yollarını da açıyor. Bu önümüzdeki süreçlerde dünya çapında daha çok etik açısından tartışılacağı gibi dünyadaki devletleri de buraya sürükleyecektir. O yüzden yapay zeka ve veri analiz şirketleri yaşadığımız hayatı adeta bize zindan edecek şekilde bir gözetim devleti kurmaya çalışıyorlar. Türkiye bununla ilgili dijital veri kalkanı diye bir şey oluşturdu. Oluşturmadı daha doğrusu, manifestosunu yayınladı. İnşallah bu manifesto doğrultusunda dijital veri kalkanı ile alakalı korunması gereken hususlar gözetim altına alınırsa bizi dışarıdaki şerlerin nefretinden, intikamından, hasedinden, saldırganlığından da korumuş olurlar. Palantir konusu oldukça sıkıntılı. Artık Selçuk Bey'in de dediği gibi ordular sınırlarımızda sadece tankla beklemiyorlar. Cebimizde dolaşıyorlar, evimizde dolaşıyorlar. Alışveriş yaptığımız sitelerde dolaşıyorlar ve sürekli olarak 24 saat siz uyusanız bile onlar veri toplamaya devam ediyorlar. Bir insanın 100 yılda yapamayacağı şeyi 1 saatte yapıyorlar. Bu açıdan dijital kalkan tamam devletin manifestosuna yansıdı ama ailede anne babanın da manifestosuna yansımalı.
1: Kesinlikle hocam, anlattıkça korkuyoruz biz
0: Evet.
1: gelecekte neler

0: ve Türkiye'nin verdiği destekle Ermenistan bu noktaya gelmezdi. Ama 44 gün içinde o kahramanlar Azerbaycan'ın şanlı bayrağını işgal edilmiş bütün ata topraklarına dikmeyi başardılar. Bundan sonra Ermenistan için durumu kabullenmekten başka bir çıkar kalmadı. Çünkü Macron'a soruyorlar. Yani diyorlar Türkiye, Azerbaycan bak ne hallere düştük, ne yapayım diyor. Yani ben Paris'ten nasıl size yardımcı olabilirim? Hayır, yani yardımcı olmaya gücü yetse olacak. Halbuki ya bir dakika arkadaşlar, ben Minsk grubunun üyesiyim. Bu sorunun çözümü için oluşturduk. Zaten oraları sizin işgal ettiğiniz yerler bile diyemediler yani. O yüzden öyle Minsk grubu falan hepsi havanda su döldürmek ve orayı unutturmak maksadıyla kurulmuştu. Çok şükür orası güç yoluyla dengeler tekrardan kuruldu ve BM Güvenlik Konseyi'nin bu konuyla aldığı 4 tane karar var. İşgalciler Ermenilerdir ve burayı boşaltsınlar diye. BM Güvenlik Konseyi'nin kararları uygulandı. Şimdi geldiğimiz noktada çok kritik bir seçime gidiyor Ermenistan. Ermenistan fillerin tepiştiği, yavruların arada kaldığı bir sahaya dönmüş durumda. Amerika'da bir Ermeni diasporası var. Türkiye'den intikam alın diyor, başka bir şey demiyor. Tamam, alacak da Ermenistan'ın gücü yetmiyor işte, işgal ettiği yerlere milyarlarca dolar harcadı. Günün sonunda oradan def edilmek durumunda kaldılar. Ve bugün Azerbaycan'ın bir santimetre kare bile toprağı Ermeni işgali altında değil. Ermeni işgali olmadığı gibi Rus askerleri de çekilmek durumunda kaldı. Şimdi bu ve bunun gibi birçok şey. İşte böyle bir aydınlanma geçiriyor şimdi. Ve Paşinyan'ın halkını ikna etmesi lazım. Neden? Paşinyan diyor ki, beyler, sizi Kaliforniya'daki Ermeni diasporası, Paris'teki Ermeni diasporası bu konularla ilgili kendi çıkarları doğrultusunda bu paraları da yiyerek fonluyorlar. Siz de gelip bana bunu söylüyorsunuz ama ben de size şunu söylüyorum diyor. Aynen bu cümleler ona aittir. Türkiye, Ermenistan'ın diyor batısında 90 milyon Türk var diyor. Doğusunda, yani Azerbaycan'ı kastediyor, 10 milyon Türk var diyor. Güneye baktığımızda da diyor İran'da 35 milyon İran Türk'ü var. Orada yaşayan, İran Azerbaycan'da yaşayan Türkler var. Dolayısıyla biz diyor 135-140 milyonluk diyor Türk'ün arasında 3 milyon Ermeni olarak yaşıyoruz. Ve yıllardır sınırlar kapalı. Kapalı olan bu sınırlardan mütevellit de fakirlik artık almış başını gitmiş. Sadece Türkiye'nin içerisinde 40-50 binin üzerinde Ermeni yaşıyor. İşte bunlar Türkiye'de kaçak yollarla da girseler bir yerlerde bir şekilde çalışıyorlar. Yani biz bu işleri artık bitirelim. Türkiye'ye de Batı Ermenistan'ı falan demeyelim. İnternet üzerinden devlet kurmuşlar Batı Ermenistan'ı diye. Başkentleri falan var fundanım bunların. Başbakanları var, Dışişleri Bakanları var. İnternet üzerinde ama olsun. Diyor ki yani böyle diyor, kendinizle diyor oyun oynamayın. Realist davranın, bu işin farkına varın. Azerbaycan ve Türkiye ile aramızdaki kapıları, sorunları çözüp açarsak bundan en çok Ermenistan faydalanacak diyor. İşte tam böyle bir ortamda Macron gitti. Destek çıktı açıkçası. Kime? Bunu söyleyen Nikol Paşinyan'a değil, karşısındaki muhalefete. Çünkü sömüremeyecek öyle olursa. Hatta o gezide dedi ki ben yürüyerek Türkiye'ye geçeceğim. Sınır kapalı, nasıl geçeceksin? Olsun, ben Fransa Cumhurbaşkanıyım. Ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Fransa gibi bir devletin Cumhurbaşkanı'na sınırımızda paranoyak bir şekilde oyun oynamasına, kendi PR'ını yapmasına müsaade eder mi? Dedi ki işine bak, bin uçağına git Fransa'ya. Öyle de yaptı yani nitekim. Diyecekti ki ben açtım sınırı falan. Küçük Napolyon. Ondan sonra şimdi Türkiye'de Paşinyan'a destek olsun ve bu modda ilişkiler gelişmeye devam etsin diye dedi ki ticari anlamda biz Azerbaycan ve Türkiye olarak Ermenistan'a olan blokajı kişi şahıs geçişlerine kapalı ama ticari geçişleri açık hale getireceğiz. Ne demek bu? Yani yıllardan bu yana kapalı olan ve en ufak bir malın bile girmesi için müsaade edilmeyen kapılar açıldığında Ermenistan açısından hem iş kaynağı hem de büyük bir bolluk anlamına gelir. Neden Türkiye bunu yapıyor? Çok açık. Çünkü Paşinyan'ın muarızları, düşmanları kazanırlarsa bunlar yine oradan, Batı'dan aldıkları destekle sinek vızırtısı gibi rahatsızlık vermeye devam edecekler. Gelinen nokta, yapılacak seçimlerde kim kazanacak hep birlikte göreceğiz. Ama kıldan ince bir köprüden geçiyor Ermenistan. Allah yardımcılar olsun.
1: Hocam son bir sorum olacak izninizle. Belçika Kraliçesi resmi bir ziyaret kapsamında Türkiye'deydi. Kraliçe Baykar tesislerini ziyaret etti. Bununla ilgili

0: sorumuz. Belçika ile Türk savunma sanayisi arasında ilişkiler gelişiyor mu sizce? Yoksa konu bundan daha mı fazlası?
1: Yani konu bundan daha fazlası. Neden bunu direkt söylüyorum? Şimdi siz İtalya'dan dünyanın en büyük havacılık firmalarından birini satın almışsınız. Türk firması olarak Piaggio'yu. Yine Avrupa'nın ve dünyanın savunma sanayi başta olmak üzere en büyük firmalarından biri olan Leonardo'yla joint venture dediğimiz iş birlikteliğine gitmişsiniz. Yani dünyanın en büyük firmalarından birisi neden bir Türk firmasıyla iş birliği içerisine gitsin? Yani zayıf olsanız, hiçbir şey üretmeseniz, bir değer üretmeseniz adamın umurunda bile olmazsınız. Ama öyle değil. Dünya siyah pazarının %65'ini elinizde tutuyorsunuz. İnanılmaz şeyler üretiyorsunuz. İşte geçtiğimiz hafta bizzat anlattık Saha Expo'nun Türkiye'ye kazandırdıklarını. Öyle olunca Belçika diyor ki bir dakika, İtalya ile bu işbirlikleri var. Polonya'ya silah satıyorlar. Ukrayna'ya hem silah hem de gemi, savaş gemisi satıyorlar. Şey var, İspanya'ya Hürjet satıyorlar. Bunun dışında Avrupa'da olmayan Somali gibi, Azerbaycan gibi, Endonezya gibi, Katar gibi, Mısır gibi ülkelere inanılmaz devasa sistemler satıyorlar. İngiltere ile de oturmuşlar, bir de çerçeve anlaşması stratejik anlamda imzalamışlar. Belçika Kraliçesi de diyor ki biz niye bu gelişmelerin dışında kalalım? Almanya haber göndermiş. Şimdi ben savunma sanayi alanında işbirliği yapmak istiyorum diye. Ya sen daha düne kadar en basit motoru bile ambargo uygulayıp vermeyen bir ülkeydin. Dolayısıyla Belçika bence Türkiye ile ilişki geliştirme yarışına katılan ülkeler kervanına girdi. Türkiye tabii insansız sistemlerde, hava savunma sistemlerinde, elektronik harp ile ilgili konularda ve savunma sanayinin dışındaki konularda da işbirliği yapılabilecek bir ülke haline geldi. Bu tabii Batı'nın desteğiyle olmadı. Batı'nın müdahaleleri ve engellemelerine rağmen oluştu. Batı'nın müdahale ve engellemeleri, hatta yer yer terör örgütünün safına geçip insan hakları söylemleriyle bu konuyu gündeme getirmeleri falan bizi güçlendirdi. Yani zorluklar insanları daha kaslı hale getirir. Yani mesela inşaatta çalışan işçilere baktığınızda hayatı toz pembe ofiste geçen insanlara göre daha kaslıdır. Çünkü o çalışmak zorundadır. Türkiye'de yıllarca 40-50 yıl boyunca terörle mücadele verdi. Batı'nın silahları karşısında Mehmetçik kanını döktü, şehit oldu, gazi oldu ve bu ülke buralardan bir çıkış aradı ve karşı karşıya kaldığı her güçlüğü aştığında bir uzvu daha da güçlü hale geldi. Dolayısıyla şimdi karşılarında kendilerinin bu hale soktuğu dev gibi bir ülke var. Canavar değil, dev gibi bir ülke var. Bunun adı Türkiye. Tabii Türkiye insani anlamda olaylara baktığı için elinin tersiyle de kimseye itecek değil. Sayın Kraliçe geldi. Kendisine birçok şey gösterildi. Türkiye tabii mevcut yapısıyla bir rol model ülke olduğunu da gösterdi. Avrupa güvenlik mimarisine sunabileceği katkıyı da gösterdi. Vallahi bu yayına dair bu konuları hazırladığımda da 26'nın üzerinde anlaşma imzalanmıştı. Ben içerideki sıkıntılı iç siyasetteki gelişmeleri açtığımız takdirde Türkiye'nin önünün açık olduğunu, hem güvenlik anlamında hem ihraç ettiği ürünlerin kilogram başı fiyatı anlamında daha high-tech, yani yüksek teknoloji ürünlerin ihracatı anlamında çok önemli fırsatlar yakalayabileceğini düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi de Körfez'de, Dubai'de bombalanan, geçtiğimiz haftalarda da yorumladığımız, değerlendirdiğimiz İstanbul Finans Merkezi'nin çok önemli hale gelmesiyle ilgili bir husus yaşanıyor. Daha güzel günler göreceğiz inşallah.
0: İnşallah hocam diyelim. Bu haftada Türkiye'den bakışta bize ayrılan sürenin sonuna geldik sayın dinleyenlerimiz. Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabar da programı sizler için hazırladı. Çok teşekkür ediyoruz
1: Ben
0: kendisine.
1: teşekkür ederim.
0: Bir başka programda tekrar birlikte olabilmeyi diliyoruz. Hoşça kalın.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimiz de kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar, etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret amacıyla gittiği Kazakistan'da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev'le bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etmek kararlı.

ayrılığında izledi. Tokayev de bu sözlere "Hedefimiz birdir, istikametimiz nettir" sözleriyle karşılık verdi. Tokayev, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası itibarı yüksek bir devlet olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Eczacıların insan sağlığına hizmette bulunarak ulvi bir mesleği icra ettiğini belirten Erdoğan, "Tüm eczacılarımıza şükranlarımı sunuyor, her birine selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü de yayımladığı mesajla kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında çiftçilerin üretimiyle Türkiye'nin gücüne güç, sofrasına bereket kattığını belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının tüm dünyada tarımda gübre arzı sıkıntısı oluşturduğunu söyledi. "Biz tedbirlerimizi aldık, ülkemiz arz problemi yaşamıyor" dedi. Yılmaz, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği toplantısında konuştu. Yılın ikinci enflasyon raporu İstanbul'da açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, jeopolitik risklerin etkisiyle dünyada artan belirsizliğe dikkati çekti. Bu belirsizlikler nedeniyle enflasyondaki tahmin aralığının kaldırıldığını duyuran Karahan, bu yılki ara hedefin %16'dan %24'e yükseltildiğini açıkladı. Mavi Vatan için yeni yasa hazırlığı sürüyor. Deniz Yetki Alanları Kanun çalışmasına Milli Savunma Bakanlığı da katkı veriyor. Bakanlık çalışmayla yetki alanlarındaki sorumlulukların belirleneceğini ve mevzuattaki eksikliklerin giderileceğini belirtti. Soykırımcı İsrail Kudüs'teki Filistinlileri mülksüzleştirmeye devam ediyor. Katliamcı İsrail ordusu, Ayseriye beldesinde onlarca ailenin geçim kaynağı olan Filistinlilere ait 40 dükkanı yerle bir etti. Bu yıkımın İsrail'in skandal ilhak planı olan E1 projesi kapsamında yapıldığı ifade edildi. Projenin etnik temizliğin kentsel planlamaya dönüştürülmüş hali olduğu vurgulandı. Ankara, İsrailli bir bakanın beraberindeki yerleşimcilerle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, provokatif eylemler bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşımaktadır denildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de saldırıya tepki gösterdi. Burhanettin Duran, Mescid-i Aksa'yı hedef alan bu provokatif girişimler kutsal değerlere, bölgesel huzura ve insanlık vicdanına yönelmiş açık bir saldırıdır dedi. AK Parti sözcüsü Çelik ise uluslararası topluma Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsünü korunmasındaki sorumluluğunu hatırlattı. Dünyanın birçok ülkesinde şiddetli fırtına ve sağanak etkili oldu. Hindistan'da kuvvetli fırtına nedeniyle 89 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı. Hırvatistan'da da şiddetli dolu yağışı tarım alanlarında hasara yol açtı. Tramvay hatları zarar gördü. Slovenya'da ise aşırı yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Ve spor. Ziraat Türkiye Kupası'nda TÜMOSAN Konyaspor'un finaldeki rakibi Trabzonspor oldu. Bordo Mavililer yarı finalde Ankara'da Natura Dünyası Gençler Birliği'ni 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etmeyi başardı. Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası finali 22 Mayıs Cuma günü 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara yağmurlu 19, İstanbul parçalı bulutlu 23 derece. Güneşli olmak üzere Kerkük ve Üsküp 25, Lefkoşa 26, Stockholm 12, Sofya 24. Yağmurlu olmak üzere Bern 19, Berlin 18, Brüksel 13, Kopenhag 14. Çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 14, Tiran 23, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 17, Viyana 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Ekonomi Penceresi.
1: Ekonomi Penceresi'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'de ve dünyada neler yaşanıyor ve bu yaşananlar Türkiye ve dünya ekonomisine nasıl yansıyor? Programımızda her hafta bunları konuşuyor ve değerlendiriyoruz. Ekonomi Penceresi'ni sizler için hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırladı. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci. Sesimizi size Melih Demirezer ulaştırıyor. Ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 16.40'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Program boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Evet, stüdyomuzda hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ederim Arzu Hanım. Çok sağ olun.
1: Çok önemli gelişmeler var dünyada, ülkemizde diplomasi açısından önemli başlıklar var. Öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'da. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le baş başa bir görüşme gerçekleşti. Toplantı Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı yapıldı. Ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Önemli açıklamalar var. Bu ziyaret ekonomik açıdan ne anlam ifade ediyor? Nasıl değerlendirirsiniz?
2: Evet, gerçekten de Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kazakistan'ı ziyaret etmesi Türkiye açısından önemli bir durum olarak değerlendirilebilir. Çünkü Türk iş adamlarının yoğun olduğu bir bölge, bir ülke. Ortalama bir 4000 civarında Türk iş adamının orada faaliyette bulunduğunu görüyoruz. Ve bu çerçevede Türkiye ile Kazakistan arasında yoğun bir ilişki söz konusu. Ve baktığımız takdirde Sayın Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyetin Astana'da Kazakistan heyetleri ile yapmış oldukları anlaşma çerçevesinde ortalama 15 milyar dolarlık bir iş hacmine ilişkin bir anlaşma yaptığını görüyoruz. Ve bu çerçevede Türkiye ile Kazakistan arasında ekonomik aktivitenin artacağını ifade etmek mümkün. Zaten o bölgede ciddi anlamda bir Türk iş adamı var ve Türkiye ile Kazakistan arasında bir ihracat, ithalat noktasında bir iş hacminin, dış ticaret hacminin oluştuğunu görüyoruz. Tabii Kazakistan önemli bir ülke. Yüz ölçümü büyük, ciddi anlamda. Ama nüfusu tabii ona göre daha az olan bir ülke. Tabii baktığımız takdirde özellikle tahıl ambarı olduğunu bu ülkenin ve bunun yanında petrol rezervlerinin de geniş, büyük olduğu bir ülke olarak görebiliriz Kazakistan'ı. Ve bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ifade ettiği üzere özellikle Orta Asya'dan itibaren tarihi İpek Yolu üzerinden Türkiye'ye ve oradan da Avrupa'ya Kazakistan petrolünün pazarlanma süreci söz konusu. Zaten bu noktada Türkiye bir geçiş ülkesi. Ve Çin'in yeşil orta kuşak projesi var orta koridorda.
1: Evet, evet.
2: O noktada aslında Türkiye'nin kritik bir ülke olduğunu değerlendiriyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanı da bunu ifade ediyor. O açıdan Kazakistan'dan sadece mal değil, bunun yanında petrolün de Avrupa'ya sevkiyatı noktasında, pazarlanması noktasında Türkiye'nin bir önemli rol oynayacağını ifade edebiliriz. Tabi buradan hem Kazakistan kardeş devlet, kardeş ülke, ortak halk ve bu

0: çerçevede onların da ekonomik olarak ciddi anlamda güçlenebileceği, Türkiye'nin de buradan bir menfaat sağlayacağı bir durum söz konusu. O açıdan yapılan müzakerelerde, yapılan anlaşmalarda da bunların önemli bir şekilde ortaya konulduğunu ifade ediyoruz.
1: Evet, tabii bütün dünyanın dikkatle takip ettiği bir diğer önemli ziyaret, yaklaşık 10 yıl aradan sonra bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Pekin'e gidiyor. 3 günlük bir ziyaret gerçekleştiriyor Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Türkiye saatiyle sabah erken saatlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping görüşmesi gerçekleşti. 2 saatlik bir görüşme oldu. Çok da kalabalık bir heyetle gitti Donald Trump. Önemli CEO'lar, iş adamları kendisine eşlik ettiler, ediyorlar. Dolayısıyla çok çok önemli sonuçlar yaratacak bir ziyaret ve görüşme oldu. Siz nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet, baktığımız takdirde 2017'den beri ilk defa, yani bir aşağı yukarı 10 yıl sonra Trump'ın Çin'e olan ziyaretini görüyoruz. Ve bu çerçevede aslında ABD'nin Çin'i ciddi anlamda önemsediğini söylemek mümkün. Tabii 2025 yılına gittiğimiz takdirde aslında Almanya Şansölyesi'nin ve Fransa Cumhurbaşkanı'nın da aynı şekilde Çin'i ziyaretleri var. Dolayısıyla artık herkes şu anda
1: Çin'i
0: Çin
1: önemsiyor.
0: önemsiyor. Tabii yani önemsiyor. Ve baktığınız takdirde Xi'nin hareketlerine gerçekten de nedir? Emin
1: Özgüveni
0: adımlarla
1: yüksek
0: derin
1: değil mi?
0: ve evet güvenli bir şekilde gittiğini görüyoruz. Tabii bu uluslararası ilişkilerde bir takım hareketler vardır. Sembolik hareketlerdir. Bunlar önemli. Mesela baktığınız zaman Trump'ın uçağının havalimanında iken hareket halinde iken durma noktasına gelirken Çin askerinin hiç hareket etmeksizin disiplinli bir şekilde durduğunu görüyoruz. Bunun yanında karşılamada askerlerin kadın ve erkek askerlerin disiplinli bir şekilde durduğunu görüyoruz. Ve gerçekten bu noktada Çin'in önemli disiplinli bir çerçevede hareket ettiği, iş hayatında da bunu olduğu ve emin adımlarla hedefine ulaşma noktasında gerçekten de ciddi bir uğraş gösterdiğini söylemek mümkün. Tabi bunun yanında yine sembolik bir hareket var. Trump'ın biliyorsunuz işte liderlerle tokalaşma hareketinde tokalaştığı takdirde kendisine çekme hareketleri var ve bu noktada özellikle Katar emirine ilişkin örnek hep medyada gösteriliyor kendine çekerken ama bunu Şii'ye yapamadı. Ve bizzat izledim sosyal medyada o hareketi. Şii kesinlikle ona izin vermedi. Evet, elini üzerine koydu. Şii'nin elinin üzerine koydu Trump elini. Ama kesinlikle elini Trump'a doğru yönlenmedi. Çünkü bu sembolik hareket diyor ki yani burada artık ben varım. Yani Çin var. Ve Çin burada gücünü ne yapıyor? Gösteriyor.
1: Evet.
0: Tabii baktığımız zaman yani bu ABD ve Çin mücadelesi dünyada küresel ölçekte pazar payı ve yeni dünya düzeninin kodlarının belirlenmesi yarışında önemli aktörler olduğunu görüyoruz. Enerji koridorlarının istikrarsızlaştığı, ticaret rotalarının yeniden çizildiği, jeopolitik fay hareketlerinin ortaya çıktığı bir dönemde hem Xi'nin hem de Trump'ın bir satranç müsabakasına girdiğini bu çerçevede
1: Tabii ki.
0: söylemek mümkün. ABD Batı yarımküredeki etkisini konsolide ederken Çin'in de Güneydoğu Asya, Körfez ve Afrika ülkelerinde ciddi anlamda hakimiyeti arttırdığını söylemek mümkün. Ve aslında Arzu Hanım şunu ortaya koymamız lazım. Çin artık dünyada ekonomik güç olma yarışında önemli bir ülke.
1: Kesinlikle öyle.
0: Ve ABD ile Çin'i bu çerçevede karşılaştırdığımız takdirde ABD'nin 28 trilyon dolarlık gayri safi yurt içi hasılası olduğunu ve bu çerçevede küresel paydan %25 paya sahip olduğunu, Çin'in 17 trilyon dolarlık gayri safi yurt içi hasılası ve küresel ekonomik payda %17'lik paya sahip olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında her ikisini topladığımız takdirde %42'lik bir paya sahip.

0: sahip. Dolayısıyla gerçekten de
1: İki önemli güç.
0: Tabii önemli bir güç, önemli aktörler. Dolayısıyla belirleyici noktasında önemli unsurlar. Ve Çin'in 2017'den bu yana hızlı bir şekilde büyüdüğü, büyüme hızının %5.4 olduğu ama ABD'ye baktığımız takdirde ABD'de böyle bir büyüme söz konusu olmadı. Çin'in ABD'nin büyüme hızının iki katı oranında büyüme hızına sahip olduğunu söylemek mümkün. Satın alma gücü paritesi noktasında değerlendirme yapıldığı takdirde bu noktada Çin'in ABD'den daha güçlü bir yapıya sahip olduğunu söylemek mümkün. Ama tabii ABD ve Çin'de kişi başına düşen milli gelir açısından değerlendirme yapıldığı takdirde ABD'de 94 bin dolar civarında iken kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla Çin'de bu 15 bin dolar civarında bir rakam teşkil ediyor.
1: Yani Amerika'da insanların refah oranı Çin'e göre çok daha yüksek anladığımız
0: gayet
1: kadarıyla.
0: Gayet tabii. Çünkü Çin'de de ciddi anlamda bir nüfus var. ABD'de o kadar nüfus söz konusu değil. Ama daha sonra tabii bu Çin'in ciddi anlamda ekonomik gelişmesi tabana yayıldığı takdirde orada da
1: refahın artacak
0: ve bu çerçevede önemli bir ülke olacağını söylemek mümkün. Bunun yanında teknoloji ve tedarik zinciri açısından olaya baktığımız takdirde tabii Panama kanalındaki limanın Çin tarafından yönetildiğini, orada ABD ile bir sıkıntısı var. Bunun yanında ABD'nin yarı iletkenlere ilişkin Çin'e ambargo uyguladığını, bunun karşılığında nadir elementlere ilişkin de Çin'in çok güçlü bir ülke olduğu, hem nadir element arzına ilişkin hem de teknolojisine ilişkin önemli bir ülke olması ve nadir elemente ulaşamadığınız takdirde hiçbir şey yapamama durumunuzun söz konusu olması Çin'i de
1: çok güçlü yapıyor.
0: Tabii, çok güçlü yapıyor.
1: Tabii ki.
0: Ve bu çerçevede ABD Çin'i önemsiyor. Ve hatırlarsanız geçmiş dönemde Trump'ın yönetime geldiği zamanlar ek gümrük tarifeleri uyguladığı takdirde Çin'in oranını arttığı zaman hemen ne yaptı Çin'de bu çerçevede? Nadir element ambargosu uyguladı ve bu çerçevede ABD geri adım atmak zorunda kaldı. Tabii ABD'nin gelişmiş çip tasarımı, havacılık ve yazılımda gerçekten üstünlükleri var. Hatta götürdüğü iş adamlarına baktığınız takdirde, CEO'lara baktığınız takdirde yani Elon Musk var.
1: Tabii.
0: Nvidia CEO'su var. Meta'nın CEO'su var. Dolayısıyla bunlar gerçekten de önemli firma CEO'ları ve bu çerçevede teknoloji noktasında önemli bir ülke olduğunu ve Trump'la beraber bu teknoloji noktasında önemli olan CEO'ların da gittiğini ne yapabiliyoruz görebiliyoruz. Ama Çin'in de üstünlükleri var. Özellikle bu elektrikli araçlar artık yoğun bir şekilde yollarda gözükmeye başladı. Hatta 2030'lu yıllarda daha fazla olacağını söylemek mümkün. Ve baktığımız zaman dünyada %70 pazar payının elektrikli araç bataryalarına Çin'in sahip olduğunu, yani %70'lik bir paya sahip olduğunu ve bunun da tabii çok önemli olduğunu söylemek mümkün. Bunun yanında güneş enerji panellerinde %90 üretim kapasitesine sahip olduğu, yenilenebilir enerji noktasında Çin'in önemli bir ülke olduğunu, hatta Hürmüz Boğazı'nın kapatılması sürecinde Çin'in artık bu noktada önemli bir ülke olduğu için diğer ülkelerinde Çin'den bu yenilenebilir enerjiye ilişkin ekipmanları, aletleri, edevatları alacağını ve bundan ciddi anlamda Çin'in güçlü olacağını ve ekonomik olarak kazanç sağlayacağını ifade etmiştik. Tabii finansal güç olayına baktığımız takdirde Çin'in 3.2 trilyon dolarlık en büyük döviz rezervine sahip bir ülke olduğunu biliyoruz. Tabii ABD'yi söylemeye gerek yok. Neden? Çünkü doların küresel hakimiyeti var ve şu anda aslında bazı ülkeler yuanla alışverişe geçti. İşte İran ABD savaşında İran petrolü yuanla alan ülkelerde ülkelerin gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin verdi. Aslında küresel ölçekte yuan bu noktada eğer bir rezerv para olma yoluna giderse o zaman doların hakimiyetinin azalacağını ve ABD'nin de ekonomik güç olma noktasında ortadan kalkacağını söyleyebiliriz. Altın rezervi noktasında Çin'in 2300 ton, ABD'nin ise 8100 tonluk bir varlığı söz konusu. Yıllık askeri harcamalara baktığımız zaman ABD'nin 954 milyar dolar, Çin'in de 336 milyar dolarlık bir harcamaları var. Tabi yapısal sorunlara baktığımız takdirde evet ABD'nin gerçekten %100'ü açmış bir iç borç şeyi var, durumu var. Yani kamu borcu gayri safi yurt içi hasıla %100'den fazla artmış, aşmış. Bu ciddi bir problem. Ama Çin'e baktığımız zaman zayıf iç tüketim var. Bir deflasyonist durum söz konusu. Fiyatlar artmıyor. Bunun yanında işte genç işsizlerin ciddi anlamda arttığını söylemek mümkün. Emlak sektöründe ciddi bir yavaşlama var. Yaşlanan bir nüfus var. Dolayısıyla bu da olumsuz bir tablo olarak değerlendirebiliriz. Şimdi tabii şunu da ifade etmemiz lazım. Xi ve Trump'ın görüşmelerinde 1975'te ilk gidilmiş o Cennet Tapınağı'na bugünkü o ziyarete. Bugün Trump'ın gittiğini görüyoruz. Hı hı. 70, yani 1970'ten beri, 75'ten beri aşağı yukarı bir 50 yıl sonra ilk defa Trump'ın orayı ziyaret ettiğini görüyoruz. Tabii ABD bu ilişkiye önem veriyor.
1: Evet.
0: Ama bu ilişkiye başlangıç noktasında tabii ABD'nin eli zayıf. Neden zayıf? Şundan dolayı bu İran savaşında evet her iki tarafta biz kazandık diyor. Gerek İran gerekse ABD kazandık diyor. Ama sonuçta ortada mağlup ülke yok. Şimdi mağlup olsa İran bu böyle bir durumda Çin'e Trump daha güçlü gidecekti. Evet. Ama şu anda eli zayıf durumda. Ve bu görüşmelerde o zaman neyi müzakere ediliyor? Evet Hürmüz Boğazı müzakere ediliyor mu? Evet. Ve bugün basına yansıdı. Hürmüz Boğazı'nda Çin'e ilişkin gemilerin serbest bırakıldığını ve bazı gemilerin geçtiğini
1: nitekim
0: görüyoruz.
1: Donald Trump ve Xi Jinping arasında Hürmüz Boğazı konusunda bir mutabakat olduğu, iki liderin de o Hürmüz Boğazı'nın bütün gemilerin geçişine açık olması gerektiğini söylediği de yine basına yansıyan haberlerde.
0: Tabi ama %1 civarında Brent petrol varil fiyat düşmüş ama hala 107
1: çok
0: dolar civarında.
1: Acaba şey açıklaması etkili olabilir mi? Tayvan konusunda Xi Jinping'in eğer bir mutabakat sağlanmazsa Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında bir çatışma konusu olabilir Tayvan açıklaması etkili olabilir mi? Hala
0: gayet
1: yüksek tabii, olması.
0: Yani bugünkü toplantıda gayet net bir şekilde şeyi ortaya koymuş. Yani Vietnam, pardon Tayvan bizim kırmızı çizgimiz. Bu çerçevede herhangi bir müdahale ciddi anlamda savaş çıkartır demiş. Çünkü daha önce ABD ile Tayvan arasında bu bir takım işte ticarete ilişkin, askeri savunmaya ilişkin bir takım anlaşmalar yapılmış. Ve Çin bundan ciddi anlamda rahatsız. Çünkü Çin orayı kendi toprağı olarak görüyor. Ve bu çerçevede Tayvan'ı tanıyan ülkeleri de düşmanı olarak görüyor. Ve bu noktada bugün Xi'yi açıkça ortaya koydu. Eğer Tayvan'a ilişkin bu tür durumlar söz konusu olursa ABD tarafından bunun bir savaş sebebi olacağını açıkça ortaya koymuş oluyor.
1: Evet, hep haberlerde söylendi, yazıldı, çizildi. Bu ziyaret daha çok işte ticaret, iki ülke ilişkileri üzerine kurulmuş bir ziyaret. Ama aynı zamanda da Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İran savaşı, gelinen durum, bundan sonra ne olabilir? Bunların da konuşulacağı söylendi. Bu açıdan Hürmüz Boğazı'nın konuşulması da önemli.
0: Tabii aslında asıl şey yarın. Yani yarın Xi ile Trump'ın açıklamalarına bakmak lazım. Ona göre altının, petrolün ve diğer emtiaların yönünü belirleyeceği bir durum söz konusu. Eğer olumlu bir yapı söz konusu olur ise ki bugünkü toplantı açıklamalarına baktığımız takdirde işte her iki ülke ortak hareket ederse daha güçlü, daha faydalı olacak bu küresel ekonomiye şeklinde bir takım açıklamalar var. Ve her iki ülke de bundan kazanç sağlayacak şeklinde. Tabii bunun diplomatik şeyler de var, mesajlar da var. Ama şu bir gerçek, sonuçta ABD ile Çin arasındaki ekonomik hayata baktığımız takdirde dış ticaret hacmine ABD açık veriyor dış ticarette. Çin nedir? Çin'in ihracatı daha fazla.

0: Orası aslında kendi sömürgeleriydi. Ama şu anda Afrika'daki ülkelerin altyapılarının büyük bir kısmını Çin yapmış. Şimdi böyle bir durumda Çin oralara hakim mi? Hakim. Oradaki teknolojileri Çin'den almışlar mı? Evet. O zaman diğer ülkelerin hiçbir şekilde
1: Söz
0: yani
1: hakkı olmuyor.
0: söz hakkı olmayacak. Çin Afrika'ya şu anda yayılmış durumda.
1: Gerçekten çok önemli bir rakip Çin. Dolayısıyla biraz da Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'in gücünü sınırlamaya çalışmasının sebeplerini gayet iyi
0: E
1: anlıyoruz.
0: tabii artık yani Çin ciddi anlamda geliyor. Yani bunu net bir şekilde görüyor. Hatta şu var, yani herhangi bir sorun olduğu takdirde yani Çin'den herhangi bir beyanat göremezsiniz. Onlar derin bir şekilde hareketler. Ve ciddi anlamda mesela o gümrük, ek gümrük tarifelerine ilişkin durumlar söz konusu olduğu takdirde Çin ne yaptı? ABD tahvillerine yatırım yapmıştı. Yatırımların bir kısmını çekti. Ve ABD bundan sıkıntı yaşadı. Çünkü 3 trilyon dolar civarında rezervi var. Bu büyük bir rakam.
1: Kesinlikle
0: Tabii.
1: öyle.
0: Ve ABD de bunu biliyor ve bunu engellemeye çalışıyor. Engelleyebilir mi? Çok zor. Çünkü gerçekten de Çin'in tedarik zinciri olma noktasında ve nadir elementler noktasında artı yenilenebilir enerji noktasında çok ciddi anlamda bir gelişmişliği var.
1: Peki hocam, o zaman yarın yapılacak açıklamaları dikkatle
0: Tabii
1: takip edeceğiz.
0: piyasalar yönlendirecek, ona göre bakacağız.
1: Peki. Bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon oranları açıklandı. Bu oranlara baktığımızda piyasaların bunu nasıl karşıladığını görüyoruz.
0: Evet, baktığımız zaman üretici fiyat endeksi ve tüketici fiyat endeksi noktasında yani aslında beklentileri aştı. Yani aslında ABD açısından bu olumlu bir seyir değil. Bunu başta ifade edelim. Üretici fiyat endeksine baktığımız takdirde aylık bazda Nisan ayında beklenti %0,5 iken %1,4 olarak gerçekleşmiş. Yani 3 katı bir gerçekleşme söz konusu. Yıllık da %4,8 beklenirken %6 gerçekleşmiş. Şimdi üretici fiyat endeksinin şöyle bir durumu var. Gecikmeli olarak tüketici fiyat endeksine yansır. Bu ne demektir? ABD'de tüketicileri ilgilendiren fiyat endeksi artacak demektir. Bu olumsuz bir durum. Şimdi tüketici fiyat endeksine baktığımız takdirde de aylık Nisan ayında beklenti %0,6 iken gerçekleşmede bu beklenti çerçevesinde gerçekleşmiş. Yıllık bazda ise beklenti 3,7 iken gerçekleşme 3,3. Burada problem yok. Ama çekirdek enflasyona baktığımız takdirde burada sıkıntı var. Çekirdek enflasyon bu aslında önce bir göstergedir ve enflasyon yükseleceğini de ifade eder. Beklenti 0,3 iken aylık gerçekleşme %0,4, yıllık da %2,7 beklenti halinde iken 2,8 gerçekleşmiş. Burada da beklentinin üzerinde çekirdek enflasyonun ortaya çıktığını söylüyoruz. Dolayısıyla ABD'de enflasyon artmış durumda ve artacağına ilişkin göstergeler var. E tabi böyle bir durumda Asya piyasaları hemen bunu olumsuz şey yaptı, gösterge olarak baz aldı ve eksi kapattı. Wall Street'te teknoloji ve çip üretici hisselerde ciddi bir satış dalgalanmasına sebep oldu. ABD tahvil faizi yükseldi. Dolar endeksi yükseldi. Dolar değerlendi. Ve böyle bir durumda ciddi anlamda nedir? İşte bu faiz artışına ilişkin olarak da Fed'in faiz artışına ilişkin olarak da ciddi bir beklenti oluştu. Dolayısıyla burada Fed evet faiz indirimini belirli bir süre erteleyecek. Acaba 2026 yılı içerisinde böyle bir indirim söz konusu olacak mı? Buna ilişkin tabii işte tartışmalar söz konusu. Belki de enflasyonist süreç söz konusu olduğu takdirde yani faiz artışına dahi gitme durumu söz konusu olabilir. Böyle bir durumda da altının, gümüşün ve diğer emtiaların yönünü belirleyeceğini söyleyebiliriz.
1: Tabii bir diğer önemli gelişme, Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresi yarın sona eriyor. Yerine Kevin Walsh ismi geçiyor ve bu Kevin Walsh ismi Senato'dan onay aldı. Hem Powell dönemini değerlendirirsek neler söylersiniz? Önümüzdeki süreçte Fed ne tür adımlar atabilir?
0: Evet, gerçekten de Powell ile Fed Başkanı Powell ile

0: Trump arasında bu ikinci başkanlık döneminde hep ilişkiler olumsuzdu.
1: Evet.
0: 2025'in 21 Ocağı'ndan itibaren hep eleştirdi ciddi anlamda. Çünkü faiz indirimi yapın
1: Evet.
0: yapın diye. Hatta onun yapacağını ben de yaparım şeklinde ifadeleri
1: Evet.
0: kullandı. Yani bayağı bir aşağılama çerçevesinde hareketler de yaptı ama Powell hiçbir şekilde istifini bozmadı.
1: Evet.
0: Aslında Powell 2018 yılından itibaren görevine devam etti ve 8 yıllık görev süresinin yarın sona eriyor ve Kevin Warsh Senato'dan onay aldı ve yarın görevine başlayacak. Powell'ın görev süresi içerisindeki hareketlerine baktığımız takdirde gerçekten önemli süreçler yaptığını görebiliyoruz. Pandemi dönemi içerisinde faiz oranlarını %0'a indirdi. Niye? O dönem kapanmalar söz konusu olduğu için piyasaya likit de vermesi gerekiyor. Ve tahvil alımına gitti. Piyasaya para sürdü. Tabii daha sonra baktı ki 2022 yılında yani bu sürülen para ciddi anlamda enflasyona sebep oluyor. Bu sefer %0,10'a politika faizi %5'e çıktı. Ve bu çerçevede %5 politika faizi ile karşı karşıya kalındı. Ve bu noktada da eleştirildi işte yani uyguladığı politikalar enflasyona sebep oldu şeklinde. Tabii daha sonra işte yani indirimler ile %3,50-3,75 bandına geldi. Ve bu dönemde tabii ciddi anlamda Trump ile çatıştığını görüyoruz. Tabii Trump'ın bir tane üye atadığını ve şu anda da başkanı atadığını ve senatonun da bunu onaylayarak yarın göreve başlayacağını söyleyebiliriz. Ama sonuçta tabii üyeler var. Üyelerin oyuyla bu kararların alındığını görüyoruz. Toplam 12 üye var Fed'de. Dolayısıyla her bir üyenin oyu söz konusu olduğu için ona göre bir karar alma sürecini belirleyeceğini ifade etmek mümkün. Ama sonuçta bir istihdam ve fiyat istikrarı noktasında iki belirleyici unsur var. Bu belirleyici unsurlar çerçevesinde Fed'in hareket edeceğini ve bağımsızlığını özelliklerini ortadan kaldırmayacağını değerlendiriyoruz.
1: Peki, evet gelelim Türkiye'ye. Türkiye'de ekonomi açısından merakla beklenen bir rapor vardı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyon raporunu açıkladı. Enflasyon raporuna göre, açıklanan rapora göre böyle revizeler de var. Enflasyon tahmin oranı ile ilgili nasıl değerlendirirsiniz bu raporu?
0: Evet, Sayın Karahan'ın açıklamalarına baktığımız takdirde ikinci enflasyon raporunda tabii öncelikli olarak küresel ekonomik görünüme, yurt içi görünüme ve enflasyon görünüme ilişkin bilgiler aktardığını ve daha sonra da bu ara hedef ve enflasyon hedefine ilişkin bir değişime gittiklerini ifade etti. Tabii şanssız bir durum yani ülkemiz açısından çünkü Mart'ta başlayan bir İran-ABD-İsrail savaşı var. Bunun özellikle enerji ve ulaştırma hizmetleri fiyatlarında hızlı bir şekilde artışa gittiğini ve bu çerçevede enflasyonu artırdığını ortaya koyuyor Sayın Karahan. Tabii dezenflasyonda başarılı olmanın en etkili formülünün veri odaklı, ihtiyatlı bir yaklaşım olduğunu ifade ediyor. Tabii temel amacında fiyat istikrarı doğrultusunda tüm araçları kullanma gerektiğini söylüyor. Küresel ekonomide de özellikle Hürmüz Boğazı'na ilişkin olarak ortaya çıkan ekonomik durumları ve bu noktada özellikle enerji fiyatlarının ekonomilerde olumsuz bir seyre yol açtığı, ham petrol ve doğalgaz fiyatlarının hiçbir şekilde savaş öncesi dönem seviyesine gelmediğini ve yüksek küresel belirsizlik tüketici ve üretici güvenini olumsuz etkilediğini ifade ediyor. Böyle bir durumda Türkiye'nin dış talebinin zayıflayacağını, bundan sonra savaşın belirleyici olacağı, ne zaman savaş bitecek, ona göre belirsizliğin ortadan kalkacağı ve Fed'in de muhtemelen faizi değiştirmeyeceğini ama Avrupa Merkez Bankası'nın ikinci yarıda faiz oranlarını artırması beklediğini ifade ediyor. Yurt içi görünüme baktığımız takdirde de talep kompozisyonunda dengeli seyrin devam ettiğini, tüketimin büyümeye katkısının 2025'te gerilediğini, manşet işsizlik oranının sınırlı olarak gerilediğini, kart harcamalarındaki değişim

0: Çin'in talepteki yavaşlamayı teyit ettiğini, ilk çeyrekte talep koşulları dezenflasyonist süreci desteklediği ama yılın geri kalanında da bunun devam edeceği, altın ve enerji hariç ithalatta düşüşün gözlendiği, dış ticaret açığının ilk çeyrekte gerilediğini ifade ediyor. Cari açıktaki artış olmasına karşın milli gelirdeki oranın istikrarlı bir şekilde seyrettiğini ifade ediyor. Tabii enflasyon görünümüne ilişkin olarak da enflasyonun belirgin düşüş yaşadığını, Orta Doğu'daki gerilimin enflasyon noktasında öne çıkan önemli bir unsur olduğu, elektrik ve doğalgaz tarifelerinde değişikliğe gidildiği, fiyatların artırıldığı ve bu çerçevede Eşel Mobil Sistemi'nin uygulanarak akaryakıt fiyatlarının artmadığı, bunun da dezenflasyonist sürece önemli katkı sağladığı, gıda enflasyondaki oynaklığın özellikle sebze fiyatlarında etkili olduğu, Mayıs ayında sebze fiyatlarında düşüş gerçekleşeceği ve bu çerçevede Mayıs ayında gıda fiyatlarının düşüşüyle dezenflasyonist sürece olumlu katkı sağlayacağını ifade ediyor. Bunun yanında sıkı duruşa bağlı olarak hizmet ve temel mal enflasyonunun gerilediğini, kira ve eğitim kalemlerinde azalan katılık dezenflasyon sürecini desteklediğini, Şubat-Mart döneminde tahmin aralığında seyreden tüketici enflasyonu Nisan ayında gerilimin etkisiyle tahminin üzerinde gerçekleştiğini ve jeopolitik görünümün devamı enflasyonun seyrini belirleyeceğini ortaya koyan. Tabii burada özellikle orta vadeli hedeflere bakıldığı takdirde ara enflasyon hedefinde bir değişikliğe gidiliyor. %2026 yılında %16'dan %24'e revize ediliyor. Ki geçen haftaki programımıza da bunu ifade ettiği bir revize gerçekleşecek şeklinde. 2017'de bu ara hedef %15, 2018'de ise %9 şeklinde gerçekleşiyor. Revize ediliyor. Enflasyona ilişkin olarak da 2026 yılında %26'ya revize ediliyor. 2027'de %15, 2028'de de %9 şeklinde yukarı yönlü bir revize söz konusu. Zaten Nisan ayı itibariyle %32 civarında bir enflasyon oranı gerçekleşmiş idi. Mayıs ayı enflasyonunun da %1 civarında gerçekleşme tahmini var. Ve bu çerçevede yani inşallah %26 civarında bir beklentinin, tahminin gerçekleşeceğini ümit ediyoruz.
1: Peki hocam, çok yoğun bir gündem vardı. Ekonomi gündemi sizinle birlikte değerlendirdik bugün. Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz
0: teşekkür ederim.
1: katıldığınız için, sağ olunuz. Sevgili dinleyicilerimiz, Ekonomi Penceresi'ni sizler için Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırladı. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci, sesimizi size Melih Demirezer ulaştırdı. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Haftaya tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Ekonomi Penceresi.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Hayal perdesindeki suretlerden, modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'nin dış politikadaki yolculuğuna tarihin dönüm noktaları üzerinden ışık tutuyoruz. 18. yüzyılın sonlarından bugüne uzanan kritik diplomatik kırılmalar, dünya dengelerini değiştiren hadiseler ve bu sürece yön veren isimler bu programda. Kalem ve Kılıç Hariciye Sohbetleri her çarşamba Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'de saat 17.
0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret amacıyla gittiği Kazakistan'da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev'le bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etme kararlılığında izledi. Tokayev de bu sözlere "Hedefimiz birdir, istikametimiz nettir" sözleriyle karşılık verdi. Tokayev, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası itibarı yüksek bir devlet olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Eczacıların insan sağlığına hizmette bulunarak ulvi bir mesleği icra ettiğini belirten Erdoğan, "Tüm eczacılarımıza şükranlarımı sunuyor, her birine selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" dedi. Cumhurbaşkanı

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü de yayımladığı mesajla kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında çiftçilerin üretimiyle Türkiye'nin gücüne güç, sofrasına bereket kattığını belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının tüm dünyada tarımda gübre arzı sıkıntısı oluşturduğunu söyledi. Biz tedbirimizi aldık, ülkemiz arz problemi yaşamıyor dedi. Yılmaz, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği toplantısında konuştu. Yılın ikinci enflasyon raporu İstanbul'da açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, jeopolitik krizlerin etkisiyle dünyada artan belirsizliğe dikkati çekti. Bu belirsizlikler nedeniyle enflasyondaki tahmin aralığının kaldırıldığını duyuran Karahan, bu yılki ara hedefin %16'dan %24'e yükseltildiğini açıkladı. Mavi Vatan için yeni yasa hazırlığı sürüyor. Deniz Yetki Alanları Kanun çalışmasına Milli Savunma Bakanlığı da katkı veriyor. Bakanlık çalışmayla yetki alanlarındaki sorumlulukların belirleneceğini ve mevzuattaki eksikliklerin giderileceğini belirtti. Soykırımcı İsrail Kudüs'teki Filistinlileri mülksüzleştirmeye devam ediyor. Katliamcı İsrail ordusu, Ayzeriye beldesinde onlarca ailenin geçim kaynağı olan Filistinlilere ait 40 dükkanı yerle bir etti. Bu yıkımın İsrail'in skandal ilhak planı olan E1 projesi kapsamında yapıldığı ifade edildi. Projenin etnik temizliğin kentsel planlamaya dönüştürülmüş hali olduğu vurgulandı. Ankara, İsrailli bir bakanın beraberindeki yerleşimcilerle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, provokatif eylemler bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşımaktadır denildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de saldırıya tepki gösterdi. Burhanettin Duran, Mescid-i Aksa'yı hedef alan bu provokatif girişimler kutsal değerlere, bölgesel huzura ve insanlık vicdanına yönelmiş açık bir saldırıdır dedi. AK Parti sözcüsü Çelik ise uluslararası topluma Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsünün korunmasındaki sorumluluğunu hatırlattı. Dünyanın birçok ülkesinde şiddetli fırtına ve sağanak etkili oldu. Hindistan'da kuvvetli fırtına nedeniyle 89 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı. Hırvatistan'da da şiddetli dolu yağışı tarım alanlarında hasara yol açtı. Tramvay hatları zarar gördü. Slovenya'da ise aşırı yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Ve spor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Tümosan Konyaspor'un finaldeki rakibi Trabzonspor oldu. Mordu Maviller yarı finalde Ankara'da Natura Dünyası Gençler Birliği'ni 2-1 mağlup etmeyi başardı. Trabzonspor, Tümosan Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası finali 22 Mayıs Cuma günü 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara yağmurlu 19, İstanbul parçalı bulutlu 23 derece. Güneşli olmak üzere Kerkük ve Üsküp 25, Lefkoşa 26, Stockholm 12, Sofya 24. Yağmurlu olmak üzere Bern 19, Berlin 18, Brüksel 13, Kopenhag 14. Çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 14, Tiran 23, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 17, Viyana 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Kutusu programını dinliyorsunuz.

İyi akşamlar kıymetli dinleyicilerim. Şifanın izinde sağlık programımıza hoş geldiniz. Program yapımcımız Gökmen Sarmaşık, teknisyen arkadaşımız Melih Demirezer ve ben programı hazırlayan ve sunan Doktor Mehmet Uçar. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Evet, genellikle geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına ağırlık verdiğimiz Şifanın izinde programımızda kupa, kuru kupa, yaş kupa, sülük tedavisi, fitoterapi birçok tedaviden bahsettik. Diğer taraftan da genel vücut akupunktürü ile alakalı da bir programımız oldu. Bugün genel vücut akupunkturundan biraz daha farklı bir akupunktur türü olan ve ülkemizde de bilinmeye son 20 senede daha çok başlanmış olan kulak akupunkturundan bahsetmek istiyoruz. Diğer

yapıları görüyorsunuz. Ya da bir arkadaşınızın alnında ya da bir arkadaşınızın kulak kepçesinde bu flaşerlerden görüyorsunuz. Bir şekilde son zamanlarda kilo kontrolü için, son zamanlarda tütün ve tütün mamulleri kullanımından dolayı ya da bir şekilde kişilerin bazen ağrı tedavisine yönelik olarak kulak akupunkturu yaptırdıklarına şahit olmaktayız. Ama galiba kilo kontrolü ve tütün alkol tütün mamulleri ve alkolle bağımlılığıyla mücadelede kulak akupunkturu son 20 senede çok faal bir şekilde kullanılmaya başlandı. O sebepten dolayı da ben de hem genel vücut akupunkturu hem de kulak akupunkturu uygulayıcı bir hekim olarak ayrıca de Sağlık Bakanlığı'nda da bu tür eğitimleri veren bir hekim olarak Şifanın İzinde programımızı bugün kulak akupunkturunu ayırmaya gayret ettim. Tabii ki kulak akupunkturu sadece bir akşamlık, bir yarım saatlik programa sığmaz diye bu sebepten dolayı bundan sonraki yayınlarımızda da yer yer kulak akupunkturundan konuşmaya gayret edeceğim. Evet, geleneksel Çin tıbbının önemli yapı taşlarından bir tanesi akupunktur. Tüm dünyada da artık 1960'lardan 70'lerden sonra tüm dünyada da tanınır oldu. Birçok ülkede de hatta Dünya Sağlık Örgütü ve birçok sağlık kuruluşlarında da akupunktur uygulamalarının yapıldığını görmekteyiz. Bizim ülkemizde zaten 1990'ların başlarından itibaren yavaş yavaş başlayan ama 2000'li yıllardan itibaren daha çok tanınmaya başlayıp 2014'ten sonra artık Sağlık Bakanlığımızın başarılı faaliyetleri ve çalışmaları sayesinde akupunktur uygulamaları ülkemizde yaygınlaşmaya başlandı. Bu hem 2014'te çıkan geleneksel ve tamamlayıcı tıp yönetmeliğindeki sertifikasyon programları sayesinde birçok hekim arkadaş ilgili eğitimlere gidip pratik ve teorik dersleri alıp sonuçta da sınavlara girip akupunktur uygulamaya yetkisi olan sertifikalara sahip olan hekimler olarak şu an bunları ülkemizdeki danışanları ve hastaları için uygulamaya devam ediyorlar. Evet, tabi akupunkturun tanınan en çok bilinen genel vücut akupunkturu tüm vücut için yapılan akupunktur. Yani vücudun birçok lokalizasyonunda yaklaşık 370 tane bilinen noktaya 12 artı 2 meridyenin belli, biz bunlara enerji kanalları da deriz, belli noktaları hastanın, danışanın şikayetine binaen iğne, yani akupunktur iğnesi uygulayarak yapılan tedavi girişimleriyle beraber genel vücut akupunkturunu yapıyoruz. Ama genel vücut akupunkturunun dışında bir de neyimiz var? Bizim mikrosistem akupunkturu dediğimiz sistemlerimiz var. Ne demek mikrosistem akupunkturu? O da şudur. Vücudun belli bir lokalizasyonunu, mesela sadece el avuç içini, sadece ayak tabanını, sadece saçlı deriyi, sadece göz irisini, sadece parmakları kullanarak yapılan bir noktadan tüm vücuda hükmetmeye çalışan sistemlere biz mikrosistemler diyoruz. İşte bu mikrosistem akupunkturları içerisinde en yaygın bilinenlerden bir tanesi de kulak akupunkturu. Peki kulak akupunkturunda kullandığınız alan neresi? Kulak kepçesi. Evet. Bizim pinna dediğimiz Latincesi kulak kepçesi bizim için önemli bir alan. Peki hocam neden burun değil de neden vücudumuzun herhangi bir ekstremitesi kulak neden akupunktur noktasında özellikle seçilmiş? Bunun sebepleri var. Bunlardan bir tanesi kulak çok iyi kanlanan bir uzvumuz. Çok iyi arterler, çok iyi lenf damarları ve çok iyi venöz toplar damarlarla bir şekilde ağ şeklinde örülmüş bir yapı, bu bir. İkincisi, anne karnına düştükten sonra bir embriyo ilk oluşan yapılardan bir tanesi kulak. Ve kulak
Çok ilginç, merkezi sinir sistemi.

mi dediniz? Yani beyin, beyincik ve diğer nörolojik ve beyinsel yapılarla beraber aynı anda büyümeye ve oluşmaya başlıyor. Yine önemli kulağın çok önem arz eden uzuv olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu enerji kanallarının yani meridyenlerinin işte biz ne diyoruz kalp, akciğer, perikard, ince bağırsak, kalın bağırsak, karaciğer, safra kesesi, böbrek, mesane gibi birçok akupunktur meridyen noktalarının birçoğunun kesiştiği yerlerden bir tanesi kulak. O sebepten dolayı da hem kanlanması hem merkez sinir sistemi ile beraber aynı anda olması artı enerji kanallarının olması ama en önemli özelliğine şimdi geliyorum. Vücutta ana rahmine düşen bir embriyonun gelişiminde 3 tane tabaka var. Bunlar endoderm, ektoderm ve mezoderm dediğimiz. İşte bu 3 tabakanın her biri belli organları oluşturur. İşte ektodermden belli organlar, endodermden belli organlar, mezodermden belli organ. İşte kulak da bu 3 yapının 3'ünü de görmekteyiz. O zaman kulak neden akupunktura çok önemli bir uzuv dediğimizde bir çok yoğun bir damarlanmaya sahip. İkincisi çok yoğun bir sinirsel kesişmeye sahip. Üçüncüsü enerji kanalları çok tam bir kavşak noktası. Dördüncüsü üç germ yaprağından, mezodermden, ektodermden ve endodermden mütevellit ve son olarak da merkezi sinir sistemiyle beraber emriyor. Yani karın içerisinde beraber gelişime gösteren bir uzuv olduğu için kulak akupunkturu bu yönde çok önemli bir aksiyon alıyor. Ve kulaktaki her bir nokta vücuttaki bir ekstremiteyi ya da bir sistemi ne yapıyor? Tetikleyebiliyor. Bunu şeye benzetebiliriz. Mesela ne olur bir bilgisayar oyununda joystick ya da bir mesela bir apartman dairesi beğendiniz. Gittiğiniz firma siz daha binalar bitmemiş ama size bir maket gösteriyor. Diyor ki bakın daire böyle olacak. Siz maketten neyi tasavvur ediyorsunuz? Alacağınız daireyi tasavvur ediyorsunuz. İşte bu şekilde kulaktaki birçok yapıda vücudun bir küçük nesi bir maketi. Ve kulaktaki belli noktalara stimulus vererekten biz birçok sistemi, birçok organı, birçok faaliyeti kulak akupunkturu sayesinde yapabiliyoruz. Peki kulak akupunkturu ile alakalı olarak bu belirli noktalara nasıl stimülasyon veriyoruz? Bir, normal bildiğimiz genel vücut akupunkturundaki iğneleri kullanıyoruz. Yani bizim akupunktur iğnesi dediğimiz çelikten, gümüşten ya da altından yapılan bir defa kullanıp atılan iğnelerden uygulayabiliyoruz. Bunların çeşitli uzunlukları, çeşitli kalınlıkları var ama tabii takdir edersiniz kulak çok ağrı alabilen bir sinirsel innervasyonu yani sinirsel duyusu çok yüksek bir yapı. O nedenle daha çok ince ve kısa akupunktur iğnelerini kullanmaya gayret ediyor. İkincisi ne olabilir? Bu iğnelerin çok küçük uzunlukta olanları bir küçük kare şekli flaserin tam orta noktasını göbeğine yapıştırıyoruz. Ve bu flaster dediğimiz yapıları biz bunlara intradermal iğneler diyoruz. Güzelce kulaktaki ilgili noktaya koyuyoruz. Ve tabii tam bunların ortasında küçük kısa iğneler olduğu için bunu uyguladığımız danışanımıza, hastayımıza diyoruz ki saat başı ya da 2 saatte bir buraya tatlı bir basınç yap. Neden? Oradaki iğne kulaktaki ilgili kısma simülasyon versin. Demek ki ikincisi intradermal iğne dediğimiz olaylar. Bir üçüncüsü bizim ariküloterapide kullandığımız semipermanent iğneler dediğimiz ASP dediğimiz daha çok Fransızların kullandığı bir iğne olayımız var. Orada da bir plastik aksamın ucunda küçük yaklaşık neredeyse bir ne diyelim bir iki tane kristal şeker şeklinde
olan çok ince iğneleri bu plastik yapının ucundan basınç uygulayarak kulak kepçesine ufak bir delme hareketi şeklinde olabiliyor. ASP iğneler bunları o ilgili noktaya yerleştiriyor. Bir dördüncüsü, kişide eğer iğne korkusu varsa ya da bebek ve çocuklarda iğne kullanamayacağımız dolayı Artemis vulgaris yani pelin otundan ya da çörek otundan yapılmış tohumları plastellerin küçük plastellerin ortasına koyabiliyoruz. Bunları tohum şeklinde, iğne değil de tohum şeklinde ilgili kulak akupunktur noktalarına basınç uygulayabiliyoruz. Bir beşincisi lazer dediğimiz lazer stimülasyonu veren kalemler ya da aletler kullanıyoruz. Bir altıncısı ilgili noktalara özel bazı gerilim ölçer ve o bölgeye elektrik simülasyonu veren özel el aletleriyle ne yapabilir? Kalem çekti özel aletlerle ilgili noktalara simülasyon uygulayabiliriz. Başka da ne olabilir? Tabii ki de bebek ve çocuklara bazen ne iğne, ne lazer, ne elektrik simülasyonu, ne de tohum. Ne yapıyoruz? İlgili noktaları bildiğimiz bir cam babetle ya da bir kulak pamuğuyla ya da yuvarlak acıtmayan bir tahta kalemle ilgili noktaya stimülasyon verebiliyoruz. Yani bütün asıl olan olay şu. İlgili kulak noktalarına bir şekilde stimülasyon yani basınç uygulamak şeklinde. Peki bu noktada kulak akupunkturu sayesinde hangi hastalıkları tedavi ediyoruz? En başta ağrı ile mücadele ediyoruz. Kas, iskelet ağrılarını kulak akupunkturu ile tedavi etmeyi çok seviyoruz. İkincisi, bazı sistemlerin rahatsızlıklarında, semptomlarında bulgulanır. Mesela sindirim sistem problemleri, gastrit, ülser, kabızlık gibi. Bazı kalp damar problemlerinde tansiyon, ritim bozukluğu ya da bazı kalp damar hastalıklarında. Bir üçüncüsü bazı nörolojik rahatsızlıklarda. Bir dördüncüsü bazı enfeksiyonlarda, işte açı soğuk algınlığı, nezle, gripal enfeksiyonlar gibi. Yine bizim için önemli olan bazı psikolojik ve psikiyatrik olgularda. Nedir? İşte depresyon gibi, anksiyete, kaygı gibi, takıntı gibi bazı psikolojik durumlarda da biz kulak akupunkturu kullanıyoruz. Peki bunların dışında, tabii ki bunların dışında en çok kullandığımız yerlerden bir tanesi bağımlılıklarda. Burada isterseniz iştah kontrolü, yemek yeme bağımlılığı, ister tütün ve tütün mamileri, ister alkol olsun, her türlü bağımlılıklarda kulak akupunkturu bir şekilde yaygın olarak kullanılmakta. Peki bu seanslarımız, kulak akupunktur seanslarımız kaç günde bir uygulama yapıyoruz? Bazen 2 günde bir yapıyoruz bağımlılıklarda. Akut durumlarda 2 günde bir yapıyoruz. Ama onun dışında genellikle 3 günde bir ya da haftada bir kulak akupunkturu uygulamaya gayret ediyoruz. Peki hasta geldiği vakit, danışan geldiği vakit ilk önce ne yapıyoruz? Onlardan güzelce bir ne yapıyoruz? Anamnez alıyoruz. Yani hikayesini alıyoruz. Nedir şikayet? Ne zaman başladı? Ne tür bir yakınmaları var? Şimdiye kadar neler yapıldı? Herhangi bir görüntüleme ve tetkik var mı? Bunlara baktıktan sonra kişideki ilgili şikayetlere ve ilgili semptomlara göre bir tedavi protokolü doğuruyoruz ve tedavi protokolüne göre bazen kendi kliniğimizde hastayı oturarak ya da yatıraraktan bildiğimiz genel vücut akupunktur iğnelerini kulağına uygulayabiliyoruz. Peki uygulamalardan önce temizliyor muyuz? Tabii ki ilgili iğneleri batırmadan evvel bir dezenfektanla, antiseptik ile ilgili iğneleri yapacağımız yere bir dezenfeksiyon, bir sterilite yapmaya çalışıyoruz. Ondan sonra kişi de ilgili noktalara yani mesela neydi? Bir örnek verelim. Kişinin bir migren baş ağrısı var. Migren baş ağrısı ile kulaktaki ilgili noktaya geliyoruz. Ezbere bu noktaya iğneyi batırmıyoruz. Ne yapıyoruz? O bölgedeki ilgili baş ağrısı noktasına gelip özel bir metalle dokunuyoruz. Eğer o dediğimiz yani birazdan iğneyi batıracağımız noktada bir hassasiyet var ise o vakit iğneyi oraya batırıyoruz. O sebepten dolayı
Biz kulak akupunktürünü bu sebepten dolayı çok seviyoruz. Yani bir körlemesine bir dalma yok. Bir ne yapıyor? Bir diagnostike, bir tanı kriterinden iğneyi o bölgeye batırma olayına gittiğimizden dolayı daha hızlı, daha etkili

bir tedavi protokolü olmuş oluyor. Peki genel vücut akupunkturu iğnelerini kliniğimizde ne kadar süre orada tutuyoruz? Yaklaşık 20 ile 30 dakika tutabiliyoruz. Peki genel vücut akupunkturu uyguladıktan sonra evine gönderirken, evine giderken danışanımıza başka bir şey yapıyor muyuz? Mesela bazen kliniğimizde genel vücut akupunktur iğnesi uygulayıp giderken bu intradermal yani flasterlerin ortasındaki iğnelerle seriden tedavileri bazen yapabiliyoruz. Bazen de kliniğimizde bu elektrik simülasyonu veren özel aletler ya da lazer uygulaması ya da basınç palpasyon uygulaması yapıp ya da tohum yapıp gönderebiliyoruz. Bu intradermal iğnelerden ya da ASP'lerden uyguladığımızda bunlar yaklaşık olarak 3 gün ya da 7 gün kalabiliyor. Bu süre ASP'lerde 14 güne kadar çıkabiliyor. Ama sonuçta biz haftalık ya da 3 günde bir ya da 14 günde bir danışanlarımızı gördüğümüzde bu kulağındaki yapıları tekrar çıkartıp yenilerini takıyoruz. Yani eskileri çıkartıp yeni iğnelerimizi yapıyoruz. Peki kaç seans sürüyor? Özellikle bağımlılıklarda yaklaşık 7 ile 10 seansa kadar sürebiliyor. Bazı rahatsızlıklarda 3 ya da 5 seansa kadar sürebiliyor. Ama sonuçta kulak akupunkturu bizim hoşumuza giden, etkili, hızlı etkili ve güçlü etki yapan bir tedavi protokolü. Peki kulak akupunkturu ile beraber onun yanında diğer geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını beraber yapabilir miyiz? Tabii ki yapılabilir. Kupa eşliğinde kulak akupunkturu, ozon eşliğinde kulak akupunkturu, genel vücut akupunkturu ile beraber aynı zamanda kulak akupunkturu, scalp yani saçlı diri akupunkturu ile beraber aynı zamanda kulak akupunkturu, aromaterapi ile beraber kulak akupunkturu, bunlar hep beraber neler yapılabilir? Akupunktur tedavisiyle beraber, kulak akupunktur tedavisiyle beraber yapılabilen tedavi protokolleri. Peki çocuklardan bahsettiniz hocam, tohum uygulamalarından bahsettiniz ya da dediniz ki ilgili basınç noktalarına. Evet, özellikle çocuklarda iştah kontrolünde, dikkat eksikliği hiperaktivite sendromunda ya da disteksi gibi ya da otizm spektrum olan çocuklarda bazen ilgili ya da fokuslanma, dikkat eksikliği gibi durumlarda tekrar söyleyelim. İlgili etkili olabilecek kulak akupunktur noktalarına bir cam babet ile ya da tahta çubukla acıtmayacak ve çizmeyecek şekilde belli noktalara dairesel hareketler şeklinde hareketlenmeler yapılabilir. Kulak akupunkturunda tabii mikrosistem akupunkturu dedik. Çok hızlı etki eder dedik. Ve her zaman bir şekilde kendisini geliştiren bir akupunktur yöntemi dedik. Zaten baktığımızda şu an dünya üzerinde kulak akupunkturu ile ilgili olarak iki tane büyük yapı var. Bunlardan bir tanesi Alman ekoli dediğimiz bir yapı var. Bir tanesi de Fransız ekoli dediğimiz bir yapı var. Tabii Alman ekolü ve Fransız ekolü her ikisi de bizim Sağlık Bakanlığı eğitimlerimizde bir şekilde hekim arkadaşlarımıza öğretmeye çalıştığımız protokoller. Tabii bunlardan Fransız ekolü bir Fransız tıp hekimi olan Doktor Paul Nogier tarafından geliştirilen bir yapı. Tabii bunu özel olarak bir programımızda detaylı bir şekilde konuşacağız ama şimdiden söyleyelim. Nogier kulak akupunkturunun bugünlere gelmesine çok önemli bir kilometre taşı. Özellikle Fransa'daki tarihsel gelişimini dediğim gibi bir sonraki haftaki programlarımızda detaylı konuşacağız. Tarihsel gelişimini bizzat başlatan ve bu konuda çok detaylı çalışmaları olan bir hekim. Daha sonra da bu ilgili çalışmalarını Çin'deki neden? Çünkü orada da Çin'de de genel vücut akupunktur kullanılmış ama akupunktur süreçlerinde kulak da kullanılmış ama sadece kulak akupunktur şeklinde bir özellik arz etmemiş. İşte onlar kendi Çinliler kendi kulak noktalarını, Fransız hekim Nogier kendi kulak noktalarını
yapılan bir toplantıda yan yana getirmişler ve böylece 1980'li ve 90'lı yıllarda hem Çinlilerin kendi kullandıkları kulak akupunktur noktaları hem de Nogier'in kendi kullandığı Fransız noktaları bir şekilde karşılıklı olarak paylaşılmış ve sonuçta şu an dünya üzerinde hem Nogier'in Fransız ekolünün belirli kulak noktaları hem Çinlilerin kullandıkları kulaktaki belli noktalar faal bir şekilde akupunktur uygulayan hekim arkadaşlar tarafından uygulanmakta. Diğer taraftan dediğim üzere kulak akupunkturuyla beraber genel vücut akupunkturu, kulak akupunkturuyla beraber scalp akupunkturu, kulak akupunkturuyla beraber de Yamamoto ni scalp akupunkturu dediğimiz belli akupunktur türleri de beraber uygulanmakta. Kulak akupunkturuyla alakalı olarak burada hani lazer mi daha etkin? Elektrik etkisi mi daha etkin? Ya da genel vücuda akupunktur iğnesi mi yapmak daha etkin? Hep bu sorulmuştur, hep konuşulmuştur. Ama araştırmalarda lazerin bir tık önde olduğunu görmekteyiz. Ama genel vücut akupunkturundaki geleneksel Çin tıbbı felsefesi ve akupunktur iğneleri artı kulaktaki uyguladığımız kişilerin hele bağımlılıklarda uyguladığımız kişilerin daha disiplinize olmaları ve kendilerinin daha motivasyonun sonucunda intradermal iğneler ve ASP'lerle yapılan kulak akupunktur uygulamalarının daha sık ve daha faal bir şekilde kullanıldığını görmekteyiz. Ülkemizde de biz hekim arkadaşlarımıza kulak akupunkturunu öğretirken hem genel vücut akupunktur iğneleriyle hem intradermal dediğimiz iğnelerle hem lazerlerle hem elektrik stimülasyonlarıyla kulak akupunktur tedavilerini vermekteyiz. Evet kıymetli dinleyicilerim, bugün geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarından birisi olan akupunkturun bir mikrosistem şekli olan kulak akupunkturunu konuşmaya gayret ettik. Diğer adıyla auriküle terapi, diğer adıyla auriküle medicine dediğimiz dünyada binlerce hekim tarafından uygulanan bir tedavi protokolü. Belki aranızda kulak akupunkturu tedavisi uygulanan dinleyicilerimiz olmuştur. Ama şunu söyleyebiliriz ki çok etkili, çok kısa sürede etkili, çok güçlü bir aksiyon doğuran tedavi protokolleri. O sebepten dolayı da ileriki programlarımızda biraz daha kulak akupunkturunu detaylandıracağız. Şimdiden görüşmek dileğiyle iyi akşamlar diliyorum.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anna Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor.

yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Evvel zaman gezgini ile birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, Tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar kervansarayı yaptıran devletunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: 1 dakika.
1: Galaksiler ya da diğer adıyla gökadalar, kütle çekim kuvvetiyle birbirine yaklaşmış yıldızlardan oluşur. Gökadalar, yıldızların yanı sıra güneş sistemlerini, gezegenleri, uyduları ve gaz bulutlarını kapsar. İlk gökadalar, evren çok gençken 12 milyar yıl önce oluştu. Ortalarındaki dev kara delikler yıldızları aşırı hızlandırır. Neyse ki dünyamız, Samanyolu'ndaki kara delikten trilyonlarca kilometre uzaktadır. Evrende 200 milyardan fazla gökada vardır. Her biri en az 100 milyar yıldız barındırır. Gizemli, karanlık madde gökadaları birbirine bağlar. Binlerce gökada, gökada kümelerini, onlar da süper kümeleri oluşturur. Gökadamız Samanyolu'nun en yakın komşusu Andromeda bile trilyonlarca kilometre uzaktır. Her ikisi de Başak süper kümesinde yer alır. Gökadalar hareketlidir. Genişleyen evrende uzaklaşırlar. Çarpıştıklarında büyük olan küçüğü yutar. Gökadamız Samanyolu'nun da 6 milyar yıl sonra kendisinden büyük Andromeda ile çarpışarak yok olacağı öngörülüyor.
0: Bir dakika.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Turkuaz.
2: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

0: Günün özeti.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 14 Mayıs 2026 Perşembe. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ bu programı sizler için birlikte hazırladılar. Kumanda masasında Fatih İnce var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerdeyiz. Program boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 ve 0090 312 463 34 21. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün program akışımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Ankasan Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol stüdyomuzda konuğumuz olacak. Bir telefon bağlantımız var programımız içerisinde. TRT muhabiri Zeynep Er Yılmaz hattımızda bizlerle birlikte olacak. İngiltere'nin gündemini aktaracağız.

aktaracak. Son bölümde ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Necat Coşkun olacak.

0: Bugün ne oldu?
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kazakistan'da devlet nişanı verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kazakistan'da Ahmet Yesevi'yi özel devlet nişanına layık görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nişanı Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan petrolünü ülkemizden dünyaya ulaştırmayı hedefliyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluk almaktan kaçınmıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Avrasya'da Barışın Anahtarı Türk Dünyası isimli bir makale kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan makalesinde şunları kaydetti. Bölgemizde ve küresel düzeyde kriz ve çatışmaların sona erdirilmesi adına hem çok taraflı örgütler nezdinde hem de müstakilen sorumluluk almaktan kaçınmıyoruz dedi. Bakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, yarın Kazakistan'ın Türkistan şehrinde yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik edecek ve aynı gün zirve öncesinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Bakanları Konseyi toplantısına iştirak edecek. Aşırı sağcı İsrailli Bakan Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek İsrail bayrağı açtı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek İsrail bayrağı açtı. İran Devlet Televizyonu Hürmüz Boğazı'ndan dün geceden beri 30'dan fazla gemi geçiş yaptı haberini verdi. Hürmüz Boğazı'ndan dün geceden bu yana 30'dan fazla geminin İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin gözetimi altında geçiş yaptığı duyuruldu. Beyaz Saray, Trump ve Xi Jinping Hürmüz konusunda anlaştı açıklamasını yaptı. Beyaz Saray'ın açıklamasına göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin lideri Xi Jinping, Hürmüz Boğazı'nın enerji akışının serbest olması için açık olması gerektiği konusunda mutabık kaldılar. Çin'den ABD'ye Tayvan mesajı çatışabiliriz. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la yaptığı görüşmede Tayvan meselesinin uygun biçimde ele alınmaması halinde Amerika Birleşik Devletleri ile Çin'in çatışabileceğini ve ilişkileri büyük tehlikeye atacağını bildirdi. Son haberimiz Küba'dan. Küba Dışişleri Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'ya saldırısı halinde insani felaket uyarısında bulundu. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'ya saldırması için hiçbir gerekçe bulunmadığını ifade ederek, Küba'ya yönelik olası bir askeri saldırının insani bir felakete yol açacağını belirtti.
0: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz ANKASAM Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Arzu Hanım.
1: Gündem çok yoğun. Aynen. Çok önemli gelişmeler, çok önemli ziyaretler var. Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinden başlayalım. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı

0: Sayın Tokayev'in daveti üzerine gerçekleştirdiği Kazakistan ziyareti ve bu kapsamda gerçekleştirilen Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesi bağlamında Astana'da hem iki lider baş başa görüştüler, toplantı gerçekleşti, ortak bir basın toplantısı yapıldı. Önemli açıklamalar da var. Bu ziyareti nasıl değerlendirirsiniz?
1: Açıkçası şu an Trump ve Xi Jinping bağlamında bakıldığında dünyanın hani belirsizliklerin zirve yaptığı bir ortamda ya da umutların büyük ölçüde sorgulandığı belki de biraz daha karamsar bir tablo içerisinde şu an Türkistan'dan, Astana'dan, Kazakistan'dan verilen mesaja bakıldığında bir umut var. Ve bir kez daha Türk İslam dünyası ve az önce haberde siz de belirttiniz Sayın Cumhurbaşkanı'na verilen nişan.
0: Evet.
1: Bu coğrafyanın ve bu dünyanın Yesevi ruhuna ihtiyacı var. Dolayısıyla bir kez daha insanlığı kucaklayan ve her şeye rağmen ortak bir kader ve ortak bir gelecek noktasında ortak ruh birliğini esas alan bir burada sürecin de işlediği Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ziyareti karşılanmasından efendime söyleyeyim oradaki bir takım mutabakatlar ama daha ötesinde Türk Devletleri Teşkilatı bağlamında bu Doğu ve Batı noktasında uzlaştırıcı veya dengeleyici veya yapıcı rolüyle merkez rolü oynayabilecek bir Türk dünyası boyutuyla bence bu ziyaret oldukça önemli. Sayın Tokayev'in orada yaklaşımları, verdiği mesajlar, Sayın Cumhurbaşkanı'nın aynı şekilde ortaya koyduğu tutum ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın bu anlamda gerçekleştireceği zirveye bakıldığında, gayri resmi zirveye bakıldığında şu anki güç mücadelesinin koridorlar ve kaynaklar, özellikle enerji bazlı bu kaynaklar bağlamında coğrafya şu mesajı veriyor. Biz Doğu ve Batı ya da Çin ya da ABD veya başka aktörler arasındaki güç mücadelesinin bir sahnesi olmak istemiyoruz. Burası tüm bu aktörler bağlamında aslında dünyanın en temel şu an çatışma ama aynı zamanda da en temelde işbirliği mevzunu oluşturabilecek iki hususta işbirliği boyutuyla varız mesajını veriyor. Ve bundan ötürü de orta koridor ve yine Hazar kaynaklı enerji kaynaklarına bakıldığında ki bunun ötesinde bu kritik minerallere kadar, madenlere kadar her bir şeyle biz bunu tüm dünyayla kazan kazan anlayışı ve daha ötesi de bölgeselden küresele güvenlik ve istikrarı merkez alan bir şekilde yaklaşmak istiyoruz diyorlar. Ve bundan dolayı da Türk Devletleri Teşkilatı bağlamında başlayan entegrasyon süreci ve bunun motor bu anlamdaki güçlerinden Kazakistan'a ki Hazar boyutunda biliyorsunuz 3 aktör burada çok dinamik bir şekilde ön plana çıkıyor. Kazakistan, Türkmenistan, Orta Asya boyutuyla Kafkaslar'da da Azerbaycan. Dolayısıyla bugün bakıldığında Hazar'da bu merkezi oluşturan 3 temel omurga diyelim burada 3 temel sac ayak. Bundan ötürü şu an Sayın Tokayev'in, Sayın Erdoğan'la, Cumhurbaşkanı'yla gerçekleştirdiği zirveye bakıldığında gerek Türkiye-Kazakistan gerekse de bu iki devlet bağlamında Türk dünyasının bundan sonraki süreçte entegrasyonuna dönük bir kere güçlü, kararlı mesajlar ve bunun işte sağlıktan, ticarete, eğitimden, savunma sanayine kadar temel sac ayaklar ortaya konulmak suretiyle burada bir projeksiyon ve bir üzerinde mutabakata varılan yol haritası noktasında bir durum değerlendirmesi. Biliyorsunuz bu sene Türkiye 3 büyük önemli zirveye ev sahipliği yapacak. Bunlardan bir tanesi de Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi. Önce COP31 var, NATO
0: NATO.
1: var ve arkasından da Türk Devletleri Teşkilatı var. Her üçünü de alt alta koyduğunuzda aslında bu bahsettiğimiz kompozisyonu tamamlayan. Yani Türkiye bir taraftan iklim, çevre ki bugün Türk Devletleri Teşkilatı'nın da işte Hazar, Aral ve tüm bunlar bağlamında ve yürütülen projelere bakın. Yani sadece bir yeşil ekonomiyi konuşmuyoruz. Yeşil enerjiyi konuşuyoruz. Yeşil finansı konuşuyoruz. O yani dünya bağlamında dünyanın en temel şu anki soft diyelim
0: Evet.
1: sorunları bağlamında ortaya konulan performans ve bunun işte daha önceki COP30 biliyorsunuz Azerbaycan'daydı. 29 ya da 30 Azerbaycan'daydı. Bugün Türk Devletleri Teşkilatı bağlamında hayatta tesadüflere yer yoktur. Bakıldığında Türk dünyası, Türk Devletleri Teşkilatı bu anlamda yükselen bir profil. NATO bağlamında da bakıldığında NATO'nun geleceği sorunu aslında açık konuşalım sadece bir Avrupa sorunu değil dünyanın sorunu.
0: Evet.
1: Yani NATO bağlamındaki soru işaretleri, NATO bağlamındaki belirsizlikler şu anki dengesizliğin büyük ölçüde hakim olduğu süreçte tahmin ediyorum birçok ülkenin arzu etmeyeceği bir takım güç boşluklarını da beraberine getirir. Ondan dolayı Ankara'da buna da bir çözüm yoluna gidilecek. Tüm bunların buradaki tamamlayıcı organ olarak da Türk Devletleri Teşkilatı önümüzdeki süreçte üstlendiği misyon ve vizyon boyutuyla bakıldığında 2016'dan beri yakaladığı o momentumu diyelim ya da ivmeyi çok daha hızlı bir şekilde devam ettirecek. Bir takım iddialar, bir takım kafada soru işaretleri olabilir. Ama ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Dünyada birçok entegrasyon hareketinin geleceğinin sorgulandığı bir ortamda şu an Türk dünyası, Türk İslam dünyası yeni ve daha güçlü bir entegrasyon sürecine doğru gidiyor. Türk Devletleri Teşkilatı bunun bir parçası ve bu anlamda bir kez daha nişana bağlamak istiyorum. Yesevi burada sembolik ama oldukça güçlü bir mesajı içeriyor. O yüzden bu nişana bile bakıldığında aslında o güçlü mesajı bir kez daha görebiliyorsunuz. Çünkü dünyanın Yesevi, Mevlevi ruha neyi var? İhtiyacı var.
0: İhtiyacı var
1: Evet.
0: tabii ki. Bir diğer çok önemli ziyaret. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Çin'i
1: Evet.
0: ziyaret ediyor. 3 günlük bir
1: Evet.
0: ziyaret. Son derece kalabalık bir ekiple gidiyor.
1: Evet.
0: 17 CEO kendisine eşlik ediyor.
1: Evet.
0: Elon
1: Evet.
0: Musk var,
1: Evet.
0: Nvidia'nın
1: Evet.
0: CEO'su var,
1: Evet.
0: Apple'ın
1: Evet.
0: CEO'su var. Dolayısıyla ticari ilişkilerin
1: Evet.
0: geliştirilmesi aslında ön planda
1: Evet.
0: olacak. Öyle bir ziyaret. Bugün iki lider ikili görüşmeyi gerçekleştirdi. 2 saat süren bir gelişme oldu, bir görüşme oldu. Tabii Amerika Birleşik Devletleri İran savaşı, o çözümsüz müzakere süreci, Hürmüz Boğazı, bunlar da konu başlıkları arasında. Nasıl değerlendirirsiniz? Neden tarihi deniyor bu ziyarete?
1: Bir kere geldiğimiz aşama itibariyle belirsizliklerin had safhaya ulaştığı bir noktada iki liderin bir araya gelebilmesi başlı başına bir olay.
0: Tarihi.
1: Tarihi. Çünkü bakıldığında yani şu an
0: Ertelenmiş bir ziyaret
1: birleşik tabii
0: aslında.
1: ertelendi. Daha önce yani İran savaşı nedeniyle burada bile Trump'ın son bir iki ay öncesi aslında yapması gereken bir ziyaretti. Belirliydi ama ertelenmek suretiyle aslında o ertelenme bile kafalarda çok ciddi anlamda soru işaretleri. Liderler bir araya gelecek mi, gelmeyecek mi? Çünkü şu anki mevcut zaten dünyadaki krizlerin en büyük sebebi Birleşik Devletler boyutuyla bakıldığında Çin'in engellenmesi. Bunu
0: Evet.
1: zaten açıkça
0: Evet.
1: Trump'ın kendisi de ifade ediyor.
0: Evet.
1: Venezuela'dan başlamak üzere İran krizinin kendisi, Rusya-Ukrayna savaşı, en son Tayvan noktasında işte Sayın Xi Jinping'in yaptığı açıklamaya da bakıldığında Çin Devlet Başkanı'nın burada bir teyakkuz hali söz konusu. O yüzden iki liderin bir araya gelmesi her şey bir tarafa dünyayı kısa süreliğine de olsa rahatlatıcı. Tabii burada masada ne konuşuldu ve ne tür mesajlar verildi? Bakıldığında biz şunu görüyoruz. Bir taraftan işbirliği arayışlarına dönük olarak yani 17 generalin gitmesindense 17 iş adamının gitmesi doğru mu?
0: Evet, daha iyi.
1: Daha iyi. Ve Çin'in düne kadar uyguladığı işbirliği içinde rekabet stratejisini Birleşik Devletleri bundan sonra devam ettireceğini gösteriyor. Çin çünkü hatırlayın biz burada konuştuk. Birleşik Devletler'in Soğuk Savaş sonrası dönemde kurduğu kurumlar, kurallar ve değerleri çok iyi hatmetmiş, hazmetmiş ve bugün bunu Birleşik Devletler'in önüne koyan ve eski statükonun devam etmesine yana olan bir aktör olarak ön plana
0: Evet.
1: çıkıyor. Trump da diyor ki hayır o günler geçti artık yeni bir döneme ve bu anlamda da revizyonist bir yaklaşıma

0: Ama bunu yaparken de işte bir filin işte fincancı dükkanına ya da orada bir dükkana girişi ve ortalığı dağıtışı gibi bir tavır sergiliyor. Her iki liderin verdiği mesajlarda şu çıkıyor. Diyor ki bir kere savaşmak her ikimizin ve tüm dünyanın kaybı olur. Bu o yüzden bir
1: İşbirliği
0: kere
1: yapmayı istiyorlar.
0: işbirliğini merkeze alalım. İkincisi orada ön plana çıkan bir tablo da şu. Aslında bunu Birleşik Devletler Obama'dan beri net bir şekilde Çin ve Rusya'nın önüne koyuyordu. Ben buna kontrollü iki kutuplu dünya diyorum. Yani Çin'i ve Amerika'yı merkeze alan işbirliği bağlamında yeni bir dünya düzeni inşa süreciyle ilgili. Çin'in resmi söylemi burada çok kutupluluktan yana. Bu bir yönüyle de Çin'in çıkmazı ya da açmazı durumunda. Çünkü Birleşik Devletler'in tek kutuplu dünya anlayışına karşı Çin çok kutuplu dünya diyordu. Şu an Birleşik Devletler'in verdiği, özellikle Trump'ın verdiği mesaja bakıldığında Çin ve Amerika diyor. Dolayısıyla üstü örtülü bu bahsettiğimiz kontrollü bir iki kutupluluğa burada
1: Evet.
0: işaretler var. Çin'in verdiği mesaj ise birincisi soğukkanlılığımızı koruyalım. İkincisi işbirliği ortamında biz varız. Üçüncüsü kırmızı çizgilerimizi Tayvan başta olmak üzere koruyoruz. O yüzden bu zirvenin sonucunda yani çok yüksek beklentilere girmemek kaydıyla. Çünkü Trump ciddi anlamda bir baskı altında, bir sıkışmışlık durumda. Hem kamuoyları hem jeopolitik hem de uluslararası sistem ve bu anlamda şu an karşı karşıya kaldığı batılı müttefikler dahil olmak üzere orada yaşamaya başladı yalnızlık boyutuyla. Bunu aşabilmesi için burada Çin üzerinden bir takım arayışlara girdiği net bir şekilde görülüyor. Şu an masada eli daha kuvvetli olan aslında Çin. Düne göre bakıldığında Çin bunun biraz daha rahatlığını yaşıyor. Ondan ötürü ben yani bunun Trump'ın ya da Amerika'daki yönetimin ne kadar hazmedeceği konusunda bir takım tereddütlerim olsa da biraz en azından burada bir dünyaya verilen bu rahatlama mesajıyla birlikte her iki tarafın en azından uzlaşı masası oluşturmaya da uzlaşı noktasında bir takım mevzuları, dosyaları daha net önlerine koyup tartışmaları boyutuyla bu ziyareti önemli görüyorum. Ama bu şu anki içinde bulunduğumuz krizlerden açıkçası tamamıyla kurtulduğumuz anlamına gelmiyor. Orada tarafların ne derece mutabakata vardığı konusunu önümüzdeki süreçte krizlerin ya da tansiyonun artması ve azalması bağlamında göreceğiz. Bu da bize aslında Pekin'de Trump ve Xi Jinping'in nasıl bir uzlaşıya vardığıyla ilgili daha somut mesajlar vermiş olacak, tablo sunmuş olacak.
1: Aslında o krizlerden en büyüğü Amerika Birleşik Devletleri İsrail-İran savaşı.
0: Evet.
1: O çözümsüz müzakere
0: Evet.
1: süreci. Bu Çin seyahatine çıkmadan aslında Trump İran'la ilgili söylemini sertleştirmeye başlamıştı. İran ateşkes teklifini çöp diye reddetti. İşte Hürmüz merkezli bir müzakere savaşı var. O savaşta bir durgunluk, bir çözümsüzlük vardı. Bu ziyaret bir işe yarayabilir mi bir kere? Bu ziyaret sonrası o ortamda, çözümsüzlük ortamında herhangi bir gelişme, değişiklik
0: Bu
1: yaşanabilir mi?
0: ziyarette örneğin Çin tarafı bunun bir pazarlık mevzu olmayacağını söyledi. Yani biz oturup bunları Birleşik Devletler'le bu konuyu konuşmayız dedi ama işin doğası farklı şey söylüyor. Yani bugün Çin'in elini kuvvetlendiren hususlardan birisi bu. Amerika'nın elini zayıflatan ve ziyareti erteleten en büyük sebeplerin başında da aslında bu savaş geliyor. Yani şu an eğer Birleşik Devletler çok farklı bir yöntemi denemiş olsaydı belki bu Çin ziyareti de olmayacaktı ya da Çin ziyaretine belki eli çok daha zayıf olacaktı. Tablo bize şunu işaret ediyor. Krizde gelinebilecek en üst noktaya gelindi. Bundan sonraki süreçte aşamalı olarak ABD ve Çin arasında bir ortak yol haritası ve uzlaşı zemini. Bunu uzun zamandır konuşuyoruz biliyorsunuz. Aslında Pakistan'da masa devrildi gibi ama taraflar orada barış için bir mutabakata vardı. Şimdi bunun altyapısı hazırlanıyor. Arka plan büyük ölçüde oluştu. Önümüzdeki süreç ABD ve İran'ın

0: Savaşın sonunda mı geldik? Bundan sonra neler yaşarız?
1: Çok ilginç. Putin Bay Zelenski demeye başladı.
0: Vay
1: Bunu
0: Zelenski.
1: bayra mı yorumlamak lazım yoksa başka bir şey mi? Çünkü biz biliyoruz yani neo-naziden başlayıp bunlar en hafif ifadeler. Ama şu an Putin'de bir bu yaklaşım yani gerçekten savaşın sonu ya da yeni bir müzakere sürecinin başlamasıyla ilgili tüm dünyaya verilen bir mesaj. Hatta daha ötesi Putin ön alıcı bir burada inisiyatif geliştirmeye çalışıyor. Rusya-Ukrayna savaşının ötesinde Rusya ve Avrupa Birliği bağlamında yeni bir süreci nasıl başlatabiliriz diyor. Ve eski Alman başbakanlarından birini işaret ediyor. Diyor ki biz yani sanki Rusya-Ukrayna sorunu çözülmüş de Rusya-Avrupa ya da Avrupa Birliği bağlamında yeni bir süreci nasıl başlatabiliriz türünden burada rol oynayabilecek isme kadar işaret ediyor. Sonuçta şu var. Rusya açısından yani eğer Birleşik Devletler'le daha öncesi itibariyle yakaladığı ve Birleşik Devletler'in Zelenski'yi ve Ukrayna'yı empoze etmeye çalıştığı buradaki çağrılar eğer yerini bulursa Rusya-Ukrayna savaşı daha fazla tırmanmadan sadece Rusya ve Amerika arasında değil belki Rusya ve Avrupa'yı da içine alan yeni bir döneme işaretler. Bu da şu demektir. Rusya büyük ölçüde ABD ve Çin arasında yeni ve farklı bir pozisyona doğru gidiyor gibi bir anlamda çıkabilir.
0: Evet, çok ilginç.
1: Evet.
0: Ama en azından müzakere sürecine geçmiş olması dünyanın önemli bence.
1: Tabii çatışmalar
0: Çatışmaların
1: devam ediyor
0: bitmesi.
1: gibi ama bu daha derin bir kriz ya da savaş anlamında değil gibi.
0: Değil.
1: Çünkü düne kadar biliyorsunuz Putin nükleer bir savaştan,
0: Evet.
1: kıyamet savaşından bahsediyordu.
0: Kesinlikle. Hocam, bugünün gündem başlıkları bunlardı. Sizinle birlikte
1: Evet.
0: değerlendirdik. Çok teşekkür
1: Ben de
0: ediyoruz
1: teşekkür ediyorum.
0: katıldığınız
1: Sağ olun.
0: için. Ankasan Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol konuğumuzdu.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT muhabiri Zeynep Er Yılmaz hattımızda bizi bekliyor. Zeynep Er Yılmaz merhaba.
1: Merhaba Üsküptuğan.
0: Sözü hemen size bırakıyoruz. İngiltere'de gündemde hangi başlıklar var?
1: Evet, aslında İngiltere siyasetinde bir çalkantı yaşanmaya başladı. Bunu söyleyebiliriz. Çünkü bir süredir Başbakan Starmer'ın koltuğunun ne kadar yerinde olup olmadığı tartışılıyor. Geçtiğimiz günlerde onlarca milletvekili Starmer'ın görevden çekilmesini isteyen dilekçeyi imzalamıştı. Bugün dikkat çekici bir gelişme oldu ve Sağlık Bakanı Wes Streeking istifa etti. Aslında 4 bakan görevden çekilmişti ve 90'ı aşkın milletvekili de istifa talep etmişti. Şu zamanlarda Başbakan Keir Starmer ciddi bir sınav veriyor. Başbakan Starmer tüm bu baskılara rağmen çekilme niyeti olmadığında net biçimde ortaya koydu. Başbakan bir kez daha bugün vazgeçmeyeceğini ilan etti. Aslında başbakanın yerine geçecek isimlerden bir tanesi de Sağlık Bakanı Wes Streeking olarak gösteriliyordu. Kendisi istifa etti ancak başbakanın yerine geçmek için hazırlanacağına dair herhangi bir işaret vermedi. Şimdi İşçi Partisi tüzüğüne göre liderlik yarışının fiilen başlaması için milletvekillerinin %20'sinin tek bir adaya imza vermesi zorunlu. Bu oranda yaklaşık 21 kişi anlamına geliyor, 21 vekil anlamına geliyor. Tabii kabine içinde çatlaklar da giderek derinleşiyor. Örneğin Şabana Mahmut İçişleri Bakanı Şabana Mahmut, Starmer'ın çekilme takvimini açıklamasını isteyen ilk kabine üyelerinden biri oldu. Ancak Başbakan Starmer'ın şimdilik direndiğini belirtelim. Kabine içindeki derin bölünme Başbakan'ın üzerindeki baskının arttığında ortaya koyuyor. Hürmüz'de devam edelim. İngiltere Hürmüz'de askeri varlığını arttırıyor. Mevcut deniz kuvvetleri unsurlarının yanı sıra hava kuvvetleri unsurları

0: Eurofighter Typhoon jetleri, drone sistemleri de Hürmüz'e gönderilecek. Bu karar İngiltere ve Fransa'nın ev sahipliğinde 40 ülke savunma bakanlarının katılımıyla düzenlenen çevrimiçi zirvenin ardından açıklandı. Ve Hürmüz'e İngiltere 115 milyon sterlinlik bir savunma yatırımı gerçekleştirecek. Ve son başlığımız sağlıkla ilgili olacak. Sağlıkta yapay zeka ve dijital dönüşüm yolda. Özellikle yapay zekanın hastanelere entegrasyonu konusu gündemde. Hastanelerde yapay zeka uzmanları dönemi de resmen başladı. Binlerce doktor artık muayene sırasında not almak yerine akıllı sistemleri kullanıyor. Diyelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için ve kolaylıklar diliyoruz size. TRT muhabiri Zeynep Er Yılmaz hattımızdaydı.
2: Ekonomideki son gelişmeler günün özetinde.

0: Ekonominin gündemini konuşacağız şimdi de sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Necat Coşkun. Hocam hoş geldiniz
1: Teşekkür ederim Arzu Hanım.
0: programımıza. Merakla beklenen bir rapordu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı ve tahmin edildiği gibi aslında enflasyon hedefini de yükseltti. Bu raporu nasıl değerlendirirsiniz?
1: Evet, şimdi Merkez Bankası yılda 4 kez enflasyon raporu yayınlıyor ve o rapor bize Merkez Bankası'nın hem Türkiye ekonomisi ilişkin hem yurt dışındaki küresel ekonomi ilişkin bakışını ve önümüzdeki dönemde izleyeceği bir anlamda yol haritasının ipuçlarını verir. Oradaki politikadaki değişiklik varsa da ona ilişkin bilgiler sunar. Şimdi baktığımız zaman bu merakla beklenen rapordu. Çünkü 2026'nın birinci raporunda geçen yıl belirlenen hedefler korunmuştu ama o günden sonra o kadar büyük küresel düzeyde gelişmeler yaşandı ki Merkez Bankası hem enflasyona ilişkin bütün raporlarında, bütün ara metinlerinde en azından aylık olarak niye yükseldiğine ilişkin açıklamaları yapıyordu. Orta vadeye ilişkin ipuçları vermeye başlamıştı. Sizin de bahsettiğiniz gibi şöyle bir beklenti doğmuştu. Merkez Bankası hedeflerini revize edecek, güncelleyecek. Bu da işte beklendiği gibi 2026'nın ikinci enflasyon raporunda olacak şeklindeydi. Ve o da bugün gerçekleşti. Günün en önemli ekonomik olayı da budur zaten. Şimdi ne yaptı Merkez Bankası? Ona bakalım. Enflasyon ara hedefi 2026 için %24'e, 2027 için %15'e, 2028 için de %9'a güncellemiştir. Son dönemlerdeki olağanüstü jeopolitik gelişmeler diyor, varsayımsatın olağanüstü güncellemelere gerek olmuş. Yani bu enflasyon ara hedefi dediğimiz Merkez Bankası'nın elindeki veri setindeki artı kendi sahibi olduğu ya da izlediği politikaya ilişkin varsayımlarda kendi içerisinde bir tutarlılık gösteren model çerçevesinde belirlenmiş büyüklüklerdi. Şimdi geçen dönem belirlenmiş büyüklüklerin artık gerçekçiliği kalmamıştı. %16 idi örneğin. %16, 21. Dolayısıyla da mevcut durumda gerçekleşen enflasyonda hiçbir şekilde bağdaşmayan bir hedef haline geldiği zaman ne sorgulamaya başlanmıştı? Merkez Bankası'nın güvenilirliği. Dolayısıyla Merkez Bankası burada en doğru adımı atarak ara hedeflerde revizyona gitti. Benzer biçimde enflasyona ilişkin beklentileri de 2026 yıl sonunda %26'ya, dikkat ederseniz hedef 24, beklenti 26, 2027 yıl sonu için de %15'e revize etti. Şimdi izleyeceğimiz belki konuya yabancı olanlar şöyle bir şey de bulunabilirler. Ara hedef %24, beklenti 26. Ne anlama gelir? Şimdi Merkez Bankası bütün politikalarını kendi hedefine ara dönem içerisinde olmasını arzu ettiği ve bütün politikalarını şekillendirdiği bir büyüklüğe göre oluşturacaktır. İşte parasal büyüklük olsun, enflasyon faizle ilişkin

atacağı adımlar olsun, makro ihtiyati tedbirler ilişkin alacağı adımlar, atacağı adımlar olsun, artı işte koordineli biçimde çalıştığını düşündüğümüz için de ekonomi politikasının diğer aktörleri, örneğin Maliye Bakanlığı vesaire de, örneğin idari fiyatlamalar dediğimiz kamu tarafından belirlenen fiyatların bu hedeflerin çok dışında çıkmasına izin verilmemesi lazım. Hı hı. Mesela Merkez Bankası bu ara hedefi bu şekilde belirledikten sonra beklenti, dikkat ederseniz 2026 için hedef 24, beklenti 26. Ben diyor şeyimi bu şekilde belirlerim ama ıssal faktörler olabilir. Şoklar vesaire olur ki jeopolitik gelişmeleri de biliyoruz. Hı hı. Sonuçta 26 olabilir diyor. Ama ben bütün kendi politikamı artı diğer kamu otoritelerine de bu bir referanstır. Onlar bütün politikalarını buna göre belirleyecektir. Dolayısıyla da bunu yapmadığı takdirde ne olacaktı? Biz hala geçen yılın belirlenmiş olan büyüklüklerle yaşanan enflasyonla ortaya konan hedef arasında büyük uçurumlar oldukça Merkez Bankası hem bunu açıklamakta zorluk çekecekti hem de politikanın dediğim gibi inandırıcılığı kalmayacaktı. Dolayısıyla bunun aşmanın yolu da böyle bir güncellemeye gitmekti ve Merkez Bankası da bunu yaptı. Orta vadedeki %5 hedefini gene değiştirmedi. Az önce şey dedim, bazı veri setindeki bazı büyüklükleri değiştirdik. Örneğin ihracat ağırlıklı küresel büyüme endeksini 1.7, 2.3'müş, 1.7'ye çekmiş. Yani büyümede bir yavaşlama var küresel düzeyde. Onu bekliyor 2026 için. Petrol fiyatları bakın önceki şeyde hedefte %60 dolarlar civarındaydı. 60.9 dolarlar. Şimdi çok daha gerçekçi. 89.4'e çıkartmış. İthalat fiyatlarına baktığımız zaman önceki hedefte 2'ymiş. Şimdi 6.3. Küresel düzeyde enflasyon yükselirken ithal mallarının fiyatlarının %2 gibi değişmeyle beklemek hakikaten gerçekçi değildi. Onu yaptı. Ve birazdan belki üzerinde gene duracağız. Örneğin gıda fiyatları enflasyonunda Merkez Bankası geçen yıl için %19 öngörmüş. Artık onun olmayacağını çok aşikar hale geldi. %26.3'e revize etmiş. Dolayısıyla da bu veri setindeki güncellemeler Merkez Bankası'nın kendi hedefinde de ara hedefinde de güncellemeyi beraberinde getirdi ve 26'ya 24'e çekti. Hedef 24, beklenti 26 olarak söylendi. Şimdi Merkez Bankası'na küresel ekonomideki bakışın nedir diye baktığımız zaman raporda onu da hemen özetleyelim. Bir kere bu jeopolitik gelişmelerin beklentilerin dışında büyük bir belirsizlik yarattığını, dolayısıyla da başta enerji, petrol fiyatları olmak üzere diğer gübre ve kimyasal ürünlerde olmak üzere artı ona bağlı olmak üzere enerji, ulaşım vesaire gibi bütün petrolle ilişkilendirilmiş olan ürünlerin fiyatları ve artık gıda fiyatları gübrenin vesilesiyle de yükseleceğini tahmin ediyor. Ve küresel bir enflasyonla karşı karşıya kalındığında bütün merkez bankalarının şeylerin duruşlarını ona göre belirleyeceğini söylüyor. Küresel büyümenin yavaşlayacağını söylüyor. Pek çok ülkenin risk primlerinin yükseldiğini söylüyor ve Türkiye'nin de 11 Mayıs itibariyle 226'ya çıktığını söylüyor risk primi. Bu çok büyük bir yükselme değil ama normal böyle bir şey olmasaydı, türbülans olmasaydı bu kadar da gerçekleşmeyecekti. Finansal koşulların sıkılaştığını söylüyor dönem içerisinde. Merkez Bankası geçen dönem ve birinci çeyrek, ikinci çeyrek kapsayacak şekildeki bütün o politikalarında kendi ilan ettiği programa uygun olarak parasal sıkılaştırmaya devam etmişti. Biliyoruz işte politika faizleri yükselmişti. Evet. Mevduat faizleri de ona benzer biçimde hareket etmişti. Dolayısıyla da bütün bunlar ekonomiyi sıkılaştırma adımları atılırken de galiba milli hasılada beklentinin altında bir büyüme gerçekleşmişti. Çeyreklik bazda 0.4'lük bir büyüme olduğunu söylemişti. Gene dezenflasyon programının seyrini yani enflasyonu düşürecek, destekleyecek biçimde iç talepte bir en azından birinci çeyrekte devam eden tüketim harcamanın ikinci çeyrekte biraz azalmaya başladığını söylüyor. Yatırım harcamanın azalmaya başladığını belirtiyor. İşte iş gücü piyasasına ilişkin atıl iş gücünün yüksek olduğunu, dolayısıyla da hala orada yani çok büyük bir şeylik, canlılık olmadığını ifade ediyor. Ve sonunda da işte
En önemli şeye geldiğimiz zaman enflasyon Nisan ayında %32.37 olarak gerçekleşmiştir diyor. Bunun da işte bütün

0: Daha önceki programlarda konuştuğumuz gibi enerji, gıda başta olmak üzere benzer alanlarda beklentinin üzerine yükselmeler olduğunu, temel mallar, alkollü tütün, altın gruplarında katkısının da bulunduğu rapor döneminde yaşanacağı politik gelişmeler hem belirsizliği diyor hem de arz şoklarına yol açarak enflasyon baskıları arttırmıştır. Şimdi burada daha önceki raporlardan ayrıştıracak biçimde tabii çok hızlı bir okumayla bunu söylüyor biliyoruz. Merkez Bankası bu son dönemdeki yaşananları bütün dünyadaki diğer ekonomik aktörlerin yaptığı yorumlar gibi arz şoklarına bağlıyor ki daha önceki dönemlerde biliyorsunuz pandemi dönemi olmuştu. 2007-2008 kriz yaşanmıştı. Orada böyle büyük bir arz şokundan bahsetmiyorduk. Tamamen tedarik zincirlerine bağlı ya da işte parasal bir genişlemeler olmuştu. Merkez Bankası ekonomilerin o büyük sıkıntılardan çıkabilmesi için büyük miktarda bir parasal bolluk yaratmıştı ve bu açıkçası talebi uyarmaya dönük olarak da ekonomileri canlı tutmaya işe yaramıştı. Şimdi burada ilk defa Merkez Bankası ve diğer ekonomik aktörler artık sorunun arz şoklarına, arza bağlı olduğunu söylüyor ve işte başta petrol olmak üzere diğer alanlarda da önemli tedarik zincirlerine bağlı olmak üzere gıda ürünlerinde de arza ilişkin erişimde kısıtlamalar olduğu andan itibaren fiyatların yükseleceğini söylüyor. Dolayısıyla siz Merkez Bankası olarak istediğiniz kadar sıkı para politikası izleyin vesaire yapın. Bu arz şoklarına ilişkin herhangi bir önlem alamıyorsunuz. Dolayısıyla
1: Bu
0: da
1: savaşta mesela yaşadığımız şey buydu.
0: tabii bütün Merkez Bankası'nın beklentilerin dışında gerçekleşen olaylar nedeniyle kimse tabii düşünebiliyor muydu 6 ay öncesinde böyle bir Hürmüz Boğazı'nın kapanacağı, yüzde dünya petrol şeyinin kaynağının ihracatının %20'sini etkileyecek şekilde bir kısıtlarla karşılaşacağımızı. Dolayısıyla bunları birleştirdiğimiz zaman enerji fiyatlarındaki en son bizde yaşanan şeyleri de açıklıyor. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışın da enflasyonun yükselmesine neden olduğunu, küresel arz zincirini nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin maliyetlerini, sigorta primlerini, navlun maliyetlerini arttırdığını söylüyor. Bütün bunların hepsinin küresel tedarik zincirleri sorunlar yaratarak fiyatlar üzerine yukarı yönde baskı yaptığını ve o nedenle de kendisinin şeyini güncellediğini bize söylüyor. Bu anlamda Merkez Bankası tabii gerçekçi bir adım attı. Yorumlamamızı o şekilde yapmamız lazım. Önümüzdeki döneme ilişkin bütün ekonomik aktörleri kendi hedefini daha net biçimde ortaya koymuş oldu. Gerekçelerini de açıklandırmış oldu. Para politikalarını yine sıkılaştırmaya devam edeceğini söylüyor. Pek çok Merkez Bankası'nın yaptığı gibi, ha şunu da hatırlatıp hemen söyleyeyim. Daha önce hep aralıktan bahsederdik. Beklenti ve hedeflere ilişkin özellikle alt ve üst sınır. Şimdi çoğu Merkez Bankası bu büyük belirsizlik ortamında bunu kaldırdı, biz de kaldırdık diyor. Dolayısıyla da artık tek bir hedef veriyor. O hedef ya da ara hedef olarak tek bir rakam, beklenti olarak da tek bir rakam. Yani aralık içerisindeki hareketlilikten bahsetmiyor. Bu anlamda da Merkez Bankası önümüzdeki döneme ilişkin bakışını da politikasını nasıl şekilleneceğini söylüyor. Tabii çok teknik şeyler de var, detaylar da var. Bu izleyici meraklı olanlar mutlaka okumasını öneririm. Özellikle iktisatla ilgili öğrencilerin vesairenin. Çünkü profesyoneller zaten bunları izliyorlar. Petrol fiyatlarındaki hareketliliğin, oynaklığın, enflasyon üzerindeki etkisinin ne kadar olacağına ilişkin açıklamaları var. Ve dolayısıyla da önümüzdeki döneme ilişkin Merkez Bankası'nın enflasyon konusundaki değerlendirmesi bu.
1: Tabii ilk bölümde de konuştuk. Bir önemli ziyaret Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yaptığı ziyaret. Küresel piyasalar bu ziyaretin ve iki liderin görüşmelerinin sonuçlarına da odaklandı. Nasıl bir sonuç çıkabilir?
0: Aslında muhtemelen tabii çok önceden planlanmış bir görüşme tarihiydi. Bildiğim kadarıyla ertelendi. Şimdi tekrar gerçekleşti ve bugün çok yeni tabii haberleri yansıması bize en azından ekonomik haberleri neyi bir gelişme olacağını birkaç gün içerisinde daha net biçimde konuşacağız. Sanırım sadece artık şey değil yani Amerika ile Çin arasındaki o ticaret savaşlarının gündeme gelmesi gümrük vergileri, çeşitli uygulanan kısıtlamalar vesaireler, işte teknoloji şirketlerine yapılan yaptırımlar, onunla sınırlı kalmadığını
1: Evet,
0: düşünüyoruz, değil
1: evet,
0: mi? Yani
1: evet.
0: bütün siyasi değerlendirme o yönde ve özellikle de İran meselesinde Çin'in belki daha net tavır almasını isteyecektir Amerika Birleşik Devletleri. Ama tabii sonuçta Çin de artık küresel düzeyde önemli bir aktör ve büyük ekonomi. Dolayısıyla da ABD'nin her istediğini yapma konusunda da hiç de istekli görünmüyor açıkçası, yapmıyor da.
1: Kesinlikle öyle.
0: Ekonomik konularda bunu çok net olarak görebiliyoruz. Uluslararası düzey, tabii ki ben uluslararası ilişkiler hocası değilim ama sonuçta şunu çok basit prensip olarak biliyoruz. Karşılıklılık ilkesi. ABD biliyorsunuz vergi oranlarını arttırdığı zaman Çin derhal karşılık verdi. Sonuçta Trump'ın geçen dönem içerisinde yapmış olduğu, işte geçen bir yıl içerisinde yapmış olduğu politikalara baktığımız zaman her tarafa işte ekonomik anlamda tehditler savurup, hani bırakın askeri, siyasi vesaire, ekonomik anlamda tehditler savurup arkasından onun kendisine ne kadar olumsuz döneceğini gördüğü andan itibaren geri adımlar atmaya başladı.
1: Çin
0: Bunu
1: için de böyle oldu.
0: böyle oldu. Başlangıçtaki o yüksek vergi oranları vesaire falan unutuldu. Pek çok mala ilişkin kısıtlamalar kaldı. Ya teknoloji erişimine ilişkin bazı önlemlerine vazgeçmek zorunda kaldı. Şimdi sonuçta ABD ekonomisi büyük bir ekonomi, tamam, ama önemli ölçüde tüketim mallarını ithal eden bir ekonomi. Dolayısıyla sokaktaki insanın kullandığı ürünler üzerinde vergilerdeki artışın enflasyon etkisini hissetmemesi mümkün değil. Tamam, oran olarak %10 ya da 20, 30 her neyse doğrudan o kadar yansımıyor tabii malın fiyatına, ama bir dönemde bir kerelik bir artış olsa bile onun enflasyonist etkisi, yayılma etkisi de ekonomide hissettirecektir. Kaldı ki şimdi enerji fiyatlarındaki artışın sokaktaki gene Amerikalı üzerindeki ne kadar olumsuz etki yaptığını da görüyoruz. Bu ortamda enflasyonu arttırmaya dönük öyle büyük adımlar atabileceğini zannetmiyorum. Dolayısıyla da küresel düzeyde iki büyük ekonominin kendi aralarındaki yapacakları anlaşmanın daha böyle küresel türbülans yaratmayacak bir şekilde sonuçlanmasını arzu ediyoruz, temenni ediyoruz. Yani bütün şeyimiz o. Dolayısıyla da iki büyük ekonominin dünya ticaretinin kısıtlamayacak hareketliliği bizim gibi ekonomileri de çok doğrudan etkileyecektir. Çünkü sonuçta çoğu ekonomi artık bizim gibi ekonomiler, ihracatçı ekonomiler. Dolayısıyla küresel düzeyde ticaretin daralması, ekonomilerin daralması, büyümenin daralması doğrudan bizim ihracatımızı etkiliyor ve o nedenle hem işte ülke üretimi, istihdam vesaire gibi kartopu gibi büyüyen bir süreç haline geliyor. O nedenle iki ekonominin küresel düzeyde sadece kendi aralarındaki anlaşma değildi, bahsettiğim gibi jeopolitik gelişmeleri de etkileyebilecek bir şekilde kararlar alabilmesi, umarız alırlar ve sorunları daha şey çözerler. Önümüzdeki günlerde dediğim gibi netleşir bunlar.
1: Peki bir de tabii Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda bir müzakere süreci. Bu konuda bir belirsizlik. Zaman zaman savaşın yeniden alevlenebileceği yönünde yapılan yorumlar. Bunlar da hem küresel düzeyde enflasyon kaygılarını piyasalardaki durumu da etkiliyor. Bu yöndeki gidişatı nasıl değerlendirirsiniz son 1-2 dakikada?
0: Çok büyük belirsizlik. Haberlere dayalı olarak fiyatlandırma yaşanıyor. İşte olumlu haber geldiği zaman petrol fiyatları düşüyor, altın fiyatları yükseliyor. En ufak bir olumsuzluk işareti ortaya çıktığı zaman petrol fiyatları yükseliyor, altın fiyatları
1: Aynen
0: düşmeye başlıyor.
1: öyle.
0: Sadece tabii altın sembolik, diğer emtia fiyatları, enerji fiyatları da ona göre hareket ediyor. Tabii bu belirsizlik ortamında artı, tamam, enflasyon belli bir noktada işte tahmin edilebilir hale gelebilir ama tedarik zincirlerinde arz kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek kısıtlar mal ve hizmet, özellikle mallara ilişkin erişimi problemli hale getirecek. Hizmet sektöründe işte bakın ulaştırmada, gemi ticaretinin, navlun ücretleri, diğer şeylerde, havacılık hava taşımacılığında, yolcu taşımacılığında, bilet fiyatlarındaki büyük yükselmeler vesaire hepsine birleştirdiğimiz zaman bu yani nerede son erece bilinmeyen bir kaosun yaratmış olduğu fiyatlanma davranışını, yeni bir fiyatlama davranışı karşımıza ve dolayısıyla da büyük bir dalgalanmalar ortaya çıkıyor. Yani kimse yarın petrol fiyatının ne olacağı konusunda bir öngörü bulunabilir mi? Olamaz.
1: Hı.
0: %10

0: dolar üzerine çıkıyor. 110 dolarlara çıkıyor. Birdenbire bakıyorsunuz işte 90 küsur dolarlara da inebiliyor. En ufak bir haber güncellemesiyle birlikte. O nedenle bu kadar büyük belirsizliğin olduğu bir ortamda bütün ekonomik aktörlerin sadece reel sektör anlamında değil, finansal sektörde de öngörüde bulunup da o finansal araçlar üzerinden işlem yapmak da çok zorlaşmaya başlıyor ve risk primleri de artıyor. Ve bu da eninde sonunda reel sektöre yansıyacaktır ve küresel düzeyde finansal istikrarın bozulması öyle çok basit, kolay geçiştirilecek bir şey değildir. İşte 2007-2008 krizini yaşadı ki yine daha önce de konuştuk. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı bugüne kadar ki görmediğimiz büyüklükte bir arz şokundan bahsediyoruz
1: Bu
0: diyor.
1: son durum için.
0: Evet. Dolayısıyla bu hakikaten büyük bir belirsizlik.
1: Umarız bir an önce çözüme kavuşur.
0: Evet,
1: Bütün
0: temennimiz
1: krizler en iyi şekilde sonuçlanır ve ekonomiye de olumlu bir şekilde yansır. Hocam çok teşekkür
0: o.
1: ediyoruz
0: Teşekkürler.
1: katıldığınız için. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Necat Coşkun konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Burası Kısa Dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı 19 Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Ben Mustafa Yalın. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da mevkidaşı Tokayev'le bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurallara dayalı uluslararası sistemin erozyona uğradığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının tüm dünyada gübre arzı sıkıntısı oluşturduğunu söyledi. Merkez Bankası Başkanı Karahan, enflasyonda bu yılki ara hedefin %16'dan %24'e yükseltildiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, resmi temaslarda bulunmak amacıyla Çin'e gitti. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret amacıyla gittiği Kazakistan'da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev'le bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etme kararlılığında izledi. Tokayev de bu sözlere "hedefimiz birdir, istikametimiz nettir" sözleriyle karşılık verdi. Tokayev, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası itibarı yüksek bir devlet olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'na gelişinde resmi törenle karşılandı. Daha sonra baş başa görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ortak basın toplantısı düzenledi. Liderlerin karşılıklı kardeşlik mesajları verdiği toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Astana münasebetlerini gönül bağı olarak nitelendirdi. Erdoğan, Türkiye ile Kazakistan arasında enerji alanındaki ilişkileri geliştirme vurgusu yaptı.
2: Doğu Akdeniz'den Orta Asya'nın derinliklerine uzanan coğrafyamızda dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etmek kararlılığındayız. Enerjide kaynak çeşitliliği konusunda son yıllarda attığımız adımlarımızda Kazakistan özel bir yere sahip. Dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından olan Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz.
1: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "ata yurdunuza hoş geldiniz" sözleriyle seslendi.
2: Türkiye-Kazakistan ilişkileri geliştirilmiş stratejik ortaklık çerçevesinde her alanda ilerlemeye devam ediyor. Kıymetli kardeşimle görüşmemizde ticaretten enerjiye, savunma sanayi işbirliğinden ulaştırmaya ve küresel meselelere pek çok konuda verimli bir görüş alışverişinde bulunduk. Teşkilatımızı kurumsal olarak güçlendirecek imkanları sağlama noktasında değerli kardeşimle mutabıkız. İnşallah önümüzdeki dönemi birlikte Türk dünyası yüzyılı yapacağız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kazakistan arasında düzenlenen yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısına da başkanlık etti. Toplantıda Türkiye ile Kazakistan arasında sanayi, eğitim, dışişleri, ulaşım, enerji, ekonomi, inşaat ve iletişim alanlarında 13 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ilişkilerin güçlendirilmesine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Orta Asya'nın en büyük ekonomisine sahip olduğunu belirterek, "Kazakistan 2025'te Türk dünyasında en fazla ticaret gerçekleştirdiğimiz ortağımız" dedi. Ortak ticaret hacminde hedefin 15 milyar dolar olarak belirlendiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayindeki işbirliğinin daha da gelişeceği mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le birlikte katıldığı Türkiye-Kazakistan İş Forumu'nda konuştu.
2: Toplam dış ticaret hacmi 145 milyar doları bulan Orta Asya'nın en büyük ekonomisine sahip bir Kazakistan vardır. Kazakistan 2025 yılında Türk dünyası içerisinde en fazla ticaret gerçekleştirdiğimiz ortağımız olmuştur. Ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl sonu itibariyle 10 milyar dolara yaklaştı. Tabii ki bunlarla yetinmiyoruz. Hedefimiz olan 15 milyar dolara sürdürülebilir ve dengeli şekilde ulaşmak için çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Önemli atılım gösterdiğimiz savunma sanayi alanında Kazakistan'la geçmişe dayalı çok iyi bir işbirliğimiz var. Kıymetli kardeşimle birlikte ortak üretim dahil yeni projelerle bu alandaki işbirliğimizi daha da ilerletme noktasında irademizi teyit ettik.
1: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev de ziyaretin Ankara-Astana ilişkileri açısından dönüm noktası olduğunu belirtti. Sarsılmaz dostluk, karşılıklı güven, yapıcı diyalog ilişkilerimizin temeli mesajını veren Tokayev, ülkelerimiz arasındaki dostluğu ve işbirliğini güçlendirmeye yaptığı büyük katkılardan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi ifade etmek isterim diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurallara dayalı uluslararası sistemin erozyona uğradığını, bunun en açık örneğinin ise Gazze'de yaşananlar olduğunu vurguladı. Kazakistan'da yayın yapan bir haber ajansı için kaleme aldığı makalede konuyla ilgili mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail işlediği insanlık suçlarıyla insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına almaktadır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın en köklü haber ajanslarından Kazinform'da yayımlanan Avrasya'da Barışın Anahtarı Türk Dünyası başlıklı makalesinde Türkiye'nin bölgesinde ve küresel düzeyde kriz ve çatışmaların sona erdirilmesi için sorumluluk almaktan kaçınmadığını vurguladı. Erdoğan, küresel barış ve refah adına yürüttüğümüz ilkeli diplomasimizin dünya çapında tebarüz ettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz sözlerine yer verdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonun sadece bugünün krizlerine değil, geleceğin çok kutuplu dünyasına da güçlü bir perspektif sunduğunu ifade etti. Sosyal medyada açıklama yapan Duran, Türk dünyasının dayanışması ortak tarih ve medeniyet bilinciyle büyürken, Türkiye barışın, hakkaniyetin ve ortak refahın öncüsü olmaya devam etmektedir, dedi.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında eczacıların sağlık sektöründe önemli bir rol oynadığını vurguladı. Eczacıların insan sağlığına hizmette bulunarak ulvi bir mesleği icra ettiğini belirten Erdoğan, "Tüm eczacılarımıza şükranlarımı sunuyor, her birine selam ve muhabbetlerimi iletiyorum," dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde yayınladığı mesajla kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında çiftçilerin üretimiyle Türkiye'nin gücüne güç, sofrasına bereket kattığını belirtti. Çiftçiler gününü kutlayan Erdoğan, "Çiftçilerimizin bolluk ve bereketle dolu verimli bir yıl geçirmesini diliyorum," dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının tüm dünyada gübre arzı sıkıntısı oluşturduğunu söyledi. Cevdet Yılmaz, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nde düzenlenen toplantıda "Biz tedbirimizi aldık, ülkemiz arz problemi yaşamıyor," diye konuştu.
1: Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla birlikte sadece doğalgaz ve petrol değil, gübre açısından da çok sıkıntılı bir tablonun oluştuğunu ifade etmek isterim. Savaşla birlikte özellikle amonyak tedariğinde ciddi sorunlar doğmuş durumda. Yine enerji maliyetlerinin artması mazot, sulama ve lojistik maliyetlerine yansıyor. Biz bu maliyetleri sınırlayıcı tedbirler aldık. Ülkemizde bir arz problemi yaşamıyoruz. Bundan sonra da süreci, bu savaşın gelişimini yakından izlemeye, özellikle bu maliyet boyutu itibariyle etkileri yakından takip etmeye ve sınırlayıcı tedbirler almaya devam edeceğiz. Gübreyle ilgili baktığımızda ülkemizde bir arz problemi yaşanmadığı gibi geçen yıla göre gübre kullanımının arttığını görüyoruz.
0: Yılın ikinci enflasyon raporu İstanbul'da açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, jeopolitik risklerin etkisiyle dünyada artan belirsizliğe dikkati çekti. Bu belirsizlikler nedeniyle enflasyonda tahmin aralığının kaldırıldığını duyuran Karahan, bu yılki ara hedefin %16'dan %24'e yükseltildiğini açıkladı.
2: Jeopolitik gerilimin bir sonucu olarak petrol fiyatlarında kuvvetli artışlar gözlendi. Geçen yılın 3. enflasyon raporu toplantısında ara hedeflerin değiştirilmesinin ancak rapor dönemleri arasında olağanüstü güncellemeler olması halinde mümkün olacağının iletişimini yapmıştık. Bu doğrultuda ara hedefimizi %24'e, 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükselttik. İçinden geçtiğimiz savaş ve yüksek belirsizlik ortamı ara hedeflerdeki güncellemelerin yanı sıra tahmin belirsizliğinin iletişimine dair yeniden gözden geçirmeleri de beraberinde getiriyor. İçinden geçtiğimiz yüksek belirsizlik ortamında tahmin aralığı iletişimine ara vermenin yerinde bir yaklaşım olduğunu değerlendiriyoruz.
0: Merkez Bankası rezervleri geçen hafta 6 milyar 45 milyon dolar yükselerek 172 milyar dolara yaklaştı. Merkez Bankası altın rezervleri geçen hafta 2 milyar 82 milyon dolar artışla 110 milyar 965 milyon dolara yükseldi. Söz konusu dönemde döviz rezervlerinde de 3 milyar 963 milyon dolar artış görüldü. Döviz rezervleri 60 milyar 564 milyon dolara ulaştı. Merkez Bankası geçen haftaya ilişkin menkul kıymet istatistiklerini de açıkladı. Buna göre yabancı yatırımcı 8 Mayıs haftasında Türk lirası varlıklarda alım yönlü pozisyon belirledi. Bu çerçevede 181,7 milyon dolar tahvil ve 214,5 milyon dolar hisse senedi alımı yapıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu şu anda hantavirüsle ilgili salgın riski bulunmadığını söyledi. Bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Memişoğlu, karantinadaki 5 kişinin durumunun takip edildiğini belirtti.
3: 5 kişiyle ilgili yaklaşık 42 günlük karantina ve izolasyon süreçleri devam ediyor. Her gün onları klinik anlamında arıyoruz. Bulgusu olup olmadıklarını takip ediyor halk sağlığımız. Birebir alarm ediyoruz. Toplum bu konuda müşteri olsun. Yani şu anda böyle bir salgın riski veya bununla ilgili bilimsel dünyanın bize risklerin çok arttığı veya bu konuda risk olduğu konusunda bir bildirimi ve önerisi yok. Bizim bilimsel

0: kurulumuz ve komisyonumuz da bu konuda bizlere bilgilendiriyorlar ve onların tavsiyeleri doğrultusunda hareket ediyoruz ama herkes bilsin ki şu anda böyle bir salgın riski yok.
1: Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının ilk duruşması sürüyor. Silivri'de görülen davanın 38. oturumunda tutuklu sanık Murat Kapki savunma yaptı. Geçen yıl etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadesinden vazgeçtiğini belirten Kapki, hakkındaki iddiaları reddederek belediyeyi kâra geçirdiğini öne sürdü. Dava kapsamında Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede örgütün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı belirtiliyor. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalaası açıklandı. Davanın 31. duruşmasında Aziz İhsan Aktaş hakkında 280, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında da 234 yıl hapis cezası talep edildi. Avcılar, Adana, Adıyaman, Seyhan ve Ceyhan Belediye Başkanları hakkında da 12 yıla kadar varan hapis cezaları istendi. Savcılık mütalaasında örgüt elebaşı Aktaş'ın kurduğu sistemle kamu kurumları ve belediyelerden çok sayıda ihale aldığı belirtildi. Antalya'da CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet davasına devam edildi. Duruşmada belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 43 sanık son savunmalarını bugün yaptı. Mahkeme heyetinin kararını yarın açıklaması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve uyuşturucuya karşı mücadelede kararlılık mesajı verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gürlek, "Bu bataklığı kurutmak istiyoruz," dedi. Akın Gürlek, başsavcılıklara hazırlanan dosyaların operasyona dönüşmesi talimatı verildiğini belirtti.
2: Tüm Türkiye'deki başsavcılarımıza yasa dışı bahis konusunda gerekli işlemleri yapmasını, hazırlanan dosyaları operasyona dönüşmesini söyledik. Sağ olsun başsavcılarımız da gerekli işlemleri yapıyorlar. Yasa dışı bahis, uyuşturucu, sanal kumar konusunda kararlılıkla mücadelemiz devam ediyor. Tamamen bunu, bataklığı kurutmak istiyoruz. Bu konuda arkadaşlarımızla MASAK raporları, emniyet, jandarma, kolluk görevlileriyle birlikte güzel çalışmalar yapıyorlar. Söz konusu bahisi de bitirip kamu kaynaklarına aktarıyorlar paraları. Biz özellikle gençlerimizin bu bataklıktan kurtulmasını istiyoruz.
1: Son iki haftada 77 kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 2 ton 103 kilogram uyuşturucu maddeyle geçirildi, 2284 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 1187 kişi tutuklandı. Gözaltına alınan 337 kişi hakkındaysa adli kontrol hükümleri uygulanırken diğerlerinin işlemleri sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump resmi temaslarda bulunmak amacıyla Çin'e gitti. Donald Trump, başkent Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından görkemli bir törenle karşılandı. İki liderin gündeminde İran ve Ukrayna savaşları ile ticaret krizleri ve Tayvan meselesi öne çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Xi Jinping'e övgü dolu sözler söyledi. Trump, "Sizlerle birlikte olmak benim için bir onur, sizin dostunuz olmak benim için bir onur ve Çin'le ABD arasındaki ilişkiler hiç olmadığı kadar iyi olacak," dedi. Görüşmenin basıla kapalı bölümünde ise Çin Devlet Başkanı Xi'nin Tayvan süreci iyi yönetilmezse Amerika Birleşik Devletleri ile çatışabilecekleri uyarısında bulunduğu kaydedildi. Toplantının ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, gazetecilerin Tayvan konusundaki sorularını yanıtsız bıraktı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerginlik sürerken Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Bölgedeki gemi trafiğinde hareketlilik dikkat çekiyor. İngiltere Denizcilik Ajansı bir geminin Birleşik Arap Emirlikleri yakınlarında ele geçirildiğini duyurdu. Geminin İran karasularına doğru ilerlediği bildirildi. Japonya ise tanker geçişleri konusunda İran'la doğrudan temas kurdu. Japon enerji şirketi tarafından yönetilen bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçtiği açıklandı. İran Devlet Televizyonu da dün geceden bu yana Hürmüz Boğazı'ndan 30 geminin geçtiğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, "Hürmüz Boğazı tüm ticari gemileri açık," dedi. Arakçı, gemilerin İran Deniz Kuvvetleri ile işbirliği yapmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

0: Lübnan'la İsrail arasındaki geçici ateşkesin süresi 17 Mayıs Pazar günü doluyor. Ateşkes görüşmelerinin 3. turu ise Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da başladı. Görüşmeler çerçevesinde taraflar kalıcı anlaşma için uzlaşma arıyor. Lübnan yönetimi ateşkesin uzatılması ve saldırmazlık anlaşması talep ederken Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ise Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını istiyor. Ateşkese rağmen İsrail, Güney Lübnan ve başkent Beyrut'a saldırılara ara vermedi. Mart ayından bu yana devam eden çatışmalarda meydana gelen can kaybı 2900'ü aştı. Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkesin sona ermesinin ardından karşılıklı saldırılar arttı. Rusya, Ukrayna'ya insansız hava araçlarıyla yoğun hava saldırısı başlattı. Saldırılarda başkent Kiev'de 7 kişi öldü, 40'tan fazla kişi de yaralandı. Çok sayıda kişinin de kaybolduğu bildirildi. Moskova ise Ukrayna ordusunun Zaporijya nükleer santraline yönelik yeni saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu. Astrahan bölgesinde de bir doğal gaz işleme tesisinde yangın çıktığı kaydedildi. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da mevkidaşı Tokayev'le bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurallara dayalı uluslararası sistemin erozyona uğradığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının tüm dünyada gübre arzı sıkıntısı oluşturduğunu söyledi. Merkez Bankası Başkanı Karahan, enflasyonda bu yılki ara hedefin %16'dan %24'e yükseltildiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, resmi temaslarda bulunmak amacıyla Çin'e gitti. Spor. Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftasında görev alacak hakemler açıklandı. İki maça kadın hakem atandı. Çaykur Rizespor Beşiktaş karşılaşmasını Asen Albayrak, Ze Korner Kayserispor, Tümosan Konyaspor mücadelesini de Melek Bakan yönetecek. FIFA'dan 4 kulübe transfer yasağı. Natura Dünyası Gençler Birliği, Gaziantep Futbol Kulübü, MK Ankara Gücü ve Özbelsan Sivasspor 3 dönem transfer yapamayacak. Inter Lazio'yu 2-0 yenerek İtalya Kupası'nı müzesine götürdü. Lacivert Siyahlıların yıldız ismi ve milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu karşılaşma sonrası TRT Spor'a özel açıklamalar yaptı. Çalhanoğlu, sezonu 2 kupayla bitirdiğimiz için mutluyuz dedi.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi dışında kalan yerlerin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Orta Karadeniz'de Sakarya, Bursa, Çanakkale'nin doğusu, Isparta, Antalya, Konya, Sinop, Giresun, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacak, doğu bölgelerde ise 3 ila 5 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle. Ankara, Çanakkale, Bursa, Eskişehir, Kastamonu ve Malatya 9, İstanbul, Edirne, Kocaeli ve Nevşehir 10, İzmir, Adana ve Osmaniye 14, Aydın, Denizli, Konya ve Gaziantep 12, Muğla ve Sivas 8, Antalya, Hatay, Trabzon ve Kilis 16, Kahramanmaraş, Sinop, Samsun ve Diyarbakır 13, Bolu ve Erzurum 7, Giresun, Artvin, Mardin ve Adıyaman 15, Kars 6, Van, Elazığ ve Tunceli 11, Şanlıurfa 17 derece.
1: Yol durumu.
0: Van Bahçesaray yolunun 11 ila 40. kilometreleriyle Rize Ovid Dağı geçidinin ilk 18 kilometresi kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı. Antalya Isparta yolunun ilk 3 kilometresinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Tokat Sivas yolunun 19'da 22. kilometreleri arasında heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı 19 ana haber bültenini sunduk.

0: kanun ne diyor?
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kanun Ne Diyor programındasınız sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Programı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Sefa Aktan var. Sevgili dinleyenler, Kanun Ne Diyor da bu hafta uluslararası yargı yolları konusunu konuşacağız. Konuklarımız programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sayın Yiğit, sizinle başlayalım. Bir kişi kendi ülkesinde adalet bulamadığını düşünürse uluslararası yargı yollarına başvurabiliyor mu? Bunun şartları nelerdir başvurabiliyorsa?
2: Evet. Aslında bu soru sadece hukuki bir soru değil. Aynı zamanda insan haklarıyla doğrudan bağlantılı olan bir mesele. Çünkü modern hukuk sistemlerine baktığımızda devletlerin verdiği her karar tamamen denetimsiz kabul edilmiyor artık. Belli şartlar oluştuğunda bireyler uluslararası yargı mercilerine başvurarak hak ihlali iddialarını da kendileri taşıyabiliyorlar. Özellikle Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız açısından en bilinen başvuru yolu hali hazırda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, yani AHİM dediğimiz mahkeme. Ancak burada çok önemli bir nokta var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir temiz mahkemesi, bir üst mahkeme şeklinde değerlendirilmemeli. Yani yerel mahkemenin verdiği kararı sadece yanlış bulduğumuz için doğrudan burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapamıyorsunuz. Mahkeme esas şuna bakıyor. Bu süreçte temel insan hakları ihlal edildi mi? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde benim temel bu şekilde koruma altına aldığım haklarda bir ihlal var mı vesaire. Aslında mahkemenin bakmış olduğu tek nokta bu. Örneğin burada makul sürede yargılanmama, savunma hakkının kısıtlanması, ifade özgürlüğünün ihlali, adil yargılanma hakkının zedelenmesi, aile hayatına müdahale. Yani dediğim gibi sözleşmedeki hakların tamamını düşünerek de bu sözleşmede bir ihlal var mı? Bu haklara bir zeval gelmiş mi? Mahkeme sadece buna bakıyor. Sizin dosyanızın esasıyla vesaire mahkeme kesinlikle ilgilenmiyor. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum en başında. Tabii ki burada dava açarken şartlarımız olduğu gibi uluslararası mahkemeye başvurmada da kesinlikle şartlar var. En önemli şartlardan biri iç hukuk yollarının tüketiliyor olması. Yani kişi burada önce kendi ülkesindeki mahkemelerde hakkını aramak zorunda. Kendi ülkesinden kastım şu, vatandaşlık bağıyla bağlı olduğu ülke değil. O hakkının ihlal edildiği ülke. Yani Türk vatandaşı örneğin şu Almanya'da yaşıyor olabilir, Avusturya'da yaşıyor olabilir. Orada kendisinin Avusturya devleti tarafından bir hak ihlaline maruz kalmış olabilir. Tamamen burada vatandaşlık bağıyla bağlı olmaya gerek yok. Bunu da özellikle belirtelim. İlk derece mahkemesi de burada isnaf aşaması varsa, o ülkede temyiz varsa ya da anayasal başvuru yolları tüketilmeden doğrudan uluslararası mahkemeye gidilemiyor. Örneğin Türkiye açısından örnek verecek olursak, çoğu durumda önce Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru sürecinin tamamlanması gerekiyor. Eğer burada da sonuç alınmazsa artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bir başvuru yapılacaktır. Dediğim gibi tamamıyla bütün iç hukuk yollarının tüketiliyor olması lazım. Burada da aslında süre konusu da oldukça kritik. Zaten hukuk dediğimizde, mevzuat dediğimizde bizim aklımıza hep süreler geliyor. Bununla alakalı da nasıl olsa başvururum, zaten hakkım orada ihlal edilmişti ama ben haklıyım gibi bir düşünce kesinlikle yanlış. Bunu da özellikle belirtelim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvurularında nihai kararın ardından belirli bir süre içerisinde müracaat edilmesi gerekiyor. Bu sürede 4 ay. Yani sizinle alakalı verilen karar kesinleştikten sonra ve siz iç hukuk yollarını tükettiniz. Sonrasındaki 4 ay içerisinde sadece başvuru yapabilirsiniz. 4 ay geçtikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne herhangi bir başvuru yapılamıyor. Bu da hak düşürücü bir süre. Özellikle bunu da belirtiyorum. Bunun da tabii ki örnekleri var. Mesela Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşını düşünecek olursak, Türkiye'deki bir boşanma davasında sonuç alamayabilir ya da Almanya'da açmış olduğu boşanma davasında bir sonuç alamıyor. Çocuğuyla kişisel ilişki kuramadığını söylüyor. Eğer süreç makul olmayan bir şekilde uzamışsa ve aile hayatı ciddi bir biçimde artık zarar görmüşse, bu durum insan hakları ihlali iddiasına dönüşebilecektir bu aşamada. Ya da başka bir örnek verecek olursak,

0: Ahim'in baktığı, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin baktığı dosyayla Uluslararası Adalet Divanı'nın baktığı dosyalar aynı değil. Örneğin zaten Uluslararası Adalet Divanı genellikle devletler arasındaki uyuşmazlıklara bakıyor. Doğrudan bir kişinin benim hakkım ihlal edildi, ceza yargılamasında böyle oldu deyip Uluslararası Adalet Divanı'na başvurması zaten mümkün değil. Başvurucu sıfatı dahi zaten kazanmıyor Uluslararası Adalet Divanı nezdinde. Yine burada en yoğun kullandığı mekanizma burada dediğimiz gibi insan hakları mahkemeleri ve bazı uluslararası denetim komisyonları vatandaşlarımızın. Şunu da aslında özellikle söylemek gerekiyor. Uluslararası başvuru yapıyor olmak doğrudan size haklı çıkacağınız anlamına gelmiyor. Örneğin bu mekanizmalar devletin hukuk sistemlerini, insan hakları standartlarına uygun tutmak açısından oldukça önemli. Ama sizin başvurunuz usulden kabul edilmiştir. Başvuru yapabilmişsinizdir. Başvurunuz en başta reddedilmemiştir. Ama bu doğrudan evet usulden kabul edildi, esastan da benim hakkım korunacak ya da kabul edilecek demek değil. Bunu da özellikle dinleyicilerimize belirtmiş olalım.
1: Bir de şunu sormak istiyorum. Mesela
0: Buyurun.
1: vatandaş uluslararası mahkemelere başvurduktan sonra mahkeme mesela vatandaşı başvuran kişiyi haklı gördüğü
0: Evet.
1: takdirde kendi ülkesinde ya da haksızlığa uğradığı ülkede
0: Evet.
1: bunun kabul edilip edilmeyeceği kesin midir?
0: Şu açıdan kesindir. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduğunuzda zaten oradaki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan ülkeler için mahkemenin vermiş olduğu kararlar bağlayıcı. Yani
1: Bağlayıcı.
0: bağlayıcı olduğu için de sonrasında tazminat çıkabilir, maddi manevi tazminat çıkabilir ya da farklı bir şekilde mahkeme karar vermiş olabilir. Taraf olan ülkeler için bağlayıcı olduğundan dolayı aslında ülkelerin de bu mahkemenin kararlarına uymuş olması gerekiyor.
1: Peki Sayın Yaman, uluslararası mahkemelere başvurmadan önce ulusal hukuk yollarının tüketilmesi neden önemli?
2: Evet, bu cümle aslında ilk baştan bakıldığında şart zaten ulusal hukuk yolları tüketilmeli denilebiliyor. Genellikle önemi nedeni pek de tartışmaya yapılmıyor. Ancak ulusal hukuk yolları ne demek? Öncelikle bunu bir tartışmamız gerekiyor bizim. Yine uluslararası mahkeme dediğimiz yer neresi? Duruşma açıyor mu? Tanık dinletebiliyor muyuz? Delil sunabiliyor muyuz? Bilirkişi aşamaları var mı? Gibi sorular da vatandaşlarımızın aklına gelebiliyor. Öncelikle şunu söyleyelim. Uluslararası mahkemeler özellikle insan hakları alanında çok önemli güvenceler sağlıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Birleşmiş Milletler bünyesindeki bazı başvuru mekanizmaları veya diğer uluslararası yargı mercileri bireylerin devletlere karşı hak aramasında son derece önemli kurumlar. Bazı durumlarda da gerçekten tespitleri çok da iyi olabiliyor. Ancak bu kurumlar genellikle değil tamamıyla ilk başvuru yerimiz olmuyor. Genellikle iç hukuk yolları tüketildiği takdirde eğer kişi bir haksızlığa uğradığı konusunda gerçekten somut velileri varsa, elinde esaslı belgeler varsa bu gibi durumlarda uluslararası mahkemeye gidebiliyor. Ancak dediğimiz gibi ilk haksızlığa uğrar uğramaz bir kişinin doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne mesela gitmesi mümkün değil. Çünkü hukuk sisteminde temel ilkeler var. Önce kendi ülkenizdeki etkili iç hukuk yollarını kullanmalısınız gibi. Başka bir ifadeyle bir devletin kendi mahkemelerine, idari makamlarına itiraz ve temyiz mekanizmalarını sorun düzeltme fırsatı verilmeli aslında. Çünkü uluslararası mahkemeler ulusal mahkemelerin sarınını da söyledi. Yerine geçen mahkemeler değildir. Mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir temyiz merci değildir. Onlar çoğu zaman ulusal hukuk sistemi içerisinde çözüm bulunamayan ve gerçekten insanların temel hakların ihlal edildiği gibi durumlarda devreye giren son denetim mekanizmalarıdır. Bunu aslında günlük hayattan da çok basit bir örnekle açıklayabiliriz Tülin Hanım. Diyelim ki bir apartmanda, hepimiz apartmanda oturuyoruz. Apartmanda bir sorun yaşıyoruz. Örneğin ortak giderlerle ilgili ya da ortak kullanım alanları ile ilgili bir haksızlık olduğu düşünülüyor. İlk olarak apartman yöneticisiyle görüşülüyor bu gibi durumlarda. Çözülmezse apartman kurulu, apartman toplantısı yapılıyor. Hala çözülmezse belki sulh hukuk mahkemesine başvurarak bu sorunu mahkeme önüne, hakim önüne taşıyabiliyoruz. Ama daha ilk anda bir apartman sakini olarak bizim bu konuyu uluslararası bir kuruma götüreceğiz dememiz hukuk mantığıyla doğru orantılı olmayacaktır. Doğru bir yolda olmayacaktır. Devletler açısından da bu benzer mantığı aslında işleyebiliriz. Eğer bir kişi kamu kurumlarından, mahkemeden, idari işlemden veya hakkında yapılmış bir ceza yargılaması neticesinde verilmiş bir karardan dolayı doğrudan bu konuyu alıp da ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giderim diyemeyecektir. Bu gibi durumlarda iç hukuk yolları tüketildiği takdirde artık gerçekten yaşanılan problemin gerçekten temel insan hakkına ihlal edildiğini düşünüyorsa bu gibi durumlarda tabii ki uluslararası mahkemeleri kullanabilirler. Yine burada en sık karşılaştığımız yanlış bilinen hususlardan birisi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi her mağduriyet için başvurulabilecek bir üst mahkeme değildir. Seren Hanım da söyledi. Yani AİHM dediğimiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'de örneğin verilmiş bir karar sırf beğenilmediği için

için ya da benim aleyhime verilmiş olduğu için doğrudan benim başvurabileceğim bir temiz mahkemesi değil. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde dosya yeniden bakılıp, dediğimiz gibi tanıklar yeniden dinlenip, deliller yeniden değerlendirip, bilirkişi aşaması, keşif aşamaları vesaire yapılmıyor. Buradaki temel görevi bu mahkemelerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde güvence altına alınmış hakların ihlal edilip edilmediğini tartışmak olacaktır. Buradaki temel nokta aslında olayın temelinden, esasından ziyade gerçekten bir hak ihlali olup olmadığı konusunda bir tespit yapılması durumudur. Örneğin adil yargılanma hakkınız ihlal edilmiş olabilir. Ya da mahkemeye erişim hakkınız, savunma hakkınız engellenmiş olabilir. Ya da normalde bir yargılama süresi olarak 2 yıl gibi bir süre öngörülmüştür. Ancak sizin yargılamanız 10 yıl kadar uzun bir süre sürmüştür. Bu gibi durumda makul sürede yargılanma hakkınız ihlal edilmiş olmasını gerekçe göstererek tabii ki başvuru yapabilirsiniz. Yine mülkiyet hakkı gibi durumlarda, özel hayat ve aile hayatına saygı haklarının zedelenmesi gibi durumlarda veya yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için örneğin ifade özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü ya da ayrımcılık yasağı kapsamında bazı haklar ihlal edilmişse bu gibi durumlarda doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapılacaktır. Ama söylemiş olduğumuz gibi her karar yanlış, aslında bu karar benim aleyhime verilmiştir, burada bir hata vardır diyerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmek doğru değil. Burada bakmamız gereken gerçekten bir hak ihlali var mı yok mu, bu ayrım çok önemlidir. Yine dediğimiz gibi bir mahkeme kararından memnun olmamak ayrı bir şey, insan hakkı ihlali olduğunu iddia etmek farklı bir şey. Bu nedenle eğer gerçekten somut bir hakkın ihlal edildiği düşünülüyorsa bu konuda öncelikle ulusal hukuk yollarının tüketilmesi akabinde bu yollara başvurulabilir. Şimdi ulusal hukuk yollarının tüketilmesi neden önemli? Aslında bunları da başlık altında birazcık kısa bir cevap olarak söylemek istiyorum. Birincisi, bu ilke devletin temel öncelikle kendi hukuk sistemi içerisindeki hatayı düzeltme imkanının devletlere verilmiş olması. Hiçbir hukuk sistemi kusursuz değil. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da var. İlk mahkemeden, ilk derece mahkemelerinden çıkan kararlar mutlak surette doğrudur, kesin niteliklidir. Tabii ki denilemiyor. Mahkemeler hata yapabiliyor, idare yanlış işlemler tesis edebiliyor ya da savcılık eksik bir değerlendirme yapabiliyor. Ancak hukuk sistemleri bunları öngördüğü için itiraz mercilerini açmışlar, istinaf mercilerini açmışlar, temyiz mercileri yine açık, bireysel başvuru gibi yollar da tamamen var. Yani ilk makamın, ilk derece mahkemesinin yapmış olduğu bir hata kesin nitelikte verilmediği takdirde zaten bu hatayı üst mahkemelere götürme durumu vatandaşlarımıza verilmiştir. Örneğin Türkiye'de bir ceza mahkemesinde hakkınızda bir karar verildiğini düşünelim. Bu karara karşı istinaf yolu açık olacaktır. Dolayısıyla doğrudan bir uluslararası mahkemeye gitmek yerine kendi ülkeniz içerisindeki bir üst merci olan istinafa dosyayı götürebilirsiniz. Yine istinaf akabinde gelen sonuç da sizin aleyhinize olabilir ve gerçekten bir ihlal durumu olduğu öngörülebilir. Bu gibi durumlarda da yine dosyanın niteliğine göre temyiz yolu, yargıtay yolu açık olabilir. Eğer hala gerçekten temel bir hak ihlali olduğu düşünülüyorsa, şartlar sağlandığı takdirde Anayasa Mahkemesi'ne gidilerek bireysel başvuru gündeme gelebiliyor. Bütün bu yollar gerçekten tamamlandıktan sonra hala giderilmeyen bir hak ihlaliniz olduğunu düşünüyorsanız, o zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, uluslararası mekanizmalar düşünülebilir. Ancak dediğimiz gibi bu konuda öncelikle ilk derece mahkemesinde verilen bir karar kesin nitelikte olmadığı takdirde iç hukuk yollarında zaten bunları tespit edecek üst mahkemeler olduğu için doğrudan bir uluslararası mahkeme yerine kendi ülkemizde bu sorunu halledebiliriz. İkinci neden, doğrudan uluslararası mahkemeye gitmemenin nedenlerinden biri ise dosyanın aslında olgunlaşması. Ulusal hukuk yolları tüketildiğinde dosya artık daha net hale geliyor. Hangi iddialar ileri sürülmüş, mahkemeler ne cevap vermiş, hangi deliller değerlendirilmiş, hangi gerekçelerle hangi tespitler yapılarak karar verilmiş, bunlar tabii ki ulusal makamlar önünde değerlendirilmiş oluyor. Az önce söylemiş olduğumuz gibi mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni tutup da bir keşif yapması tabii ki düşünülemez ya da bir bilirkişi atayıp da dosyayı bir bilirkişi tarafından incelenmesini istemesi tabii ki olmayacaktır. Bu gibi durumlar zaten ilk derece mahkemeleri nezdinde tamamlanacaktır. Burada yine çok sık yapılan bir hata var. Kişi bazen ulusal mahkemelerde söylemiş olduğumuz gibi itiraz, istinaf, temyiz ve bireysel başvuru yollarında genellikle genel itirazlar yapılıyor ancak temel hak ihlali olduğunu düşündüğü hususları dile getirmekten çekiniyor, imtina ediyor diyelim. Sonra uluslararası mahkemeye gidildiğinde ilk defa gerçekten benim burada savunma hakkım engellendi diyebiliyor. Oysa çoğu durumda bu iddianın öncelikle ulusal makamlar önünde bir ileri sürülmüş olması gerekiyor. Çünkü ulusal makamların bu iddiayı inceleme ve giderme fırsatı olmalı. Siz bu fırsatı eğer ilk derece mahkemesinde ya da istinaf temyiz aşamasında ulusal yargı yollarına vermezseniz,

0: uluslararası mahkemeye gidildiğinde ya benim savunma hakkım ihlal edilmiş dediğinizde burada tabii ki dikkate çok alınmayacaktır. Çünkü siz ulusal makamlara bunu inceleme ve bunu bu hatayı bu sorunu giderme fırsatı vermemiş oluyorsunuz. Örneğin bir mahkemede çok sık rastladığımız hususlar genellikle yabancı olunduğunda tercüman sağlanmama, savunma hakkının kısıtlanması gibi durumlar olabiliyor. Bununla ilgili tabii ki yargılama aşamasında bunun tutanaklara geçirilmesi, itiraz dilekçelerinde belirtilmesi, istinaf veya temyiz başvurularında açıkça bunlara yer verilmiş olması gerekiyor. Çünkü sonradan uluslararası başvuru yapıldığında, uluslararası mahkemelere başvuru yapıldığında sonradan ortaya çıkmış bir sebep gibi bunu gündeme getirmek aslında çok da hayatın olağan akışıyla bağdaşmıyor. Bu nedenle ulusal hukuk yollarının tüketilmesi sadece şekli bir prosedür değil, aynı zamanda hak ihlali iddiasını doğru zamanda doğru makamların önüne ileri sürülmesi diyebiliriz. Üçüncü nedenden bahsetmek istiyorum. Başvurunun kabul edilebilirliği açısından zorunlu olması. Uluslararası mahkemelerde en önemli aşamalardan birisi aslında kabul edilebilirlik aşaması olacaktır. Bir başvuru daha esasa girilmeden reddedilebilir. Yani mahkeme gerçekten bir ihlal var mı yok mu sorusuna geçmeden önce bu başvuru usul şartlarını sağlıyor mu diye bakacaktır. İşte az önce söylemiş olduğumuz gibi ulusal hukuk yollarının tüketilmesi de en yaygın kabul edilemez nedenlerden birisi olabiliyor. Kişi gerçekten ciddi mağduriyetler yaşamış olabilir. Bu konuda gerçekten haksızlığa uğradığını düşünüyor olabilir. Ancak kendisine ilk derece mahkemesinde verilmiş bir kararın altında eğer istinaf yolu öngörülmüşse ve kendisi bu istinaf yolunu kullanmadan doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurursa bu gibi durumda tabii ki olayın esasına girilmeden başvurular reddedilecektir.
1: Sayın Yetiz, siz de biraz önce söylemiştiniz. Uluslararası mahkemelere her konunun taşınamayacağını, her dosyanın taşınamayacağını söylediniz. Peki Türk vatandaşları hangi durumlarda uluslararası mahkemelere başvuru yapabiliyor?
2: İnsan hakları hukuku bakımından önemli olan bu soru nezdinde yalnızca kişinin vatandaşlığı değil, kişinin hakkını ihlal eden devletin ilgili uluslararası sözleşmeye taraf olup olmadığı. Burada vatandaşlarımız da kesinlikle tabii ki başvurabilir ama hakkını ihlal ettiğini iddia ettiği devletin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olması gerekiyor. Örneğin bir Türk vatandaşı Hollanda'da aile hayatı hakkının ihlal edildiğini düşünüyorsa ya da İsviçre'de ifade özgürlüğü nedeniyle cezalandırılmışsa, Avusturya'da ayrımcılığa uğramışsa ya da Almanya'da sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıyaysa ve bu ülkelerden dolayı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan ülkelerden bir hak ihlali söz konusu olduğu için evet mahkemeye artık başvurabilecektir. Burada dediğim gibi temel kural aslında şu, başvuru yapılacak devletin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olması. Başvurucu da önce o ülkedeki etkili hukuk yollarını tüketecek, zaten Türkan Hanım da bahsetti. Yani doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmek mümkün değil. İlk önce idari makamlara, mahkemesi, temyiz vesaire ne varsa, o ülkenin mevzuatında ne öngörülüyorsa öncelikle o makamlara gidilmesi gerekiyor. Sonrasında iç hukuk bittikten sonra, mahkemeye başvuru süresi de kural olarak 4 ay. Bunu da zaten az önce bahsetmiştim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvuruyu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre inceleyecek. Yani kişi hak ihlallerinin mağdur olduğunu gösterecek ve iç hukuk yollarını tüketmek zorunda kalacak. Burada kesinlikle başvuru yaparken de ispat noktası oldukça önemli. Burada benim bahsetmek istediğim bazı emsal kararlar var. Bunlar da başvurucu olanlar Türk vatandaşları ve kendi lehlerine karar veriliyor. Bunlar emsal kararlardan kastım da şu aslında. Bunlar çok eski tarihli 2000-2001 tarihli olan kararlar. Ve bunlar sonrasında da aynı benzer başvurularda atıf yapılarak bu kararda biz böyle demiştik. O yüzden bunda da bu şekilde karar veriyoruz denilen mahkemenin bu şekilde yaklaştığı kararlar oldukça önemli bu aşamada. Burada ilk bahsedeceğim karar İsviçre aleyhine verilen bir karar. Başvurucu burada Türk vatandaşı, İsviçre'de yaptığı bir konuşma nedeniyle İsviçre mahkemeleri tarafından kendisi cezalandırılıyor. Başvurucu burada mahkumiyetinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini ileri sürüyor ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapıyor. Sonrasında mahkeme tarafından da verilen karara baktığımızda İsviçre'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesini yani İfade özgürlüğünün ihlal ettiğine karar veriyor. Burada da yine aynı şekilde İsviçre federal makamlarının da kendi kabullerine baktığımızda orada da açıkça belirtiliyor. Evet biz bu şekilde bu kişinin bu hakkını bu ihlal ettik ve bununla alakalı da işte gerekli ödemeleri yaptık, gerekli adımları attık vesaire şeklinde devletinde bir kabulü mevcut. Bu karar aslında bize şunu gösteriyor. Bir Türk vatandaşı Türkiye dışında yaptığı bir açıklama nedeniyle yabancı bir devlet tarafından cezalandırılsa dahi ve bu ceza ifade özgürlüğüne ölçüsüz bir müdahale olarak değerlendirilebilecek. Yani burada vatandaşımız aynı şekilde bu hakların ihlali nedeniyle başvuruda bulunabilecek. Şimdi bahsedeceğim bir diğer örnek de Hollanda aleyhine verilen bir karar. Bu dosyada da

0: başvurucu bir Türk vatandaşı. Kendisi Hollanda'da yaşıyor, evleniyor, bir ve bir çocuğu var. Ancak oturma izni uzatılmıyor kendisinin ve Türkiye'ye kendisi sınır dışı ediliyor. Sonrasında çocuğuyla kişisel ilişki kurma imkanı ciddi şekilde zarar görüyor. Yine bu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önüne geldiğinde Hollanda'nın burada başvurucu olan Türk vatandaşının aile hayatına saygı hakkını ihlal ettiğine karar veriyor. Yani mahkeme burada özellikle sınır dışı süreciyle çocuğuyla görüşme ve velayet olsun kişisel ilişki sürecinin tamamen birbirinden ayrımsız değil de tamamen birbirine bağımlı olduğunu, çünkü bunların hepsinin birbirini oldukça ciddi bir şekilde etkilediğine karar veriyor. Yine bu karara baktığımızda da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bakımından oldukça önemli bir karar. Çünkü devletlerin yabancılar hukuku alanında takdir etkisi evet var, ama bu yetki kesinlikle sınırsız değil. Bir Türk vatandaşı sınır dışı edilirken o ülkedeki çocuğuyla aile bağları, evlilik durumu, yerleşik hayatı, kişisel ilişkileri kesinlikle dikkate alınmalı. Bu karar da dediğimiz gibi oldukça bu açıdan oldukça önemli. Yine bahsedeceğim bir diğer karar da Hollanda aleyhine verilen bir karar. Bu davada da başvurucular kendisi Türk vatandaşı bir aile. Anne ve baba Hollanda'da yaşıyor. Çocuklarından biri ise Türkiye'de yaşıyor. Hollanda'ya gelerek aile birleşimi kapsamında yanlarında yaşamasını istiyor aile doğal olarak. Ve Hollanda makamları bu talebi reddediyor. Ve dosya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önüne gelecek şekilde bu çiftin başvurucu vatandaşlarımızın aleyhine bir şekilde sonuçlanıyor Hollanda mahkemeleri özelinde. Sonrasında mahkemeye baktığımızda da mahkemede burada aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar veriyor. Olayın koşullarında çocuğun aile yanına gelmesine izin verilmemesi aile hayatı bakımından ölçüsüz bulunuyor mahkeme tarafından ve dediğimiz gibi vatandaşlarımızın lehine bir karar veriyor mahkeme. Bu örnek özellikle Avrupa'da yaşayan Türk aileleri açısından çok kıymetli. Aile birleşimi başvurularında sadece burada artık mahkemenin ya da sizin başvurduğunuz idari makamın burada kesinlikle dikkat etmesi gereken tek şey göç politikası değil. Sizin çocuğunuzun üstün yararı, ailenin birliği, anne baba ile fiili bağlar, başvurucuların uzun süreli bir yerleşik hayatı var mı yok mu? Bunların da hepsi birlikte değerlendiriliyor olması lazım. Ölçülü bir şekilde müdahalenin aslında varsa bunun aslında ortaya konuyor olması lazım. Yine bu konu kapsamında vereceğim başka bir örnekte Avusturya aleyhine verilen bir karar. Burada yine başvurucu bir Türk vatandaşı, kendisi Avusturya'da çalışıyor. Uyuşmazlığa baktığımızda sosyal yardımla yardım hakkı ve ayrımcılık yasağı bağlamında ortaya çıkan bir uyuşmazlık. Yine bu uyuşmazlık da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önüne gittiğinde Avusturya hükümetinin uygulamasına bakıldığında Türk göçmen işçileri farklı ve dezavantajlı bir konuma düşüren bir ayrımcılık olduğu kanaatine varıyor mahkeme ve bu şekilde bir karar veriyor. Yine bu karar da aslında bize özellikle şu açıdan önemli. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları yalnızca ceza yargılaması, işte sınır dışı işlemleri, sadece bu şekilde ciddi şeylerle, yabancılıkla alakalı, yabancı mevzuatıyla alakalı şeylerde değil de aynı şekilde sosyal haklar, ayrımcılık, çalışma hayatı, göçmen işçi statüsü gibi alanlarda da uluslararası koruma mekanizmalarının devreye girdiğini göstermiş oluyor. Dediğim gibi bu kararlar bu şekilde hem göçle alakalı, yabancı mevzuatıyla alakalı hususlarda mahkemeye gidildiğine gösterir kararlar. Hem de onun dışında herhangi bir hakkınızın ihlal edildiğine dair de bu şekilde mahkemeye gidebilirsiniz gösteren emsal kararlar olduğu için bizim için oldukça kıymetli.
1: Evet. Peki Sayın Yaman, son olarak şunu sormak istiyorum. Uluslararası mahkemelerin verdiği kararlar ülkeler için bağlayıcı mıdır ve bu kararlar nasıl uygulanır?
2: Evet. Birçok vatandaşımız Türkiye'de veya yaşamış oldukları yabancı ülkede bir hak ihlali yaşadıkları sırada ben bu hususu uluslararası mahkemeye götürürüm ve Avrupa İnsan Hakları Örneğin Mahkemesi de bir karar verir ve devlet bunu mecburen uygular düşüncesine kapılabiliyor. Veya uluslararası mahkemeden karar çıkarsa bütün yerel kararlar otomatik olarak iptal edilir gibi düşünceler söz konusu olabiliyor. Bu konuda değerlendirmeler yapabiliyorlar. Ancak bu cümlelerin, bu taleplerin aslında bir kısmı tamamen yanlış, bir kısmı da eksik bilgi içeriyor. Öncelikle şunu söyleyerek başlayalım. Uluslararası mahkemelerin kararlarının bağlayıcı olup olmadığı her zaman tek bir cevapla açıklanamaz. Çünkü hangi mahkemeden bahsettiğimizi, hangi sözleşmeye dayanıldığına, ilgili devletin o sözleşmeye taraf olup olmadığı gibi durumlarda değerlendirmeler bunlara göre yapılacaktır. Yani uluslararası mahkeme kararları bağlayıcı mıdır sorusunun doğru cevabı, bazı uluslararası mahkeme kararları bazı devletler için evet bağlayıcıdır. Ancak bunun için devletin ilgili sözleşmeye taraf olması ve mahkemenin yetkisini kabul etmiş olması gerekiyor. Çünkü hiçbir uluslararası mahkeme bakıldığında aslında dünyadaki bütün devletler hakkında her konuda ve her olay bakımından kendiliğinden karar verme yetkisine sahip değildir. Böyle bir yetki kendilerine verilmemiştir. Çünkü uluslararası hukukta yetki çoğu zaman devletlerin kabulüne dayanıyor. Devlet bir uluslararası sözleşmeye taraf ise o sözleşme ile bazı yükümlülükler evet üstlenebiliyor ve belirli şartlarda uluslararası denetimi kabul ediyor. Dediğimiz gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılacak başvurularda da yine bu mahkeme tarafından verilecek kararlarda da bağlayıcı olup olmama durumu o devletin sözleşmeye taraf olup olmaması durumuna göre değişecektir. Bunu günlük hayattan yine basit bir örnekle açıklayabiliriz. Bir site yönetimi düşünelim, blok blok olduğunu düşünelim. O sitede yaşayan kişiler o yönetmeliğe tabii ki uymak zorunda. Yönetmelikte bir uyuşmazlık çıkarsa başvurulacak kurul da tabii ki belirtilmiş. Ancak o sitede yaşamayan, o yönetmeliğe taraf olmayan bir başka apartman tabii ki o kurulun vermiş olduğu karara bağlı kalmayacaktır. Çünkü o yönetmeliğe taraf değildir. Uluslararası hukukta benzer bir mantık vardır. Bir devlet hangi sözleşmeye taraf olmuşsa, hangi mahkemenin yetkisini kabul etmişse o ölçüde uluslararası denetime tabi olacaktır. Genellikle biz vatandaşlarımızdan kararlarla ilgili taraf olunsun olunmasın her türlü başvuru yapılabileceği düşünülebiliyor. Kişi gerçekten çok ciddi bir mağduriyet yaşamış olduğunu dile getiriyor ve yaşamış olduğu bu hak ihlalinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından illa ki gözetileceğini düşünebiliyor. Ancak söylemiş olduğumuz gibi açıkça evet gerçekten bir insan hakkı ihlali olabilir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yaşamış oldukları ülkede karşılaşmış oldukları bir problem olabilir. Ancak dediğimiz gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu ihlale bakabilmesi için öncelikle ilgili devletin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taraf olup olmadığı, olayın sözleşmede yine güvence altına alınan bir hakla ilgili olup olmadığı, az önce söylemiş olduğumuz gibi iç hukuk yollarının tüketilip tüketilmediği, başvurunun süresi içerisinde yapılıp yapılmadığı gibi durumlar neticesinde ancak bu kararlar çıkacaktır ve bu kararların bağlayıcı olup olmadığı değerlendirilecektir. Eğer bu soruların cevabı, bu şartların cevapları olumsuz ise başvuru daha esasa girilmeden gerçekten bir ihlal olup olmadığı değerlendirmeksizin otomatikman usuller reddedilecektir. Örneğin Avrupa İnsan Hakları'na taraf olmayan bir ülkede bir karar çıktı. Bu kararın bağlayıcılığından tabii ki söz edemiyoruz. Çünkü o sözleşmede yer alan temel insan hakları, ihlallerin maddeleri, bunun karşılığında yükümlülükler vesaire bunları kabul etmemiş bir devletin tabii ki bu yükümlülükle bağlı olacağını da söyleyemiyoruz. Demek ki uluslararası hukukta ilk soru her zaman şu olacak. Hangi devlete karşı, hangi sözleşmeye dayanarak hangi mahkemeye başvuruyorum? Bu soruların cevapları eğer gerçekten uluslararası mahkemelerin yetkisi kabul edilmiş bir devlet tarafından bir karar verilmiş sebebi bu karar doğrudan götürülüyorsa tabii ki bu karara uyulmak zorunda kalınacaktır. Bu kararların bağlayıcılığı vardır. Ancak dediğimiz gibi eğer sözleşmeye taraf bir ülkeden bahsedemiyorsak bu kararların bağlayıcılığından da söz edemeyeceğiz.
1: Evet. Sayın Yiğit ve Sayın Yaman değerli paylaşımlarınız için çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyenler, bize ayrılan sürenin bu haftada sonuna geldik. Programımızı hazırlayanlar Seren Gül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman'dı. Yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Sefa Aktan vardı. Kanun ne diyor da bu hafta uluslararası yargı yolları konusunu konuştuk. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
3: Kanun ne diyor?

0: Teşekkürler efendim. Sağ olun, var olun.
1: Teşekkür ederiz efendim. TRT Müzik ekranlarında da Zamane bir tane. Başka Zamane yok.
0: Doğru, Zamane bir tane. Ama başka programlar var tabii. Hepsi tabii. Birbirinden değerli programlar.
1: Evet.
0: Efendim hoş geldiniz Zamane'ye, Zamane ekranlarına. Biz her hafta Perşembe saat 8'de günü ve saatinde buradayız. Bu değerli ekip, hepsini tanıyorsunuz artık. Şöyle alkışlar, orkestra.
1: Yeşiller giymişler.
0: Ekibimiz bugün koyu yeşil. Bahar geliyor, yaz geliyor. Bizler de yeşillendik.
1: Evet.
0: Beyaz, işte çiçekli renkler derken.
1: Benimki birazcık daha böyle Çorum işi. Bahar çiçekli mi çekti? Değişik. Allı güllü derler bizim orada.
0: Ben Çorum'da böyle bir renk görmedim. Deniz rengi hiç görmedim yani. Çorum'da deniz var mı bilmiyorum.
1: Ya şimdi...
0: Akdeniz işi gibi geldi bu.
1: Bizde de ırmak var, Kızılırmak var. Ne yapalım? Öyle değil mi?
0: Kızılırmak burada.
1: Efendim, güzel esprili bir başlangıç yaptık. Bugün çok güzel, çok kıymetli konuklarımız var. Çok eğlenceli eserler hazırladık sizlere. Uğur'un da bahsettiği gibi biz her hafta buradayız ve her hafta sizleri bekliyoruz. Bugün yine stüdyomuzu dolduran çok kıymetli izleyicilerimiz var. İçlerinde ben tanıdık simalar görüyorum. Şimdi değerli öğretmenimiz eşliğinde, okul müdüremiz eşliğinde Muazzez Karaçay İlkokulu'nun velileri ve öğretmenleri burada. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Nice programlarda yine görüşürüz. Her zaman bekleriz efendim.
0: Hoş geldiniz.
1: Evet sevgili Uğur.
0: Şimdi böyle dedi ya, çiçekler böcekler gibi bezenmişiz diye. Arada bir Umut da Akçay'a gider. Orada bir...
1: Giderim tabii.
0: Yüzer gelir. Hı. Şimdi bu türkü de çok Akçay'a uzak değil.
1: Edremit canım. Akçay'a, evet, Edremit'e bağlı biliyorsun.
0: Şöyle Edremit'in gelini diyelim efendim.
1: Ege'ye bir gidelim.
0: Ege'ye bir gidelim. Oradan da o bölgede yaşayan dostlarımıza selamlar olsun efendim.
1: Haydi bakalım.

0: Teşekkürler efendim. Selamlar Balıkesir'e, Edremit'e.
1: Sağ ol Koca Yörük. Sazına sözüne sağlık. Efendim, Ege türküleri, şimdi teke türkülerini Uğur söylüyor ama Ege türküleri de sevgili Uğur Öner'e bir başka yakışıyor değil mi?
0: Teşekkür ederiz.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi biz, Burdur'un şöyle bir özelliği var. Ben Burdurlu olduğum için söylüyorum. Burdur bölge olarak Akdeniz'e bağlı ama yaşayış olarak Ege yöresi. Yani kendimizi bütün kültürel olarak Ege yöresine ait hissediyoruz.
1: Müthiş.
0: O yüzden bütün Ege'yi böyle birlikte kucaklıyoruz biz. Öyle.
1: Ne güzel. Ne mutlu sana.
0: Teşekkürler.
1: Bizler de keyifle eşlik ediyoruz. O zaman azıcık şöyle bizim bu taraflara doğru gelelim.
0: Şimdi bu arada bu ayva turunç nar da bizim Ege'de çok olur yani. Özellikle Akdeniz'de çok olur. Ben mesela bu turunç nar, turuncu görmedim şeyde. O Çorum'da falan görmedim yani.
1: Şimdi şöyle.
0: Onu da görmedim.
1: Ayva turunç tabii ki böyle hani burada bir hayal durumu da söz konusu. Demek ki hayal gücümüz çok yüksek bizim yani. Değil mi? Yani
0: olsa da yesek diyorsun yani.
1: Tabii olsa da yesek diyor anlamında da söylemiş olabilir yani.
0: Peki o zaman olsa da olsun da yiyelim hadi bakalım. Bir ayva turunç narım var.
1: Evet, gırş haline gidiyoruz. Ayva turunç narım var diyeceğiz. Neşet Baba'yı iade edeceğiz. Burada alkışlarımızın hepsi Neşet Baba'nın ruhuna gitsin.
2: Berat abi hazır mıyız?
1: Her zaman hazırım diyorsun. Hadi bakalım.

0: Bravo.
1: Zeynep Başkan. Umut Ayvaz. Efendim, Karadeniz'in kraliçesi karşınızda. Ve Karadeniz'in kralı.
0: Kemençenin kralı.
1: Benim için Kemençenin krali. Kralı Umut Ayvaz.
0: Krali derler değil mi?
1: Krali.
0: Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Sefa.
0: Ya ne güzel bir açılış oldu.
3: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Programınız o kadar güzel ki. Yayık ayranı gibi. Çok lezzetli.
0: Karadeniz tereyağı gibi değil mi bir de?
3: Elbette. Oo. Yayık ayranı lezzetli olur. Türkülerde yani. Orijinal olduğumu, otantik olduğumu, o lezzeti, o tadı veriyor, o tadı hatırlatıyor.
0: Şimdi
3: alkışlamak, kutlamak lazım. Kutluyorum hepinizi.
1: Gelirken bize Karadeniz'den ekmek getirmişsiniz. Çok çok teşekkür ederiz.
0: Trabzon ekmeği gelmiş
1: Trabzon
0: bize.
1: Trabzon ekmeği geldi bize.
3: Evet, bak bu kibir ekmeği getirdim. Stüdyolarımızın başındaki değerli misafirlerimiz hem hoş geldiniz. Ekranları başında bizleri izleyenler, sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Gönül arzu ederdi bütün arabaları komple ekmek doldurup getirmek. Alabildiğimiz kadar getirdik.
1: Bir dahaki sefere diyelim.
3: Bir dahaki sefere. Ya da sizi Trabzon Vakfı Kebri'ye bekleyeceğiz Sonya'yı artık.
0: Evet. Yerinde taze taze yemek en güzeli.
1: O zaman devam edelim hiç durmadan. Hiç durmadan devam edelim. Sizin sesinizi özledik biz.
3: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ne söyleyelim? Yaktın beni güzelim mi diyelim?
3: O vakit Potpourri'den önce Koryanalı Hüseyin Köse rahmetle anıyoruz alkışlarınızla. Çok lezzetli türküsü var. Yaktın beni güzelim, yaktın da ettin ozan. Cennet yüzü görmesin, yar aramızı bozan.
0: Haydi bakalım. Haydi umudum.

0: Vallahi harika oldu ya, çok güzel.
1: Ağzınıza sağlık, elinize sağlık. Sevgili Umut, senin
2: İnsan çalarken
1: sağlık.
2: De mesela dinlerken de kendinden geçiyor, çalarken de kendinden geçiyor. Karadeniz'in öyle bir özelliği var. Yani insanı kendinden geçiriyor müziği. Ben öyle hissediyorum mesela. Evet.
3: Doğduğu toprakları, yöresini, anasını, babasını, atasını hatırlıyor. Hele de. Doğduğu toprakları, anasını, babasını, atasını hatırlıyor. Hele de o türküleri güzel icra eden olduğu zaman evet. Daha da lezzetli, sofra kurar gibi en lezzetlisin değil mi Umut Hocam?
2: Şöyle bir şey oluyor.
3: Muhteşem. Toprak... Umut Hocama teşekkür ediyorum, alkışlar rica ediyorum.
2: Umut Ayvaz'a kocaman bir alkış.
3: Aranızda dilek tuttum.
2: Peçetemiz de yok. Alnını silemedik. Şöyle alnını silmek istedim. Peçetemiz yok. Silemedim. Baksana adam terledi. O kadar işine önem veriyor ki, o kadar sahip çıkıyor ki böyle Tabii. Ter atıyor işte yani. Şimdi emek var efendim bu işte, gördüğünüz gibi.
1: Yayından
2: emek
1: önce...
3: Emeksiz rahmet olmaz.
1: Yayından önce sevgili Umut dedi ki, vallahi dedi, annemle babam dedi, yaylaya gidiyorlar ya da köye gidiyorlar dedi belli bir süre. Bana diyorlar ki hep biz zamaneyi izliyoruz, bizim çocukları izliyoruz dedi. Sizi çok seviyor, size selam söyledi dedi. Ben de dedim ki ellerinden öperiz ama sen de yayında bir iki kelam et. Evet. Anneye babaya bir selam.
2: Kurban oldum.
1: Umut Ayvaz bize bir şöyle kısaca, hani biz seni tanıyoruz. Biz gönül dostuyuz seninle. Senin sazın, aynı zamanda da sözün biz hep takip ettiğimiz üzere mükemmel derecede gidiyor. Ama birazcık da şöyle bir iki kelam etsen, sen dedin ben konuşmam ama konuşursun ya bence.
4: Biz çalalım bence ya.
1: Hoş, bir şöyle bir anneye babaya olsun bir selam
4: annemin,
1: gönder
4: babama
1: ya.
4: Çok selamlarımı iletiyorum kendime. Ordudalar.
3: Kemal'cim konuşuyor zaten diyor.
2: Evet. Şimdi Zeynep Başkan'la ilk yan yana geldiğimizde bana dedi ki, Bursa'da eski programlarda buluşmuştuk. Sen o zaman hep çalıyordun, hiç söylemiyordun dedi. Sesin de ne güzel. Ondan sonra duydum sesin ne güzel. O zamanlar niye söylemiyordun dedi. Vallahi o zaman çekiniyordum dedim. Sonradan sonra da açıldım. Umut da öyle. Sesi çok güzel ama açılamadı. Onu
3: okuruyor.
2: Da yavaş yavaş açacağız yani.
4: Sonra durduramam diyor.
1: Umut zaten diyor şimdi ya, hani açılmam yayına denk gelir. Açılırım, susturamazsınız. Size sıkıntı olur diyor. Senin gönlünü nasıl istiyorsun?
2: Açılıyorsan
1: sen zaten
2: açılım,
1: sazını konuşturuyorsun. Evet. Evet Koca Yörük.
2: O da yayla çiçeği gibi. Vakti zamanı gelince açılıyor. Sonradan zamanını bekliyor efendim. Öyle bir üstadımız sağ olsun.
1: Hadi bir yayladan başka yaylaya geçelim. Hangi yayla bu? Şimdi

0: Goçaş Yaylası, bu Acıpayam'ın ve Yeşilova'nın arasında çok güzel bir yayla o bölgede. Ve bu yaylaya çok güzel türküler yakılmış. Onlardan birisi bu. Goçaş derler yaylamızın adına. Karadeniz'de de yayla kültürü var. Akdeniz'de Toroslar'da aynı şekilde Yörüklerin yayla kültürü var. Çok da benzeşiyor çoğu yerleri. İşte bizde kabak kemane, onlarda kemençe. Bizde sipsi, onlarda tulum oluyor. Ben de bu programa özel olsun diye siz yol havası okudunuz. Ben de bizim yöreden bir gurbet havasıyla şöyle gireyim. Arkasına da bir yayla havası bağlayayım o zaman.
1: Ne de
0: Haydi
1: güzel
0: bakalım.
1: olur.
0: Teşekkürler.

0: Efendim, zamanının bülbülleri ötüşüyor işte. Zeynep Başkan, Umut Sünnoğlu. Çalgılarında Umut Ayvaz kemençede ve değerli orkestramız. Daha güçlü alkışlar onlara gelsin.
1: Yüreğiniz var olsun.
2: Tebrikler.
0: Teşekkürler.
2: Harikaydı. Şimdi yine o yayladan bu yaylaya doğru bir gelelim. Sizlerin yine seslendireceği çok güzel eserler var. Burada bakıyorum, kapısının önünde diye başlıyor. Gerisini siz anons etmek ister misiniz?
3: Kapısının önünde yeşiller pazıları, Kuko Dal'dan aşağı ve Asmam Senin Dalından adlı üç türküden oluşan potforimiz var. Bu üç türkünün derlemecisi Volkan Konak abimize ait derlemesi. Rahmetle yad etmiş olalım.
2: Evet sevgili Umut.

0: Zeynep Başkan, vallahi harikasınız. Bu nasıl bir enerji vallahi, anlamadık ya.
1: Nasıl tatlı bir hasretlik acısı çekmek var, ayıracaklar bizi. Evet. Oturup da bezelim bari.
0: Ya ne güzel.
2: Çok güzel sözler.
1: Çok teşekkür ederim, emeklerinize sağlık.
2: Ağzınıza sağlık. Sevgili Umut, eline sağlık, senin de harikaydı. Eyvallah.
3: Bu akşam Karadenizli oldunuz.
2: Evet, biz bu akşam, biz artık kim gelirse oralı oluyoruz zaten de. Bu akşam da Karadenizli olduk. Gerçi benim memleket Orta Karadeniz. Ben kurtarıyorum. Uğur biraz düşünsün de.
0: Benim de aşağı Karadeniz.
2: Şimdi...
0: Umut da sıra tabii ki. Yöreler tabii, Karadeniz yöresi de çok önemli bir yöremiz.
2: Evet.
0: Biz aslında çok uzun süredir planlıyorduk bu kavuşmayı. Geçen seneden beri bir Karadeniz yöresi yapalım diyorduk. Bugüne nasipmiş. İyi ki geldiniz. Yani Anadolu'yu birlikte kucaklıyoruz. Her yöresi bizim için çok önemli o yüzden. Şimdi Umut sizi bir başka bir yöreye götürecek şimdi.
2: Ankara'ya geliyoruz şimdi.
3: Buradayız.
2: Malum Ankara'dayız. Bir Ankara türküsü söyleyelim.
0: Türkülerle yolculuk ışınlanma gibi. O kadar basit. Işınlanmayı biz bulmuşuz aslında bak. Hemen Karadeniz'den Ankara'ya ışınlanabiliyoruz yani. Bizim için basit.
2: Bülbül'e su verdim, altın tasılan diyeceğiz efendim. Bilenler varsa eşlik etsinler. Sevgili konuklarımız, sizler de eşlik ederseniz bizler de çok keyif alırız. Evet dostlar, Ankara eşi olduğu için bağlama darbuka biz beraber gireriz değil mi Berat abi? Eyvallah.
0: Yılların eski demediği darbukacı Ankaralıların.
2: Hazır mıyız?
0: Berat Tekin.
2: Haydi bakalım.

0: Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık sizlerin de. Eyvallah.
1: Harika.
0: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet efendim, zaman böyle su gibi akıp geçiyor tabii. Şimdi hemen vakit kaybetmeden türkülerimize devam edelim istiyoruz. Yine Karadeniz'e gidiyoruz tabii ki, değil mi? Gelemedim Eminem memlekete bu seneyle başlayacağız. Sonra
2: Allah izin ederse gelirim gelen sene.
0: Haydi bakalım.

0: efendim. Utay Vaz.
1: Efendim, haftaya görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Zamaneden bugünlük bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Atalardan Armağan.
1: Kültürel çeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın temelidir ve bu çeşitliliğin en canlı hali yaşatılan geleneklerdedir. Ülkemizin belliğini, kimliğini, sesini, rengini oluşturan ve yaşatan değerlerimize yolculuk yaptığımız Atalardan Armağan başlıyor.

0: Sevgili dinleyiciler, sedef kakma, bakırcılık, saraçlık, yemenicilik, köşkerlik, kutunu dokumacılığı, saray kumaşı, Antep işi nakış, kadim şehrimiz Gaziantep'in kadim sanatları. Başka illerimizde de geleneksel sanatlar içinde önemli bir yere sahip sedef kakma sanatı, 2023'te UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi'nde ülkemiz ve Azerbaycan adına kaydedilmişti. 2025'in Aralık ayında da Antep işi nakış da bu listede yerini aldı. Programımızın bu bölümünü hem geçmişle bağ kuran hem de günümüzde yaşatılmaya devam eden ipliğin kumaşla buluştuğu el emeği, göz nuru, Antep işi nakışa ayırdık. Konuğumuz Gaziantep Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Halk Oyunları bölümünden öğretim görevlisi Doktor Meltem Öner. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Sizlerle bugün bu konuyu konuşmanın mutluluğu içerisindeyim. Nasılsınız?
0: Teşekkür ediyoruz. Umarız siz de iyisinizdir. Bugün Antep işini konuşacağız dedik. İsterseniz nedir bu Antep işi? Evvela bunu bir tanıyalım, tanımlayalım. Sonra 2017 tarihli makaleniz Antep işi ile ilgili, yanılmıyorsam, ilk akademik çalışmalardan biri. Neden bu konuya ilgi duyduğunuz, sizi akademik boyutta bir çalışma yapmaya iten neydi? Bizimle paylaşmanızı isteyeceğiz.
1: Tabii ki severek Tülin Hanımcığım. Şimdi hem size hem de dinleyicilere açıklamak açısından, bu sadece el sanatı olarak değil, bir çeyiz geleneği temelinde ve anneden kıza aktarılan bir emanet, bir kültürel bellek. Bu doğrultuda ben Antep işi çalışmalarının olmadığını fark ettim, bilimsel anlamda yeterince özen gösterilmediğini ya da dikkat çekmediğini. Diğer yandan halkın kendi belleğinde, evin içerisinde işlevsel olarak bu ürünlerin tepsilerde, örtülerde, sehpa örtüleri olsun, yatak örtüleri olsun, hakeza giyim kuşamında varlığı çok dikkat çekici. Ve çeyizlerin olmazsa olmaz bir parçası. Kızlar, çocuklar evlenmeden önce anneler bu sürecin içerisine giriyor. Ve bu nedenden dolayı bu kültürel süreci de bir vefa borcu olarak doğduğum topraklara atfen bilimsel bir süreç haline getirmeyi amaçladım.
0: Antep işini peki nasıl tanımlayabiliriz? Diğer işlerden ayıran özelliği nedir?
1: Şimdi bütün kültürlerin kendine has el sanatları geleneği bulunuyor. Siz de programın başında naklettiğiniz üzere el sanatları dediğimiz ürün aslında bir toplumun tarihçesini, maddi ve manevi değerler bütününü, işte motif, dokuma ve işleme tekniği bakımından yansıtması. Antep işini diğer işlerden ayıran özellik ise işlendiği yörenin adını almış olması. Biz nasıl bir İngiliz danteli, İsveç gobleni ya da Fransız güpür gibi isimlerle dünya literatüründe ve toplumsal olarak adlandırılıyorsa, Antep işi de bu konuda işlendiği yörenin adını alması bakımından dünyadaki bu örnekler sıralamasına girmektedir.
0: Siz akademik çalışmalar da yaptınız bu konuda. Biraz da akademik çalışmalarınızdan bahsedelim isterseniz dinleyicilerimize.
1: Tabii ki yaptık. Özellikle ben hani

0: Antep işinin el sanatlarında ve giyim tarihçesiyle ilgili odaklandım. Bu konuyla ilgili olarak işte televizyon programında Anadolu'da giyimin ayak izleri programında olsun TRT'de yayınlanan ve çeşitli sempozyumlarda, el sanatlarının konferanslarında falan bu konuyu dile getirdik. Burada amaç giyimin veya nakışın bir toplumun hem üzerinde taşıması hem günlük eşyalarında bulunmasına dikkat çekmekti. Zaten bu süreçte UNESCO somut olmayan kültürel miras kapsamında da değerlendirildi ve tanınır hale geldi tüm dünya tarafından. Burada amaç özellikle bu işi yapanların, işleyenlerin, yaşatanların görünür olması. Yeniden toplumun belleğinde hali hazırda nasıl bir teknik ve süreç açısından yer almasına dikkat çekmekti. Hakeza da bunu başarmış olduğumuza ve bu sürecin hala da devam ediyor olmasına da değinmek isterim. Özellikle biz bu Antep işini tarihsel süreçte hikayeleriyle bilinen, yapım teknikleriyle bilinen bir el dokuması olarak görüyoruz. Ve özellikle anneden kıza ve usta çırak ilişkisiyle aktarılıyor olması, işin meşakkatli olması da bu el sanatını diğer el sanatlarından el emeği göz nuru olarak da farkındalıkla ayırmakta.
1: Çeyiz hemen hemen her ilimizde de oldukça önemli kuşkusuz Sayın Öner. Lakin Gaziantep için çok başka bir yeri var değil mi? Başka bir anlamı ve önemi var. Hatta Gaziantep çeyiz geleneği somut olmayan kültürel miras ulusal envanterimizde de yer alıyor. Antep işi bunun neresinde bir Antepli olarak bizlere neler söylersiniz?
0: Özellikle çeyiz kavramı, Türk kültür kavramı içerisinde toplumumuzun hem yazılı hem de sözlü kültür içerisinde yer alıyor. Özellikle sözlü kültür içerisinde kız beşikte, çeyiz sandıkta, kız kucakta, çeyiz bucakta ya da ananın bahtı kızına çeyiz olurmuş gibi özdeyişler halen de kullanılmakta. Gaziantep'te ve Türk toplumunda aile kavramına verilen bu önemde işte evlilik akdinin gerçekleştirileceği her aşamada kendini tüm çeyizin içerisindeki inanç, gelenek, görenek, adet gibi sosyal normlarda da karşılık buluyor. Ve el sanatları da burada toplum içerisinde en görünür, en emek ve meşakkat taşıyan alana giriyor. Ve bu haliyle de Antep işleri hem çeyizde hem el sanatlarında maddi ve manevi değerler bütünü içerisinde bir içerik taşıyor ve toplum tarafından da halen canlı olarak da sürdürülüyor. Yani burada özellikle el emeği göz nuru değişimi de zaten işlemelere verilen değeri anlatmakta. Yani her bir ürün, çeyizdeki her bir parça, her bir motif, nakış bir süreç ve duygu muhtevasına sahip bir sanat ürününü taşımakta.
1: Sayın Öner, biraz da Antep işinin tarihinden bahsedelim mi? Antep işi hangi yıllara kadar geri gidebiliyor?
0: Antep işinde özellikle bakıldığı zaman biz giyimin tarihine de bakıyoruz. Bu konuda araştırmalarımız bize şunu söyledi ki yapım tarihi çok eski, halk tarafından biliniyor. Ama bizim en eski ulaşılabildiğimiz kavramlar içerisinde 1850'li yıllarda mesela Gaziantep'in Tılfar köyünde Hamide adlı bir işte genç kızın nişanlısı Hasan'ın için pamuk ipliğinden dokuduğu işte zabın ve şalvarı Antep işiyle işliyor. Fakat 1892 yılında Yemen Savaşı nedeniyle nişanlısı Hasan oraya gidiyor ve geri dönmüyor. Nişanlısının şehit olduğu haberini alan Hamide işte zıbının yaka kısmını yarım bırakıyor ve sandıkta o şekilde bırakır. Ve günümüze kadar da bu elbisenin bize nakledildiğine göre Tılfarlıoğlu ailesi tarafından korunduğu söyleniyor. Diğer mesela tarihsel süreçlerden bir tanesi de özellikle yine 1878 yılında Amerikan Hastanesi'nde Madame Shepard'ın Gaziantep'te bu nakışı işleyen hanımlara diyor ki biz bunu nasıl yapıyorsunuz diyor. Kendisine gelir kazandırmak amacıyla ve özellikle bunu da ticari anlamda bir üretime taşımak istiyor. Atölye kuruyor. Fakat yerli halk bu nakışı öğretmek istemiyor. Bunun sebebinde de kendi bilgisini dışarıya aktarmamak. Yani kendi özelinde

0: almasını istemek. Ama Madame Shepard da pes etmiyor. Özellikle Süryani öğrencilere tekniği aktarma konusunda çabalar sarf ediyor. Bunun karşılığında da borcunu ödemek isteyen mesela işte hastalar gidiyor, borçlu kalıyor. Bu borcu nasıl ödersiniz? Çeyiz işte içinde bu antep işini işleyerek gibi bir teklifte ticari sürece dönüştürüyor. Evet, bu nakışlar da işleniyor fakat rağbet görmüyor. Burada şöyle bir şey var. Yani yapılan bu işin adı antep işinden ziyade hastane işine dönüşüyor. İşte bu hastane işi olarak gelmiş olması da aslında burada bir küçümseme, yerme anlamıyla adlandırmaya dönüyor. Yine bizim kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre Atatürk'ün Latife Hanım ile evliliği sırasında Gaziantep Valiliği tarafından antep işi bir kıyafet gönderilmesi süreci var. Hakeza 1940'lı yıllara gelindi de İsmet İnönü'nün Gaziantep'e teşrif ediyor ve kıyafeti işleyen Makbule Yıldırım Demirer'i davet ediyor. Bu modeli çok beğendiğini överek bahseder ve hatta bu kıyafet için İngiliz Kraliyet ailesinden sipariş alınıyor. Yani bu kadar da bir görünürlük sürecine nail olunuyor.
1: Çok çok önemli detaylar paylaştınız Sayın Öner. Peki antep işi nakışın geçmişteki kullanım alanlarına gelecek olursak, geçmişte hangi alanlarda kullanılıyordu? Günümüzde hangi alanlarda kullanım yeri buluyor?
0: Şimdi geçmişte biz genel anlamda hep en eskiye gittiğimizde de giyim kuşamda rağbet gördüğünü fark ediyoruz. Günümüze de geldiğinde biraz kullanım alanları genişlemiş ama geçmişten günümüze aslında çok da bir şey değişmemiş. Giyim kuşamda görünürlüğün azaldığını ben burada söyleyebilirim dürüst olarak ama bunun haricinde özellikle işte yatak örtülerinde, bardak altlıklarında yani günlük kullanılan her türlü parçanın içerisinde, yaşamın içerisinde bu el sanatı var. Giyim kuşam dediğimiz zaman işte özellikle erkek giyimi olsun, kadın giyimi olsun, çocuk giyimi olsun yani benim kendi çocuklarımda da vardı. Bana da çeyiz olarak gelmişti. Mesela o kundak ve içliğin yaka kenarlarında işte kadın giyiminin de iç gömleğinde, geceliğinde ya da şalvar uçburlarında. Erkek giyiminde don ayağı denilen aslında alta giyilen içlikte, şalvar uçburlarında ve başlıklarında yer alıyor. Örtü amaçlı kullanılıyor. Kültürel ve dekoratif olmak üzere şu anda aşırı derecede yaygın. Bununla ilgili işte perde, kese, sandalet, ayakkabı, hatta takılar içerisinde nazar boncuğu olarak, işte küpe olarak ya da albüm, defter ya da zarf süslemeleri içerisinde bizler antep işlerini şu anda görebilmekteyiz. Bununla ilgili hala da çalışmalar sürdüğünü belirtmek isterim.
1: Evet. Sayın Öner, biraz da antep işinin yapım sürecinden bahsedelim. Antep işinde kullanılan malzemeler neler?
0: Şimdi antep işinde özellikle nakış iğnesi ve ince dikiş makası temel araçlar ve iplik ve kumaş. Özellikle bir antep işine dokumak için motifi belirlemeniz gerekiyor. Bu motife uygun olarak da kumaşın seçimi gerekiyor. Antep işinde de bu kumaşlar özellikle ipek keten, birman, mongol, poplin, mermer şah ya da patiska ya da buldan gibi birçok keten kumaşlara gönderme yapabiliriz. Ve kumaşın özellikle renkleri de seçimi de beyaz ve krem üzerine odaklanıyor. Diğer açısından da özellikle işlemede el kasnağı ya da gürgen ağacından yapılmış yer gergefi bulunuyor. Kumaş her iki tezgahta da gerdiriliyor ve sabit bir hale getiriliyor. İstenen ölçüde kasnak bezleri kullanılıyor. Kasnak iç içe geçiyor. İki tahta halinde bilindiği üzere. İşlem sırasında da işte dikiş yüzüğü yardımcı malzeme olarak yani dokunuyor. Burada iplik, kumaş ve gergif dokuma sürecindeki kullanılan en temel araçlar olarak karşımıza çıkıyor.
1: Peki kumaşların özellikleri neler?
0: Bu işte dediğim gibi şimdi hangi model hangi kumaşa dokunacak? Çünkü her model her kumaşı kaldırmıyor. Bunun için özellikle ipek ve birman, krep demor, markizit, poplin denilen kumaşlar ön plana çıkıyor. Ve ince, bunlar da telleri tek tek çekilen kumaşlar yani yapım süreci içerisinde özellikle bunu ifade ederim ki hani o kumaş da işlenmeye müsait olmalı. Yani bu konuda da hassas kumaşlar, saten ipek gibi, birman gibi.
1: Peki teknikler konusunda neler söylersiniz? Antep işinde farklı teknikler mi kullanılıyor yoksa tek tiple mi devam ediliyor?
0: Teknikler olarak şöyle, özellikle Antep işinin destanlarında Tülin Hanım, susma ve ajur teknikleri ön plana çıkıyor. Susma, kumaş ipliklerinin sayılarak yapılması bir iğne tekniği. Ajur ise ipliklerin çekilip kesilmesiyle oluşturulan bir boşluk, nakış. Antep işi aslında bir hesap işi, matematik işi. Ne kadar iplik başta çekilecek, ne kadar kumaştan bir boşluk yaratılacak, onu işleyen nakışçı o hesaba göre ipliklerin boşluklarını ve çözgülerini ona göre ayırt ediyor. Bu her iki teknikte de, yani susma ve ajurda da, kumaşın dokuma yönü ve iplik sayısı çok önemli. Ve ajur tekniğinde özellikle tel çekiliyor en başta. Ve telin kalınlığı modele göre belirleniyor ve özel ustalar tarafından bu iş yapılıyor. Ardından boşlukların sarıldığı sarma, dolama tekniği geliyor. Ve motifin iğneyle süslendiği gül atma işlemi geliyor. Bu gül atma bizde motifin kendisini aslında temsil ediyor. Yani nakışın işlenme detaylarını temsil ediyor. Burada hani bir çiçek olarak algılanmasın. Yani işlemenin kendisine gül atma deniliyor. Daha sonra işte basit modellerde dolama uygulanabiliyor. Desen tamamlandıktan sonra da köşe çevirme ve antika ajur gibi verilen tekniklerle çevre süsleniyor. Baskı dikişi, tığ danteli, iğne oyası gibi kenar bezemeleri buna yapılıyor. Son adımda da işlemi ütülenerek kullanıma hazır hale getiriliyor.
1: Peki Antep işinde kullanılan nakış isimleri konusunda neler söylersiniz bize? Hangi nakış isimleri var?
0: Antep işiyle ilgili özellikle biz buna baktığımızda kadınların geçmişten geleceğe aktarılan bir kültürün, ustaların ve isimlendirdiği kendi elemeye göz nuru, işte insanın doğayla, kültürüyle şekillendirdiği doğadan esintiler çıkıyor. Bu şekilde de bakıldığında mesela fil işi, bebek tarzı, işte yüzen bebek, oturan bebek, melekli, mercimekli, güllü, papatyalı, deniz kızı, Kerem ile Aslı, dans eden bebekli, marullu, karanfilli, örümcek, çitime, çitime badem yani gibi, işte lahanalı, cemelyan, cavişi, lalli gibi model isimleri halk tarafından adlandırılmış. Ve herkes kendi yarattığı motifi de burada altına çizmek isterim. Özenle yapıp saklıyor. Niye? Hani sadece bu motifi ben çıkardım. Hani bu motifi isteyenler bu ustaya gelsin, bu hanıma gitsin. En iyisini işte hani Kerem ile Aslı'yı Ayşe Hanım işler mesela. Bebekli modeli için mesela Hatice Hanım'a gidilsin gibi bir rekabet ortamı da yaratılıyor. Bu bir emek işi, özen işi, sanat işi. Bundan mütevelli de hani herkesin kendisinin yapmış olduğu emeği sahiplenilmesini istemiyor. Bu da doğal bir süreç yani. Çünkü siz ben hadi Antep işi bir nakış isteyeyim dediğiniz zaman arz-ı talep hemen bulunmuyor. Bunun için sizin orta halli bir iş için 6 ay daha meşakkatli, işte mesela bir bebekli, melekli motifler için 1 yıl öncesinden sipariş olarak iletişime geçmeniz gerekiyor.
1: Peki Sayın Öner, bu bahsettiklerinizden benim aklıma şöyle bir soru da geldi. Antep işi makinelerde seri bir şekilde üretilemiyor o zaman, değil mi?
0: Hayır, Antep işini zaten diğer işlerden farklı kılan da bu. Bir kere işleme şeyinde teller çekildi. Çekildikten sonra iğne işi. Yani o iğne ile yapılan bir hesap işi. Makinada olan bir şey değil. Onunla ilgili özellikle hani işte başka altın tel olsun veya Maraş işi olsun, farklı nakış ve motiflerde biz bunu görebiliyoruz. Ama Antep işinde özellikle yer tezgahı üzerinde çalışılması günümüzde halen mevcut. Yani ustalar bunu makinede ya da dikiş makinesinde ya da nakış makinesinde gerçekleştirmiyor. Bildiğiniz hala en eski usulden, en teknik ve en geleneksel süreçlerden geçirerek Antep işlerini bu sürece getiriyor.
1: Yani aslında bu sanatın merkezinde de kadın var diyebiliriz, değil mi? Yani kadının emeği var.

0: kadının yaratıcılığı var. Ne dersiniz?
1: Tülin Hanım, kadının elinin değmediği bu dünyada hangi alan var ki güzelleşmesin, hangi alan var ki kalıcı olmasın, sanat haline gelmesin? Bana işte biraz önce sordunuz nakış atlarını. Fark ettiyseniz her zaman böyle çiçekler, böcekler ve duygu dünyasını anlatan, isimlendiren şeyler. Yani onun hayal gücüyle ilgili, yaşadığı dünya ile ilgili, koşullarla ilgili verilen isimler. Antibiş'in nakışa bakıldığı zaman aslında orada biz motifi görüyoruz ama motifin altında da o işi yapan aslında ustanın tam bir hayat mücadelesini, sanatsal tarzını görüyoruz. Ve kadınların geçmiş dönemde hani dışarıda çalışmasını istemeyen işte insan, çevre veya toplumlar, koşullar, çevre kadınları yine üretime nasıl katabilmiş kendini? Ev içi ortamlarda katabilmiş ve kadının yapabildiği en güzel alanlardan bir tanesi de el sanatları alanı. Böylelikle hem aile ekonomisine katkıda bulunmuş, hem sanatsal bir tasarım haline gelmiş ve kültürel bir belleği günümüze kadar bireysel becerilerden öte bir işleme sanatı haline getirmiş.
0: Peki aktarım yöntemleri için neler söylersiniz? Anneden kıza mı aktarılmış genelde?
1: Şu anda geçmişten geleceğe konuşacak olursak, geçmişte tabii ki ev içi ortamlarda usta çırak ilişkisiyle anneden kıza olacak şekilde bu süreç devam ediyor. Günümüzde bakıldığı zaman da bunun Milli Eğitim'de Hacı Muzaffer Bakbak Anadolu Kız Anadolu Meslek ve Teknik Lisesi'nde ve belediyelerde, GASMEK'lerde var olduğunu görüyoruz. Tabii eğitim sürecinin girmiş olması da hani bu işin daha da görünür hale gelmesini ve halk sanatlarının toplumu özgü değerlerle daha da eğitimsel olarak taşınmasını kolaylık sağlamış. Ama geleneksel aktarım yine eğitim merkezlerine bakıldığında da usta çırak ilişkisi, yani hoca öğrenci ilişkisinde de burada bir usta çırak ilişkisi görüyoruz. Ama evlerden ziyade daha hani böyle kurumsal, eğitimsel alanlarda da Gaziantep'te, GASMEK'te, işte Milli Eğitim'in sunmuş olduğu ortamlarda, halk eğitim merkezlerinin sunmuş olduğu ortamlarda görmek mümkün. Ve bunun yaygınlaşması da hatta üniversitelere taşınması, üniversiteler bazında el sanatları alanında Antibiş'in görünürlük kazanması da istihdam sağlanması açısından önem arz ediyor.
0: Evet, günümüzdeki durumundan bahsettiniz Antibiş'in. Peki geleceğe dair düşüncelerinizi de paylaşır mısınız bizimle?
1: Her motif sonuçta geçmişin öyküsünü bugüne taşıyor ve geleceğe de muhakkak umutla iletiyor. Yani sadece bir sanattan ziyade yaşayan bir kültürel miras haline geliyor. Ve bu böylece dekorasyon olarak, kültürel olarak bir sunum ve halkın beğeni algısının görünürlük kazanması bizim hem ustalarımızı hem bu mirası taşıyan Türk toplumunu mutlu edecektir. Yani çünkü duygu, düşünce ne yapmış? Burada teknik ve estetikle sanatsal bir yorum haline gelmiş. Ve bu mirasın önemli temsilcisi olan Gaziantep'te bu meşakkatli işleme tekniğiyle dünyada neden bir İsveç gobleni, Fransız veya İngiliz danteli adıyla bilinerek karşısına biz neden Antibişi gibi bir atla çıkmayalım? Bizim hiçbir eksiğimiz yok. Sadece biz bu alanda hem tanınır hem de görünür olma ihtiyacı içerisindeyiz.
0: Evet, Sayın Öner, programımızın sonuna gelmişken bir de son değerlendirmelerinizi almak isteriz.
1: Ben özellikle şunu söylemek isterim ki halk sanatları kültürel bir bellek ve sadece yaratıldığı topluma özgü maddi ve manevi değerler bütünü taşımakla kalmıyor. Aynı zamanda Antibiş'i özelinde de, diğer sanatlarımız özelinde de bizim bu bilgi birikimimiz, duygu ve düşüncelerimizin yeniden yorumlanarak bir tarz yaratılma süreci, bir sunum. Yani burada el sadece bir organ değil, burada bizim el sanatları dediğimizdeki el, sanatı yaratmanın kavramsal bir karşılığı diye düşünüyorum Tülin Hanımcığım.

Sevgili dinleyenler, konuğumuz Gaziantep Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Halk Oyunları Bölümünden öğretim görevlisi Doktor Meltem Öner'di. Kendisine teşekkür ediyoruz ve sizlere veda ediyoruz. Şimdilik

kültürel miras geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşır. Hatırlayalım, anlatalım, yaşayalım, yaşatalım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Atalardan Armağan programını sizler için Aysel Baynal hazırladı. Spikeriniz ben Tülin Bilen. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Macaristan'dan Lakati Peter'in mektubuyla başlıyoruz. Ben size Macaristan'ın Zokolya şehrinden yazıyorum. Yayınlarınızı büyük bir memnuniyetle ve dikkatle düzenli olarak takip ediyorum. Vatikan Radyosu ve Çin Uluslararası Radyosu dışında sadece siz Macarca yayın yapıyorsunuz. Yayınlarınız sayesinde Türk kültürü, tarihi ve yaşam biçimi hakkında pek çok ilginç şey öğreniyorum. Aileme göre Türk kanı taşıdığım için de yayınlarınız benim için oldukça önemli. Annemin büyük annesinin adı ve soyadı Oli Ester'di. Anne tarafım bu ismin Türkçe Ali'den geldiğini söyler. Macaristan bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıyken Ali bir Türk askeriymiş. Zokolya veya civarlarında yaşamış. Askeri birlikler geri çekildikten sonra da orada kalmış. Bundan dolayı çok gurur duyuyorum. Sizlerin yayınları sayesinde Türk kimliğimi yeniden keşfettiğim için çok mutluyum. Kardeşlik duygularımla sizleri selamlarım.

ve Avusturya'dan Paul Geiger'dan bir mektup var. Almanca masasının değerli çalışanları, yayınlarınızı her zaman büyük bir zevk ve ilgiyle dinliyorum. Bugünkü Türkiye'de Turizm programınızda Mardin şehrini çok güzel bir şekilde tanıttınız. Hemen şimdi orada olamamak çok üzüntü verici. Neredeyse bavullarımı toplayıp Mardin'e uçmak istiyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan göndermiş olduğunuz zarfların üzerindeki bazı pullarda Mardin'in silüeti bulunuyordu. Bu fotoğraf beni o kadar etkilemişti ki gidip bu şehirle ilgili bir kitap almıştım. Selam ve sevgilerimle. İçimizi ısıtan mektuplar.

Bunlardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayın akşamın adresinden herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün 14 Mayıs 2026 ve günlerden Perşembe. Yayın kumanda masasında Fatih İnce ve ben Burak Pekcan. 23'e kadar buralardayız dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Tekrar merhaba sevgili dostlar. Efendim, bu akşam Facebook sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Günün konusunu da hatırlattım. Hayatın fırtınasında yanına sığındınız. Sadece sesiyle bile kalbinize şifa olan kimler varsa, belki eski bir dost, belki canımızdan bir parça, belki de varlığıyla yolumuzu aydınlatan o sessiz kahraman. İyi ki var dediğimiz o güzel yüreklere bu akşam bir selam gönderelim diyoruz. Hani size hayatınızda en çok iyi gelen kişi kim oldu dostlar? Bazen bir anne sesi, bazen sadece orada olduğunu bilmek bile insanın içini rahatlatan biri. Bu akşam hayatımıza gelen insanlardan konuşacağız. Çaylar hazırsa radyonun sesini biraz daha açın. Çünkü bu akşam yine biraz kalbe dokunacağız dostlar. Bir müzik daha dinleyelim. Facebook sayfasından isteklerinizi, mesajlarınızı bekliyorum. Mithat Körler şimdi mikrofonda.

Mithat Köyler mikrofondaydı dostlar ve Facebook sayfamızda İlkay Karabiber'in mesajını görüyorum. Selamlar Burak Bey, iyi akşamlar efendim. Nasılsınız, iyi misiniz diyor. Çok şükür efendim, çok iyiyim. Sizlerden gelen güzel mesajları görünce iyi olmamak mümkün mü? Yağmurlu bir Konya akşamından sevgiler, selamlar gönderiyor teknik masa ve dostlara sevgili İlkay Karabiber. Çok teşekkürler efendim. Ankara'da da yağmur vardı. Gerçi bizim bulunduğumuz bölgede çok fazla yağmadı ama özellikle Ankara'nın batı bölgelerinde yağış biraz daha fazlaydı bu akşam. Yayının hemen öncesinde de dışarıda sıcaklık 11 derece civarındaydı. Durumumuz böyle efendim. İlyas Aydın Ormanbeyli Köyü Tokat'tan selamlar gönderiyor. Sıradaki müziği İhsan Özdağ'ın İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Veysel Şahin, Durak Çağatay, Ahmet Özçelik'e armağan ediyor. Dinleyeceğiz efendim. Sevgili Ahmet Can Ankara'dan sesleniyor. Merhaba Burak Bey, kolay gelsin. Bugünkü isteğim Aşık Gülabi, Sefil Baykuş, Ne Gezersin Burada. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan olsun demiş.

O türküyü sanırım bir başka sanatçıdan, yine değerli bir sanatçımız Kıvırcık Ali'den dinleteceğim eğer doğru türküyü bulduysam. İsmet Köklü Kayseri Karakimse'den selam ve sevgiler gönderiyor. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyen dostlarına armağan ediyor. İyi yayınlar dilemiş bana da. Sağ olun, eksik olmayın. Ve efendim, sevgili İsa Taşdemir, İsa Efe, Manisa Turgutlu'dan selamlar. İşlerim dolayısıyla katılamıyorum. Gündüzleri erik dükkan, akşamları halk oyunları demiş. Ama bir minibüs dolusu erik fotoğrafı paylaşmış. Harika görünüyor, harika görünüyor. Selamlar olsun efendim, selamlar olsun. Abdülkadir Yentur, TRT Radyo, güzel eserlerin radyosu diyor. Sıradaki eseri Ceyhan'a armağan ediyor. Ceyhan'dan sevgiler gönderiyor, bizlere armağan ediyor herhalde. Abdülkadir Yentur'a da, Ceyhan'a da selamlar olsun. Veysel Şahin, Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üsbal, Türkan Tanrıverler için Erol Parlak'tan bir türkü istemişti. Seçtim efendim. Birazdan dinleriz onu da. Leyla Çabuk, İstanbul'dan Çanakkale'ye geçtim. Şehitlikleri ziyaret ettik. Bu akşam Çanakkale'deyiz. Bir ihtimal daha var. O da Ölmek mi dersin şarkısını çalarsanız sevinirim. Hayırlı yayınlar Burak Bey demiş. Tabii ki efendim, onu da sıraya aldık. Bir müzik arası verelim. Dostlardan gelen güzel mesajlar var. Onları da okumaya elbette ki devam edeceğim. Şimdi ilk istek kimdendi? Sevgili İlkay Karabiber için Aşık Veysel'i saygıyla rahmetli alarak dinleyelim efendim. Dostlar beni hatırlasın.

Konya Kerenavdan Köyü'nden İlkay Karabiber'in isteğiydi. Sevgili dostlar, teknik masaya ve bizlere armağan etmişti. Saygıyla rahmetli andık Aşık Veysel'i de. Dostlardan gelen mesajları okumaya devam ediyordum. Ankara'dan Sedef Hanım. O izci kampı bitmiş galiba. Bir lades tutuşsak seninle mesela, nesine desen sesine derim. Bilirsin, yüzün aklımdadır hep. Ben sesini özlerim. Burak Bey, giriş yazınızı okuyunca çok hoşuma giden bu söz geldi aklıma ve radyoda bir ses duyarsınız. Merhaba, saat 22 der, hani günün tüm yorgunluğunu alıp götüren bir güzel yüreğin sesidir o. Zekai Tunca, telefonda sen lütfen demiş sevgili Sedef. Peki Sedef Hanım, o kadar güzel bir yerden yakaladınız ki bizi. Sesin yankısı gönülde kalır derler. Biz de her akşam o yankıya talip oluyoruz işte. Ladesi sizin dediğiniz gibi sesini olsun diye tutuşalım o halde. Çünkü biz sustuğumuzda eksik kalır bu akşamlar. O güzel yüreğinize sağlık efendim. Buyursunlar Zekai Tunca bizlerle.

Zekai Tunca mikrofondaydı. Bu güzel Hüzzam şarkıyı dinledik efendim. Ankara'dan Sedef Ekiz istemişti. Alkışlarla teşekkür etmiş. Güzel de bir çay ikramında bulmuş. Ellerinize sağlık efendim. Sağ olun. Ayhan Su, Mersin Gülnar Kavakoğlu köyünden sesleniyor. Selamlar, saygılar rica etsem. Selda Bağcan'dan kova kova indirdiler yazıya. Şimdiden teşekkür ederim demiş. Hemen Taşroğlu'ndan buldum o güzel türküyü. Daha sonra elbette dinleteceğim sevgili Ayhan Su. Tabii vaktimiz kalırsa dostlardan güzel mesajlar, istekler gelmeye devam ediyor. Nerede kalmıştık? Şöyle bir bakayım efendim isteklere. İlkay Karabiber'in isteğini dinlemiştik. Ankara'dan sevgili Ahmetcan. Aşık Gülabi Sefil Baykuş ne gezersin burada? TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan ediyordu. Kıvırcık Ali'den bir türkü buldum. Umarım doğru türküdür. Dinliyoruz efendim.

Aşık Gül abinin bir türküsünü Kıvırcık Ali'den dinledik efendim. Ankara'dan Ahmet Can'a armağan ettik. Ve dostlardan gelen, günün konusuna gelen mesajlar var. Sevgili Fatih Tirsi. Merhaba Burak Bey, sülale, köylü, eşimin tarafı okul arkadaşı, iş arkadaşları, müşteriler, mahalle komşusu filan derken binlerce insan tanıyorum ama adına radyo dediğimiz sihirli kutudan tanıştığım arkadaşlarım, dostlarım var. Ve emin olun tüm saydıklarımdan çok daha önemliler benim için diyor. En dar, en kötü günlerimde onlar benden köşe bucak kaçarken, arkamdan dedikodu yaparken radyo programı sayesinde tanıştığım canlarım olağanüstü destekler verdiler. Eşim ilk hastalandığı zaman radyodan tanıdığım dostum telefon açıp, "Başkan araştırma yaptım, tedaviler çok pahalıymış, devlet pek ödemiyormuş" dediğinde, "Şöyle şöyle hallederiz hacım" dedim. "Sakın ha parayı dert etme, 300 bin, 500 bin.

ararken, ya kaç gündür görüşemedik, nasılsın diye arayan radyo sayesinde tanıştığım arkadaşım, dostum mu daha önemlidir hayatta diyor. Arkamızdan laf uyduran komşu mu önemlidir yoksa Fatih'le görüşmeni istemiyorum diyen hayat arkadaşına, ona laf söylemek haddin değil, seni kapıya koyarım, Fatih'in dostluğu bana yeter diyen radyo sayesinde tanıştığım Ayşen mi önemlidir? Sihirli kutudan duyduğum sesle hayatıma giren güzel insanlar bana çok iyi geliyorlar. Memleketinden çok onları özlüyorum. Madem ki konumuz bize iyi gelen insanlar, güzel insanlar, iyi dostlar, o zaman günün konusuna binaen Zeki Müren'den "Sen benim eski değil, eskimeyen dostumsun" şarkısını rica ediyorum demiş. Elbette ki efendim, elbette sevgili Fatih Tirsi. Yüreğinize sağlık. Ne kadar haklısınız. Bazen hayatın fırtınasında en yakınlarımız kıyıya çekilirken hiç görmediğimiz o sesler bize can yeleği oluyor. Akrabalık kanla başlar ama dostluk ruhla kurulur derler ya. Sizin o hacım dediğiniz dostlarınız, Ayşen Hanımlar, aslında bu frekansın en büyük hazinesi. Biz burada bir sülale değil, kocaman bir gönül ailesi kurmuşuz meğer sizin o vefalı dostlarınızın güzel hatırına. Sanat güneşimizden o eskimeyen şarkıyı armağan ediyoruz efendim.

Ne zaman gelirsen gel, başıma tac olursun. Sen benim eski değil, eskimeyen dostumsun. Ne zaman gelirsen gel, başıma tac olursun.

İstanbul'dan Fatih Tirsi için de efendim bu güzel şarkıyı sanat güneşimiz Zeki Müren'den dinledik. İlkay Karabiber yazmış. Burak Bey ellerinize emeğinize sağlık. Anonsu Türkiye dinledim. Programı takip ediyorum. Radyo başındayım diyor. Kısa dalga açık durumda. Teknik masaya dostlara mutlu bir akşam diliyorum. Selamlar başkentimize diyor. Akören Konya'dan güzel de bir çay ikramında bulunmuş. Yine Ahmet Can da Ankara'dan teşekkür ederim Burak Bey diyor. Eksik olmayın efendim. Güzel bir gülle hayırlı akşamlar dostlar diyor. Zehra Kayhan Fırıncı, size de hayırlı akşamlar efendim. Size de hayırlı akşamlar. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Antalya'dan Veysel Şahin'in bir isteği vardı. Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Hüsbal. Türkan Tanrıverler için Erol Parlak'tan bir türkü rica etmişlerdi. Buyurun efendim. Gülüşün gülden güzel.

Leyla Çabuk sesleniyor. İstanbul'dan Çanakkale'ye geçtim. Şehitlikleri ziyaret ettik diyor. Ne iyi yapmışsınız efendim. Ne kadar güzel. Her Türk insanının o şehitlikleri mutlaka görmesi lazım. Bu akşam Çanakkale'deyiz. Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin şarkısını çalarsanız sevinirim. Hayırlı yayınlar Burak Bey demişti. Buyurun efendim. Sanatçımız Alparslan'dan dinliyoruz.

Bu aralar Çanakkale'de bulunan sevgili Leyla Çabuk için dinlettik efendim. Sanatçımız Alparslan seslendirdi. Ve şimdi de Mersin Gülnar Kavakoylu köyünden Ayhan Su için Emel Taşçıoğlu mikrofonda.

Gaziantep türküsüydü efendim. Kova kova indirdiler yazıya. Mersin Gülnar Kavakoğlu köyünden Ayhan Su için dinledik. Almanya Lemgo'dan Saadettin Bey'in mesajını görüyorum. Herkese iyi akşamlar. Bana iyi gelen insanların başında esprileri ve dublaj sanatçıları gibi sese sahip değerli komşumuz Murat gelir. Girdiği her toplumda şamata gırgır bir nevi neşe kaynağı. Ses taklit yeteneği olağanüstü. Saniyede bin bir yüz mimikleri. İnsan onun olduğu ortamda ne derdi kalıyor, ne kaygıları. Sizin anlayacağınız böyle birisi günümüzde her eve lazım demiş. Çalgı aletleri içerisinde kabak kemani bana ruhuma çok iyi gelenlerden. İltifat olmasın bu bir gerçek. 30 yıldan beri Burak Pekcan'ı takip edip dinlemek bunun göstergesidir. Uğur Önür'den bir türkü mümkünse demiş. Çok teşekkürler. Ne diyeceğimi bilemedim bu güzel sözlerin ardından. Saadettin Bey, gönlünüze sağlık. Murat Bey gibi dostlar dünyayı güzelleştiriyor. Ne mutlu size. Ama benim için tabii ki asıl mutluluk tam 30 yıldır o gönül kapınızı bana açmış olmanız. Öyle bir vefa ki 30 yılın her dakikasına şükretmek gerekiyor. Başımın tacısınız efendim. Kabak kemaneyi ben de çok severim. Özellikle Uğur Önür'den dinlemeyi ayrıca severim. Bilemiyorum daha iyi çalanlar belki vardır ama eminim Türkiye'de onun kadar iyi çalan çok az sayıda üstad vardır. Kabak kemane virtüözü diyebilirim Uğur Önür için. Yine onun sesinden Denizin Dibinde Açacağım türküsünü dinleyelim efendim.

Efendim saat 22:54'ü gösteriyor. Ne yazık ki, ne yazık ki veda zamanı. Burdur Arvalı Bağsaray türküsü dinledik. Saadettin Tolga Ömürzoğlu da harika bir kahve ikramıyla teşekkür etmiş. Ellerinize sağlık efendim. Çok teşekkürler. Evet dostlar, dedim ya, ne yazık ki bu akşam da süremizin sonuna geldik. Akşamın adresinde kelimelerimiz hep iyiliğe, hep vefaya, hep o kalbimize şifa olan özel insanlara çıktı. Gördük ki bazen kan bağı yetmiyor da bir radyo frekansından süzülen ses can bağı olabiliyormuş. Fatih Bey'in Saslıcı hikayesinden, Saadettin Bey'in 30 yıllık vefasına kadar bu gece bir kez daha anladım ki biz burada sadece yayın yapmıyoruz, biz burada birbirimize tutunuyoruz dostlar. Varlığıyla hayatımızı güzelleştiren, fırtınalı günlerimizde liman olan o güzel insanların kıymetini bildiğimiz, yan yanayken bile sesini özlediğimiz dostlarımızla kucaklaştığımız bir gece olsun. Mikrofonu birazdan yavaş yavaş kapatacağım. Odanızdaki o sihirli kutunun ışığı sönse de gönlünüzdeki huzur hiç sönmesin efendim. Yarın akşam haftanın son canlı yayınında birlikte olacağız. Bitmeyen cümleleri konuşacağız, söylenemeyen duyguları. Devam etseydi belki bambaşka olacak hayatlar. Yani yarım kalan hikayeleri konuşacağız yarın akşamda, eğer saat 22'de burada olursanız. Teknik yapımda Fatih İnce ve mikrofonda ben Burak Pekcan dostlar. Sevgiyle kalın efendim.

0: Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı 23 ana haber bültenini sunuyoruz. Ben Mustafa Yalın. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar. Kazakistan'da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan enerjide işbirliğinin önemine dikkat çekti. İki ülke arasında savunma ve enerji alanları başta olmak üzere 13 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'daki resmi ziyaretinin ardından ikinci durağı Türkistan olacak. ABD Başkanı Trump Çin'de resmi temaslarda bulunuyor. Pekin'de Çin Devlet Başkanı ile baş başa görüşen Trump, Şii'nin İran'la anlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda yardımcı olmak istediğini söyledi. Lübnan'la İsrail arasındaki geçici ateşkesin süresi 17 Mayıs Pazar günü doluyor. Ateşkes görüşmelerinin 3. turu ABD'nin başkenti Washington'da başladı. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret amacıyla gittiği Kazakistan'da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev'le bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etme kararlılığındayız dedi. Tokayev de bu sözlere hedefimiz birdir, istikametimiz nettir sözleriyle karşılık verdi. Tokayev, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası itibarı yüksek bir devlet olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'na gelişinde resmi törenle karşılandı. Daha sonra baş başa görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ortak basın toplantısı düzenledi. Liderlerin karşılıklı kardeşlik mesajları verdiği toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Astana münasebetlerini gönül bağı olarak nitelendirdi. Erdoğan, Türkiye ile Kazakistan arasında enerji alanındaki ilişkileri geliştirme vurgusu yaptı.
2: Doğu Akdeniz'den Orta Asya'nın derinliklerine uzanan coğrafyamızda dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etmek kararlılığındayız. Enerjide kaynak çeşitliliği konusunda son yıllarda attığımız adımlarımızda Kazakistan özel bir yere sahip. Dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından olan Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz.
1: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ata yurdunuza hoş geldiniz sözleriyle seslendi. Kasım Cömert Tokayev, bizler birbirimize gönülden destek veren kardeş ülkeleriz. Hedefimiz birdir, istikametimiz nettir diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kazakistan arasında düzenlenen yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısına da başkanlık etti.

0: Toplantıda Türkiye ile Kazakistan arasında sanayi, eğitim, dışişleri, ulaşım, enerji, ekonomi, inşaat ve iletişim alanlarında 13 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili ilişkilerin güçlendirilmesine dikkat çekti.
1: Türkiye-Kazakistan ilişkileri geliştirilmiş stratejik ortaklık çerçevesinde her alanda ilerlemeye devam ediyor. Kıymetli kardeşimle görüşmemizde ticaretten enerjiye, savunma sanayi işbirliğinden ulaştırmaya ve küresel meselelere pek çok konuda verimli bir görüş alışverişinde bulunduk. Teşkilatımızı kurumsal olarak güçlendirecek imkanları sağlama noktasında değerli kardeşimle mutabıkız. İnşallah önümüzdeki dönemi birlikte Türk dünyası yüzyılı yapacağız.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Orta Asya'nın en büyük ekonomisine sahip olduğunu belirtti. Kazakistan 2025'te Türk dünyasında en fazla ticaret gerçekleştirdiğimiz ortağımız dedi. Ortak ticaret hacminde hedefin 15 milyar dolar olarak belirlendiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayindeki işbirliğinin daha da gelişeceği mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev ile birlikte katıldığı Türkiye-Kazakistan İş Forumu'nda konuştu.
1: Toplam dış ticaret hacmi 145 milyar doları bulan Orta Asya'nın en büyük ekonomisine sahip bir Kazakistan vardır. Kazakistan 2025 yılında Türk dünyası içerisinde en fazla ticaret gerçekleştirdiğimiz ortağımız olmuştur. Ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl sonu itibariyle 10 milyar dolara yaklaştı. Tabii ki bunlarla yetinmiyoruz. Hedefimiz olan 15 milyar dolara sürdürülebilir ve dengeli şekilde ulaşmak için çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Önemli atılım gösterdiğimiz savunma sanayi alanında Kazakistan'la geçmişe dayalı çok iyi bir işbirliğimiz var. Kıymetli kardeşimle birlikte ortak üretim dahil yeni projelerle bu alandaki işbirliğimizi daha da ilerletme noktasında irademizi teyit ettik.
0: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'de ziyaretin Ankara-Astana ilişkileri açısından dönüm noktası olduğunu belirtti. Sarsılmaz dostluk, karşılıklı güven, yapıcı diyalog ilişkilerimizin temeli mesajını veren Tokayev, ülkelerimiz arasındaki dostluğu ve işbirliğini güçlendirmeye yaptığı büyük katkılardan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi ifade etmek isterim diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurallara dayalı uluslararası sistemin erozyona uğradığını, bunun en açık örneğinin ise Gazze'de yaşananlar olduğunu vurguladı. Kazakistan'da yayın yapan bir haber ajansı için kaleme aldığı makalede konuyla ilgili mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail işlediği insanlık suçlarıyla insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına almaktadır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın en köklü haber ajanslarından Kazinform'da yayımlanan Avrasya'da Barışın Anahtarı Türk Dünyası başlıklı makalesinde Türkiye'nin bölgesinde ve küresel düzeyde kriz ve çatışmaların sona erdirilmesi için sorumluluk almaktan kaçınmadığını vurguladı. Erdoğan, küresel barış ve refah adına yürüttüğümüz ilkeli diplomasimizin dünya çapında tebarüz ettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz sözlerine yer verdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonun sadece bugünün krizlerine değil, geleceğin çok kutuplu dünyasına da güçlü bir perspektif sunduğunu ifade etti. Sosyal medyada açıklama yapan Duran, Türk dünyasının dayanışması ortak tarih ve medeniyet bilinciyle büyürken, Türkiye barışın, hakkaniyetin ve ortak refahın öncüsü olmaya devam etmektedir, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'daki resmi ziyaretinin ardından ikinci durağı Türkistan olacak. Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede yapay zeka, dijital kalkınma ve bölgesel işbirliği başlıkları masada olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin'de resmi temaslarda bulunuyor. Trump,

0: Trump, başkent Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından görkemli bir törenle karşılandı. İki liderin gündeminde İran ve Ukrayna savaşlarıyla ticaret krizleri ve Tayvan meselesi öne çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Xi Jinping'e övgü dolu sözler söyledi. Trump, "Sizinle birlikte olmak benim için bir onur. Sizin dostunuz olmak benim için bir onur. Çin ile ABD arasındaki ilişkiler hiç olmadığı kadar iyi olacak," dedi. Görüşmenin basına kapalı bölümünde ise Çin Devlet Başkanı Xi'nin Tayvan süreci iyi yönetilmezse Amerika Birleşik Devletleri ile çatışabilecekleri uyarısında bulunduğu kaydedildi. Toplantının ardından Trump, gazetecilerin Tayvan konusundaki sorularını cevapsız bıraktı. Beyaz Saray'a göre görüşme olumlu geçti. Trump ve Xi, Hürmüz Boğazı'nın açık kalması gerektiği konusunda anlaştı. İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda mutabık kaldı. Ancak Beyaz Saray açıklamasında Tayvan konusuna değinilmedi. İki lider daha sonra Trump için verilen resepsiyonda da bir araya geldi. Trump, Xi'yi 24 Eylül'de Beyaz Saray'a davet etti. Trump, ABD basınına yaptığı açıklamada Xi'nin İran'la anlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda yardımcı olmak istediğini söyledi. Çin Devlet Başkanı'nın kendisine İran'a askeri destek sağlamayacağı konusunda güvence verdiğini ifade etti. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki tansiyon sürerken Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Bölgede gemi trafiğine ilişkin hareketlilik dikkat çekiyor. Birleşik Krallık bir geminin ele geçirildiğini duyururken Japonya ise tanker geçişleri için İran'la doğrudan temas kurdu. İran Devlet Televizyonu da Hürmüz Boğazı'ndan dün geceden bu yana 30 geminin geçiş yaptığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının tüm dünyada gübre arz sıkıntısı oluşturduğunu söyledi. "Biz tedbirimizi aldık, ülkemiz arz problemi yaşamıyor," dedi. Cevdet Yılmaz, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nde düzenlenen toplantıda konuştu.
1: Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla birlikte sadece doğal gaz ve petrol değil, gübre açısından da çok sıkıntılı bir tablonun oluştuğunu ifade etmek isterim. Savaşla birlikte özellikle amonyak tedariğinde ciddi sorunlar doğmuş durumda. Yine enerji maliyetlerinin artması mazot, sulama ve lojistik maliyetlerine yansıyor. Biz bu maliyetleri sınırlayıcı tedbirler aldık. Ülkemizde bir arz problemi yaşamıyoruz. Bundan sonra da süreci, bu savaşın gelişimini yakından izlemeye, özellikle bu maliyet boyutu itibariyle etkileri yakından takip etmeye ve sınırlayıcı tedbirler almaya devam edeceğiz. Gübreyle ilgili baktığımızda ülkemizde bir arz problemi yaşanmadığı gibi geçen yıla göre gübre kullanımının arttığını görüyoruz.
0: Yılın ikinci enflasyon raporu İstanbul'da açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, jeopolitik risklerin etkisiyle dünyada artan belirsizliğe dikkati çekti. Bu belirsizlikler nedeniyle enflasyonda tahmin aralığının kaldırıldığını duyuran Karahan, bu yılki ara hedefin %16'dan %24'e yükseltildiğini açıkladı.
2: Jeopolitik gerilimin bir sonucu olarak petrol fiyatlarında kuvvetli artışlar gözlendi. Geçen yılın 3. enflasyon raporu toplantısında ara hedeflerin değiştirilmesinin ancak rapor dönemleri arasında olağanüstü güncellemeler olması halinde mümkün olacağının iletişimini yapmıştık. Bu doğrultuda ara hedefimizi %24'e, 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükseltti. İçinden geçtiğimiz savaş ve yüksek belirsizlik ortamı ara hedeflerdeki güncellemelerin yanı sıra tahmin belirsizliğinin iletişimine dair yeniden gözden geçirmeleri de beraberinde getiriyor. İçinden geçtiğimiz yüksek belirsizlik ortamında tahmin aralığı iletişimine ara vermenin yerinde bir yaklaşım olduğunu değerlendiriyoruz.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu şu anda hantavirüsle ilgili salgın riski bulunmadığını söyledi. Bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Memişoğlu, karantinadaki 5 kişinin durumunun takip edildiğini belirtti. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının ilk duruşması yapıldı. Silivri'de görülen davanın 38. oturumunda tutuklu sanık Murat Kapkı savunma yaptı. Geçen yıl yetkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadesinden vazgeçtiğini belirten Kapkı, hakkındaki iddiaları reddederek belediyeyi kâra geçirdiğini öne sürdü. 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 31. duruşmasında Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Aziz İhsan Aktaş için 280 yıl, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için 234 yıl hapis cezası talep edildi. Avcılar, Adana, Adıyaman, Seyhan ve Ceyhan Belediye Başkanları içinse 12 yıla kadar hapis cezaları istendi. Mahkeme ara kararını açıkladı. Davada tutuklu yargılanan, aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da olduğu 4 sanık için tahliye, 7 sanık içinse tutukluluğun devamına karar verildi. Antalya'da CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet davasına devam edildi. Duruşmada belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 43 sanık son savunmalarını bugün yaptı. Mahkeme heyetinin kararını yarın açıklaması bekleniyor. Son 2 haftada 77 kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 2 ton 103 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 2284 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 1187 kişi tutuklandı. Gözaltına alınan 337 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken diğerlerinin işlemleri ise sürüyor. Halk sağlığını hiçe sayanlarla mücadele aralıksız devam ediyor. Ankara'da jandarma tarafından 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonda halk sağlığını tehdit eden 40 ton et ürünü ve 1,5 ton kaçak zeytinyağı ele geçirildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine Kızılcahamam'da faaliyet gösteren bir et entegre tesisinde arama yaptı. Tesiste halk sağlığını tehdit ettiği belirlenen 40 ton et ürünü tespit edildi. İmha edilmek üzere ürünlere el konuldu. 2 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı. Öte yandan Yeni Mahalle ilçe Demet Evler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde de arama yapıldı. Aramalarda 1,5 ton kaçak zeytinyağı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Isparta ve Manisa'da sağanak ve dolu etkili oldu. Cadde ve sokaklar beyaza büründü. Hava sıcaklığının 21 dereceye kadar çıktığı İzmir'de de yerel yağış görüldü. Menemen ilçesinde kısa süreli dolu etkili oldu, hortum meydana geldi. Kastamonu, Konya, Çorum ve Kayseri'de de dolu etkili oldu. Ekili tarım arazileri ve meyve bahçeleri zarar gördü. Türkiye, Irak'ta Ali Zeydi riyasetindeki yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Zeydi'ye görevinde başarılar diledi. Yapılan açıklamada, Irak'la işbirliğini yeni dönemde de her alanda ilerletme yönündeki kararlılık bir kez daha teyit edildi. Lübnan'la İsrail arasındaki geçici ateşkesin süresi 17 Mayıs Pazar günü doluyor. Ateşkes görüşmelerinin 3. turu ise Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da başladı. Görüşmeler çerçevesinde taraflar kalıcı anlaşma için uzlaşma arıyor. Öte yandan ateşkese rağmen İsrail, Güney Lübnan ve başkent Beyrut'a saldırılarını ara vermedi. Mart ayından bu yana devam eden çatışmalarda meydana gelen can kaybı 2900'ü aştı. Sayın dinleyiciler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Kazakistan'da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerjide işbirliğinin önemine dikkat çekti. İki ülke arasında savunma ve enerji alanları başta olmak üzere 13 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'daki resmi ziyaretinin ardından ikinci durağı Türkistan olacak. ABD Başkanı Trump, Çin'de resmi temaslarda bulunuyor. Pekin'de Çin Devlet Başkanı ile baş başa görüşen Trump, Şii'nin İran'la anlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda yardımcı olmak istediğini söyledi. Lübnan'la İsrail arasındaki geçici ateşkesin süresi 17 Mayıs Pazar günü doluyor. Ateşkes görüşmelerinin 3. turu ABD'nin başkenti Washington'da başladı.

0: Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftasında görev alacak hakemler açıklandı. İki maça kadın hakem atandı. Çaykur Rizespor Beşiktaş karşılaşmasını Asen Albayrak, Ze Korner Kayserispor Tümosan Konyaspor mücadelesini ise Melek Dakan yönetecek. Trendyol 1. Lig'de playoff 2. turu rövanş maçı yarın oynanacak. İlk maçı sahasında 1-0 kazanan Sipahi Bodrum Futbol Kulübü Arca Çorum Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Türk tekvandosu Avrupa'nın zirvesinde. Milli takımımız Avrupa Şampiyonası'nı genel klasmanda ve kadınlarda ilk sırada tamamladı. Ay Yıldızlı para tekvandocularımız da takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi dışında kalan yerlerin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Orta Karadeniz'de Sakarya, Bursa, Çanakkale'nin doğusu, Isparta, Antalya, Konya, Sinop, Giresun, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacak, doğu bölgelerde ise 3 ila 5 derece artacak. Diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Çanakkale, Bursa, Eskişehir, Kastamonu ve Malatya 9, İstanbul, Edirne, Kocaeli ve Nevşehir 10, İzmir, Adana ve Osmaniye 14, Aydın, Denizli, Konya ve Gaziantep 12, Muğla ve Sivas 8, Antalya, Hatay, Trabzon ve Kilis 16, Kahramanmaraş, Sinop, Samsun ve Diyarbakır 13, Bolu ve Erzurum 7, Giresun, Artvin, Mardin ve Adıyaman 15, Kars 6, Van, Elazığ ve Tunceli 11, Şanlıurfa 17 derece.
1: Yol durumu.
0: Antalya-Isparta yolunun ilk 3 kilometresinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Tokat-Sivas yolunun 19-22. Kilometreleri arasında heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı 23 ana haber bültenini sunduk.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

Yazan Gürdal Uğur, yöneten Mazlum Kiper, efektör Ersin Temelli, yapım İstanbul Radyosu. Oynayan sanatçılar: anlatıcı Rıdvan Çelebi, başkan ana Tomris İncer, Mustafa Kemal Orhan Hızlı, Anzak Emrah Eren, Ethem Ağa Yavuz Şeker, Hatça Ana Tanju Tuncel, Enver Paşa Nihat Oktay, Cevat Paşa Müfit Coşkun, Talat Paşa Hakan Güner, Kaymakam Yalçın Dümer, Muhtar İskender Bağcılar, İmam Saltuk Kaplangı, Salih Çavuş Can Başak, Limon Fam Sender Emin An, Kurmay Subay Aziz Sarvan, Kitchener Orçun Çıtır, Augustin Nuri Karadeniz, Fişer Güray Görken, Göprat Murat Öncül, Pilot Can Ertuğrul, Yüzbaşı Ragıp Yavuz, İzzet Ergün Işıldar, Kahvecinin Eşi Ece Okay Işıldar, Mahmut Sabri Kutay Kırşehir'de oldu, Deniz Assubayı Volkan Yosunlu, Zeynep Yonca İnal, İmamın Eşi Onur Yay Evrentan, Nazlı Gelin Pınar Aygün, Muhtarın Eşi Hülya Arslan, Birdwood Gökhan Seyhan, Hamilton Murat Ozan, İngiliz General Kubilay Pembeklioğlu, D. Rabek Yılmaz Meydan Etti.

Anzac Crawford, ülkesinde Gelibolu Savaşları Müzesi kurmakla görevlendirilmiştir. Araştırmalarını tamamlamak üzere Çanakkale'nin en eski derneği olan Şüeda Cemiyeti'ne gelir. Aradığı kişi, derneğin kurucusu, yaşayan son şehit kızı Başkan Ana'dır. Anzac Crawford, ömrünü Çanakkale Savaşları'na adamış bu saygın kişiden Çanakkale'nin bilinmeyen yönlerini dinlemeye başlar. Osmanlı İmparatorluğu, Almanların yanında Birinci Dünya Savaşı'na girmiştir. İngiltere Savaş Konseyi, Çanakkale Boğazı'nı aşıp İstanbul'a girme kararı alır. Osmanlı seferberlik ilanı ile asker toplamaya başlar. Harbiye Nazırı Enver Paşa bölgeye giderek savunma tedbirleri hakkında Çanakkale Müstahkem Mevkii Kumandanı Cevat Paşa'dan bilgi alır. Uzun menzilli güçlü toplarla donatılmış Birleşik Kuvvetler Donanması 18 Mart 1915 sabahı taarruza başlar. 16 büyük sırhlı ve irili ufaklı yüzlerce gemiyle Boğaz bombardımana tutulur. Boğaza döşenen mayınlarla birlikte Türk tabyaları ve bataryalar da aynı şiddette karşılık verir. Akşam saatlerine gelindiğinde Birleşik Kuvvetler Donanması gücünün 1/3'ünü kaybetmiştir. Bu beklenmeyen direniş karşısında Boğazı geçemeyeceğini anlayarak geri çekilmek zorunda kalır.

0: Esat Paşa, siz yeni kara savunma düzenimizi tamamlayabildiniz mi?
1: Hemen hemen Cevat Paşa. Gelibolu karargahı bu durumda ne düşünüyor?
0: Az kaldı, şimdi çadıra varalım da anlarız. Yeni düzende müstahkem mevki olarak bizi de 5. orduya bağlamışlar.
1: Bizim 3. kol orduyu da öyle.
0: Bu demektir ki bölgedeki tüm kuvvetler Liman von Sanders'a bağlandı.
1: O kadar tedbir aldık. Alman komutan inşallah beğenir.
0: Az kaldı, şimdi göreceğiz Esat Paşa.
1: İşte karargaha da vardık zaten.
0: Liman Paşa Hazretleri.
1: Hayırlı olsun Maraşal. Bizi emretmişsiniz.
2: Ben de sizleri beklemekteydim. Bildiğiniz gibi Harbiye Nazırlığınca Çanakkale Savunması 5. Ordu olarak benim komutama verildi. Artık beraber çalışacağız.
1: Savunulan vatan bizim Maraşal. Elimizden geleni yapacağız.
2: Şu anki durum itibariyle savunmamız hakkında izahat istesem.
0: Boğaz ve kara tahkimatını artırarak yığınak yaptık. Şu harita üzerinde gördüğünüz kıyı boylarında siperler kazarak boydan boya dikenli tellerle donattık.
1: Muhtemel çıkarmayı da şu Seddülbahir ve Kabatepe mıntıkalarından ummaktayız. Birliklerimizi de bu kıyılara anında mukavemet gösterecek şekilde düzenledik.
2: Evet. Beyler, bu savunma planını değiştiriyoruz.
0: Değiştiriyor muyuz? Peki nasıl bir düzenleme düşünmektesiniz?
2: Onları Cevat Paşa daha geride, iç kısımlarda karşılayacağız.
0: Yani çıkmalarına müsaade mi edeceğiz?
2: Donanma atışıyla destekleneceklerinden kıyıda savunma güçleşir.
1: Müteakibinde geri püskürtmek zayiatı arttırmaz mı Maraşal?
2: Çıkarma yeri bilinmeden yeterli güçle karşılayamayız Esat Paşa.
1: İhtiyatta kalıp gücü sonradan mı bölgeye kaydıracağız?
2: Aynen öyle Esat Paşa. Kıyılarda hafif ve hareketli birlikler kalacak.
0: Düşmanın gücü hakkında istihbarat var mı Liman Paşa?
2: Mısır'daki birlikleriyle 80.000'i bulabilir.
0: Peki Mareşal, siz çıkarmayı nerelerden beklemektesiniz?
2: Harita üzerinde göstereyim. Şu 3 bölgeden. Saroz-Bolayır dolayları, Seddülbahir ve Anadolu yakasında Kumkale civarları.
1: Gücümüzün hepsi...

0: Beş tümen mi Maraşal?
1: 19. tümende Yarbay Mustafa Kemal komutasında şu bölgede Maydos civarında 5. orduya bağlı ihtiyat kuvveti olarak bulunacaktır.
0: O vakit bir an evvel tahkimatı yeniden teşkilatlandırmamız gerek.
1: Evet paşalar, bölgedeki tüm birlikler yeni düzene göre konuşlanacak. Askerleri de eğitim ve tatbikatlarla hareketli olarak her an hazır tutalım.
0: Liman Paşa, idarenizdeki ordu subayından en son neferine kadar vatanını canı pahasına savunmaya and içmiştir.
1: Hassasiyetinizin farkındayım Esat Paşa. Lakin savaşta asla duygusallığa yer yok. Akıl ve mantıkla hazırlanmalıyız.
2: Mareşal, askerlerimiz gece gündüz demeden aralıksız siper kazıp yılmadan cephane taşımaktadır.
1: Bunları gördükçe başarımızdan hiçbir endişe duymuyorum. Lakin donanmanın başarısızlığıyla daha hırslı olarak saldıracaklardır. Tedbirli olalım.
0: Günlerdir aç susuz da olsa bu neferler vatanını son nefesine kadar savunacaktır.
1: Bir asker için mutluluk denen bir şey varsa Türklerle omuz omuza savaşmaktır. Fakir insanlardı. Buğday kırığından yapılmış çorba en önemli yemekleriydi. Sağlıksız su içerlerdi. Çamur barınaklarda yatarlardı. Fakat en modern silah ve araçlarla donanmış düşmanlarına karşı aslanlar gibi savaşırlardı. Bu insanların kalplerinde sadece ve sadece ulvi bir vatan sevgisi vardır. Ölüme onlar kadar gülümseyerek giden bir millet ferdi daha görmedim.
3: Evet Commodore Keyes. General Hamilton neredeyse gelmek üzeredir.
4: Yine de donanmaya bir taarruz.

0: Hemen konuya girelim. Amiral Derrobek. Şu getirdiğim planı masanın üzerine şöyle bir açayım. Nasıl? Rahat görebiliyor musunuz?
1: Evet. Evet. Hareket planı.
0: Gördüğünüz gibi Amiral Derrobek, en güçlü çıkarma Gelibolu'nun güney ucuna yapılacak. 29. tümenle Seddülbahir'e şu 5 noktadan çıkacağız.
1: Şu dar alana 5 noktadan mı?
0: Evet. Diğer yönden de aynı anda Kabatepe mıntıkasına Avustralya ve Yeni Zelanda birlikleri çıkacak.
2: Çıkarma bu iki koldan mı yürütülecek General Hamilton?
0: Evet Komodor Keyes. Bunların anlaşılmaması için Saroz'la birlikte Fransız birlikleri de Kumkale civarında yanıltma amaçlı gösteri çıkarmaları yapacak.
1: Bütün noktalara çıkarmayı aynı anda mı düşünüyorsunuz generalim?
0: Aynen öyle amiral. Böylece onlar gerçek çıkarmayı anlayana kadar en az 48 saat geçecektir. Türklerin ilk şaşkınlığından faydalanıp ana hedeflerimizi 24 saat içinde mutlaka ele geçireceğiz.
1: Oralar neresi general?
0: Seddülbahir bölgesindeki en yüksek yer olan şu Alçıtepe ve Kabatepe'deki Maltepe.
1: Ondan sonrası?
0: Oralardan da hızla şu gördüğünüz Kilitbahir bölgesine inilerek yarımadanın aşağısı kolayca ele geçirilecek.
1: Çok güzel. General, şimdi gönül rahatlığıyla birer içki içer miyiz?
0: Hay hay, Amiral Derrobek. Planımı beğendiyseniz memnuniyetle.
2: Ah beyler, ben içkileri doldurdum bile.
1: Doğrusu buyurun. Plan harika hazırlanmış general. Kutlarım.
2: Çıkarma tarihi belirlendi mi General Hamilton?
0: Hava uygun olursa Aziz George günü olan 23 Nisan'ı düşünüyoruz.
1: Bakalım buna karşı da durabilecek misin hasta adam?
0: Kadehlerimizi Büyük Britanya'nın engellenemez zaferine kaldıralım. Aa, evet.
1: Kraliyet askerleriyle birlikte Türk lokumu tatmanın şerefine.
2: Ben de bizim askerlerin gemilerin bordosuna yazdığı dileğe katılayım o halde. Konstantinopolis'e ve haremlere.
0: Amiral, unutmadan şu yazdığım mesajı da tüm gemilerinize astırır mısınız?
2: Nedir o?
0: Fransa ve kralın askerleri. Önümüzde büyük ve tehlikeli bir macera bizleri bekliyor. Düşmanın geçilmez dediği bir sahile çıkarma yapmak için mücadele edeceğiz. Unutmayın. Gelibolu Yarımadası'na bir kere ayak basınca işi bitirene kadar mücadele edeceksiniz. Tüm dünya ilerleyişimizi izlemektedir. Bizlere sunulan bu büyük kahramanlığa layık olduğumuzu kanıtlayalım. General Hamilton.

0: Gün 25 Nisan 1915. Çıkarma sabahı ortalık çok karanlıktı. Diğer 11 buharlı motor bana göre rota tayin edeceklerdi. Saat 3.40 sularında Kabatepe'ye gitmek üzere yola çıktık.
1: Bir numaralı kafilenin hızını arttırmasını bekledim. Kabatepe'nin kuzeyine doğru yanlış bir yere gitmekte olduğumuz izlenimine kapıldım. Arkamdan çektiğim askerlerin hayatlarından ben sorumluydum. Bunun üzerine burnumu iki kerte iskeleye çevirdim. Kafilelerin de bana uyduklarını fark edince rotayı 1.5 kerte daha çevirdim.
0: Diğer teknelerin bizden daha kuzeye gittiklerini görünce kararsızlığım daha da arttı. Sonunda rotamı değiştirdim ve sıranın arkasına geçerek onları güneye çekmeye çalıştım. Başaramadım. Burası kıyıdaki çıkarma yapılmayacak tek nokta.

0: Kıyıya yaklaşırken yamacın geminin toplarıyla hallaç pumu gibi atılması karşısında büyülenmiş gibiydik.
1: Hiçbiri Türk kurşunlarından kaçamıyordu. Bizim askerlerimiz boşa tek kurşun bile sıkmadı. Hatta bazı durumlarda bir kurşun birkaç düşman askerini bile öldürmüştü.
2: Manzarayı anlatmak olamaz. Filikalar birbirine yanaşmış ve içleri parçalanmış cesetlerle doluydu. Sonuncu filik...

0: Arka ile kıyı arasında cesetlerden bir iskele vardı. Ölülere basmadan kıyıya çıkmak mümkün değildi ve koyun suları kandan kıpkırmızı kesilmişti.
1: Alo! Alo! Anlaşıldı. Mukavemet gösterin. Alo! Evet. Beşike bölgesinde mi? Dayanın! Takviye göndereceğiz. Kaç yerden çıktı bunlar Cevat Paşa?
2: Gelen raporlara göre her taraf bombardıman altında Esat Paşa.
1: Durumu hemen Liman Paşa'ya aktaralım. Maraşal, maalesef gelen havadisler vahim.
3: Nedir durum?
1: Seddülbahir, Kumkale ve Arıburnu bölgesinde çıkarmaya başlamışlar.
3: Soğukkanlı olmalıyız.
4: Kumandanım, yeni mesaj var.
1: Ver bakayım santralcı. Saroz açıklarında da hareketlenmeler varmış.
2: Görünüşe bakılırsa her taraftan kuşatıldık.
3: Henüz telaşa dair bir vaziyet yok Cevat Paşa.
1: Nasıl yok Maraşal? Topraklarımız düşman kaynıyor.
3: Bunlar tahminimiz dahilinde önceden konuştuğumuz yerler Esat Paşa.
4: Esat Paşa, acil telefon.
1: Hemen bağla. Evet. Anlaşıldı. Tamam. Arıburnu yamaçlarını da ele geçirmişler. Takviye istiyorlar.
3: Gerçek çıkarmayı anlayalım. Kuvvetleri sevk edeceğiz.
2: Mareşal, unutmayalım ki bölgedeki birlikleri küçük gruplar halinde bırakmıştık.
1: Bu şartlarda daha fazla da direnebileceklerini sanmıyorum.
2: Burada tuttuğumuz iki tümenden bölgelere takviye yapmalıyız Mareşal.
3: Asıl saldırıyı bulunduğumuz bu Saroz mıntıkasından beklemekteyim.
4: Yeni mesajlar var kumandanım.
1: Ver bakalım. Düşman Seddülbahir bölgesinden Alçı Tepe'ye doğru ilerlemekte. Arıburnu'na çıkan kuvvetler de hızla 261 rakımlı tepeye ulaşmaktalar. Durduramıyorlar. Yazık oluyor evlatlarımıza.
2: Liman Paşa, görülmektedir ki artık vaziyet hepten vahamet gösteriyor.
3: Haklısınız. Daha fazla beklemenin anlamı yok. Esat Paşa, siz derhal Maydos bölgesine intikal edin. İrtibatı kurup acilen gerekli kaydırmaları yapalım.
5: Bu dik yamaçlı arazide bayağı yol yürüdük Kurmay Subayı. Birlikler çok mu arkanızda kaldılar dersin?
6: Evet yarbayım. Uzun süredir yaya geldikleri için çok yoruldular.
5: Arımurlu tarafından gelen bu top sesleri daha da acele etmemiz gerektiriyor. Ana karargâhtan hala bir haber yok mu?
6: Maalesef efendim.
5: Düşman dibimizde hala harekat emri yok. Olur şey değil. Emir Subayı.
7: Buyurun kumandanım.
5: Acele söylediklerimi yazın. 3. Kolordo Komutanı Esat Paşa Hazretlerine. Düşmanın cins ve miktarı belli olmayan bir kuvvetle Kapatepe ile Arıburnu arasında çıkarma yaptığı anlaşılmıştır. 57. Alay ve Cebel Bataryası'nı Kocadere'nin batı sırtlarına kaydırıyorum. Tümen kurmayını karargâhta bırakarak bizzat oraya gidiyorum. Tümenin büyük kısmının kullanılmasını icap ettirecek bir halim hukukunda tümenin başına geçeceğimi arz ederim. 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal. Şimdi bu raporu acele olarak ulaştırın.
7: Baş üstüne efendim.
6: Affedersiniz efendim ama biz ordu ihtiyatı olarak vazifeli değil miyiz?
5: Bir kurmay subayı olarak bunu en az benim kadar sen de bilmelisin.
6: Ordu kumandanının emri olmadan bu hareket askeri istikbaliniz açısından son derece riskli bir karar efendim.
5: Söz konusu olan memleketin istikbalidir kurmay. Bu da her şeyden daha fazla öneme haizdir. Biraz daha beklemenin ileride telafisi mümkün olmaz.
6: Sesler gittikçe yaklaşmakta yapmayın.
5: Evet kurmay subayı, az kaldı. Şu tepenin ardını aşarsak vaziyet iyice anlaşılacak.
6: Yaklaşmakta olan birileri var galiba efendim.
5: Şu gelenler bizim askerler değil mi?
6: Evet, bizimkiler efendim.
7: Hey asker!
5: Durun! Nereye?
8: Efendim, düşman! Düşman geliyor!
5: Ne taraftalar?
8: İşte, şurada! 261 rakımlı tepedeler.
7: Niçin kaçıyorsunuz?
8: Çok kalabalıklar.
7: Düşmandan kaçılmaz.
8: Efendim, hiç cephanemiz kalmadı.
7: Cephaneniz yoksa süngünüz var. Süngü tam! Herkes siper alsın!

Yazan Gürdal Oğul, yöneten Mazlum Kiper, efektör Ersin Temelli, yapım İstanbul Radyosu. Bir Harman Yeridir Çanakkale adlı oyunumuzun 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın sevgili dinleyiciler.

0: ne acı.
1: Birer birer yıkılan hayallerin altında kalan hatıralardır. Ezilir bir şeyler gecenin sessizliğinde. Çığlıklanır kırlangıçlar gibi duygular yapayalnız uçar uzaklara. Ve acılara çıkan yolların

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimizle 31 metre 9770 kHz

üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimizle 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Yüzlerce hastane, on binlerce sağlık çalışanı, milyonları aşan tetkik, operasyon, işlem, muayene ve bir ülkenin sağlığı. Görünenin çok ötesindeki büyük resmi uzman konuklarımız anlatıyor. Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyüreğin sunumuyla Sağlık 360 her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras dokumalar yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Şiir Perisi yine yanı başınıza şiiri de şarkıyı da bir araya topladı, geliverdi. Dileriz ki kapılarınız açıktır, gönül kapılarınız açık olsun. Çift 0 90 312 463 34 19 ve 463 34 21 bizim telefonlarımız. Şiir Perisi'ni radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçeneklerinden dinleyebileceğinizi biliyorsunuz. Cep telefonunuzdaki TRT Dinle mobil uygulaması zaten işinizi çok daha kolay kılacaktır. Melih Demirezer'le çalışıyoruz teknik masada. Nilay Yazar Kankeleş yapım sorumlumuz ve ben Yasemin Pamukçu. Bugün tek başıma stüdyoda sizinle birlikte olacağım ama tek başıma derken elbette bu yalnızlığı bezleyecek çok güzel şiirler, güfteler, şarkılar olacak. Onların güftelerinin ve şiirlerinin yazarınınsa Ahmet Selçuk İlkan olduğunu söylemek isterim. Ahmet Selçuk İlkan sevgili dinleyenlerimiz Türk Edebiyatı'nın ve elbette müziğinin de duygulara tercüman olan önemli isimlerinden birisi ve biz bugün onun şiirlerine ve bestelenmiş güftelerine kulak vereceğiz. Şiirleriyle milyonların kalbine dokunuyor her şeyden önce. Sözleriyle unutulmaz şarkılara hayat veriyor ve bu değerli sanatçı Türk müziğinde çok kıymetli bir yere sahip. Hem şair hem de bir güftekar olarak. Ahmet Selçuk İlkan 1955 yılında Adana'da dünyaya gelmiş. Henüz genç yaşlardan itibaren edebiyata ilgi duyuyor ve özellikle şiire yöneliyor ardından. Bu duygusal anlatım onun şiirlerinin hemen hemen hepsinde hakim. Aşkı ve ayrılığı içten bir dille işlemesi kısa sürede de aslında dikkat çekmesini de sağlıyor. Üniversite yıllarında yazdığı şiirler çeşitli dergilerde yayımlanmış fakat onu geniş kitle buluşturan asıl şey şiir kitapları değil. Onun kaleminden çıkan o dizeler zamanla Türk müziğinin unutulmaz şarkılarına dönüşmüş durumda. Ve belki de Ahmet Selçuk İlkan denince ilk akla gelen şey şu: şarkı gibi şiirleri. Evet, kimi şiirleri bestelenmiş, kimileri şiir formunda hayatımızda yerini korumaya devam ediyor. İşte bunlardan birisi çok güzel bir şiir. Ben seviyorum, ben en sevdiklerim sizinle paylaşıyorum şiir perisi olarak. Dilerim sizlerle benzer beğenilerde buluşuruz. Aa, ne güzel şiirler seçmiş şiir perisi dersiniz. Eser yani aslında şiir de bence evet sanatsal bir eser. Sen vurdun da ben ölmedim mi?

Yokluğunda ne ateşleri hasretimle yaktım da, bir seni yakamadım beni yaktığın gibi. Çölde su, mahpusta gün, oruçta ekmek gibi bekledim seni. Sense araya korkular koydun, yasaklar koydun, bitmez tükenmez engeller koydun. Şimdi neredesin diye sakın sorma. Sen çağırdın da ben gelmedim mi? Sen varken darılmazdım çiçeksiz baharlara, yağmurlu havalara, bu kasvetli akşamlara. Sen varken bakıp içlenmezdim tren istasyonlarına, otobüs duraklarına. Sen varken ayrılanlara ağlamazdım, yıkılmazdım biten sevdaların ardından. Gidenlere küsmezdim, kalanlara acımazdım. Sen varken böyle üşümezdim, titremezdim. Masumdum çocuklar gibi, böyle delirmezdim, küfretmezdim. Hele ölmeyi hiç düşünmezdim. Şimdi soruyorum sana, adı sevdaysa bu cehennemin, sen yaktın da ben yanmadım. Biliyorsun, bütün acılarına yeşil ışık yaktım, olmadı. Bütün korkularına arka çıktım, olmadı. Dağlara merdiven dayadım, olmadı. Haziranda kar oldum, yağdım avuçlarına, olmadı. Sevdim, olmadı. Yandım, olmadı. Taptım, olmadı. Benden artık pes. Bu aşkın biletini istediğim gibi kes. Nasılsa gidiyorsun, biliyorum. Git ama ardından ağlayan bir çift göz, paramparça bir yürek ve yıkılmış bir dağ görmek istemiyorsan, çek silahını, daya sırtıma. Titrersem namerdim. Sen vurdun da ben ölmedim.

Sevgili dinleyenlerimiz, dinlemiş olduğunuz bu şarkı Gel Barışalım Zerrin Özer yorumuyla sizlere ulaştı. Bestesi Coşkun Sabah'ın bu eserin. Az sonra aslında Zerrin Özer'den, onun sesinden seçtiğimiz Ahmet Selçuk İlkan güftesiyle bezeli pek çok şarkı var ve onun sesine çok yakıştığını düşünüyoruz. O yüzden galiba iki ya da üç tanesini eserlerin Zerrin Özer'den seçmiş bulunuyorum. Çünkü gerçekten onun sesinde bambaşka hayat bulmuş o güfteler. Evet, 26 Ekim 1955 yılında Adana'da dünyaya geldi. Bunu söylemiştim belki size ama belki tarih olarak net bir tarihi vermemişimdir. Sadece 1955 dediğimi anımsar gibiyim. İlk şiirlerini yazmaya başladığı yıllarda lise eğitiminin ardından 1973'te Berlin Teknik Üniversitesi'nde mimarlık eğitimine başlıyor İlkan ve 1975 yılında da Hayat Dergisi'nin düzenlediği Aşk konulu şiir yarışmasında Hatırlar Mısın isimli şiirle bir birincilik ödülü kazanıyor sevgili dinleyenlerimiz. Ve 76 yılına geldiğimizde mimarlık öğrenimini yarıda bırakıyor, Türkiye'ye dönüyor. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümüne girerek

burada eğitimi devam ediyor. 1978'de de profesyonel şarkı sözü yazarlığı süreci başlıyor onun hayatında. 1980'de üniversiteden mezun oluyor Ahmet Selçuk İlkan, az evvel söylediğim gibi Alman Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu ve binden fazla eseri bulunuyor. Kendisini biz aslında ayrılıkların ve yalnızlıkların ozanı, şairi olarak biliyoruz. Hatta kendisi ad ve soyadın da baş harflerinden ortaya çıkan Asi olarak tanımlar. Ve bugüne kadar da 6 kitabı, 10 şiir albüm yayınlanmış. Aynı zamanda televizyon kanallarında çeşitli programlar da yaptı ve konserler verdi. Ve bilmiyorsunuzdur belki farklı bir yönü, 5 tane sinema filminde de rol almış Ahmet Selçuk İlkan. Sevgili dinleyenlerimiz, sırada çok güzel bir şiiri var. Bakalım siz de o andıklarınızı anımsayacak mısınız? Seni Anıyorum adlı bu şiirinde. Bu şehrin bütün sokaklarına sinmiş yalnızlığım. Sensizliğin köşe başındayım. Avuçlarımda kırık dökük pişmanlıklar. Avuntusuz çıkmazlara yürüyorum. Bütün umutsuzluğuma inat, yine seni anıyorum. Dudaklarımda bildiğin o ıslık, sokak lambalarına sığınıyorum. Hafiften bir yağmur ağlıyor benimle, bir deli rüzgar saçlarımda. Yalnızlıktan üşüyorum. Bulamayacağım bile bile, yine seni arıyorum. Anlatacak nelerim var bir bilsen. İçimde ihtilaller kopmuş, kendimi sürgüne verdim. Mutluluğum çoktan iflas etmiş. İtirazı hakkım yok, biliyorum. Beni savunmak sana düştü. Seni arıyorum. Yarım kalmış şiirlerim gibisin. Yaşanmamış çocukluğumsun anılarımda. Öylesine eksiğim sensiz, öyle sahipsiz. İşte bütün umutları havlu attım gidiyorum. İçinde geç kalmışlığın çaresizliği, çocuklar gibi ağlıyorum. Ve gel gör ki her damla gözyaşımda yine seni arıyorum.

0: yıkıp da gittim.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Ahmet Selçuk İlkan'ın bu güftesi Selçuk Tekay bestesiydi. Ve unutulmaz eserlerden biridir. Bilmiyorum, beni fazlasıyla etkileyen şarkılardan biridir. Sözü de, namesi de, rahmetlerde uyusun. Ahmet Selçuk İlkan'ın bu sözlerinin bestekarının sesini de duyarız biz burada. Emel Sayın'ın o billur sesinin yanında. Böyle bir geceydi, hatırlar mısın? Bu aşkın sonu yok, bitsin demiştin. Elini elimden usulca çekip gözünde yaşlarla gidivermiştin. Gözlerinde hala yaşlar var, neden? Saçında zamansız aklar var, neden? Dilinde sitemler, ahlar var, neden? Yıllar aşkımızı siler demiştin. Aradığın aşkı söyle, buldun mu? Benden uzaklarda mesut oldun mu? Kendine yeni bir dünya kurdun mu? Sen benim dünyamı yıkıp da gittin. Enfes bir ayrılık şiiriydi bu. Sevgili dinleyenlerimiz, Ahmet Selçuk İlkan yalnızca bir şair değil. Aynı zamanda Türk müzik tarihine damga vurmuş yüzlerce şarkının söz yazarı. Evet, şiir ve güfte kol kola ilerler aslında, ama biz bunların eğer beslenilebilir şekilde olduğunu görürsek, buna tanıklık edersek diyoruz ki evet, bunlar birer güfte. Başta Ferdi Tayfur olmak üzere Müslüm Gürses, İbrahim Tatlıses, Bergen, Orhan Gencebay ve daha birçok sanatçı onun dizelerini seslendirdi. Onun sözlerinde en çok özlem, yalnızlık, kırgınlık ve elbette imkansız aşk temaları öne çıkmıştır. Ve güzel bir şiir, bir başka şiirse bize sonrasında Ümit Besen'in o muhteşem yorumuyla, yine bestesinin de Ümit Besen'e ait olduğu Tövbekar adlı şarkıyı fısıldayacak. Ne var ki öncesinde bestelenmiş dizeleri vardır dedim. Bakalım siz bunu, bu şiiri dinlerken, eğer ki sonunda ayrılacaksak adlı şiiri dinlerken, acaba hangi sanatçının sesi kulaklarınıza yankılanacak? Bir taraftan onu düşünün isterseniz. Eğer ki sonunda ayrılacaksan, istemem sevgili yüzüme gülme. Eğer ki sonunda ayrılacaksan, istemem sevgilim ümitler verme. Sonunda dünyamı karartacaksan. Ben aşkı ölümsüz bilenlerdenim. Bir ömür boyunca sevenlerdenim. Ellerin elime değmesin derim. Eğer ki sonunda bırakacaksan. Gönüle vurulmaz asla bir kilit. Seveni öldürür kırılan bir ümit. Sevgilim yanıma yaklaşmadan git. Eğer ki sonunda ayrılacaksan.

Sevgili dinleyenlerimiz, evet, tövbekar Ümit Besen'in aynı zamanda besteye imza attığı eserlerinden birisi Ahmet Selçuk İlkan'ın. Ve az evvel okuduğum şiirde de hani demiştim ya size, bakalım hangi solisti hatırlayacaksınız diye, eğer ki sonunda bırakacaksan diyordu. Ve bir taraftan Ebru Gündeş'in sesinin kulaklarınıza çalınmış olduğunu umut ediyorum. Çünkü biz bu şarkı, şiiri gördüğümüzde, aa, bunu Ebru Gündeş söylüyordu. Hatta aramızda konuştuk, hangi yıllardı? Ben dedim galiba 90'ların başı. Bilemedim, emin de olamadım açıkçası, ama Ebru Gündeş olduğu kesin zaten, ondan hiç şüphemiz yok bizim. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, Ahmet Selçuk İlkan modern Türk şiirinde halkla aslında güçlü bağ kuran isimlerden birisi olarak kabul ediliyor ve özellikle 1980'li ve 90'lı yıllarda da işte arabesk ve fantezi müziğin yükselişinde onun sözlerinin büyük etkisi olmuştur. Tıpkı az evvel söylediğim şarkıda olduğu gibi, bazı eleştirmenler onun şiirlerini fazla duygusal bulsa da halkın sevgisi aslında ona karşı hiçbir zaman, onun şiirlerine karşı hiçbir zaman eksilmedi. Sadece halkın sevgisi değil elbette, bestekarların da onun yazmış olduğu şiirlere ilgisi hiçbir zaman eksilmedi. Yoksa yüzlerce şarkının güftekarı olamazdı zaten Ahmet Selçuk İlkan, eğer aksi bir şey söz konusu olsaydı. Bugün hala sosyal medyada milyonlarca insan onun dizelerini paylaşmaya devam ediyor. Konserleri var, şiirleri var, şiir dinletileri var, söyleşileri çok büyük bir ilgiyle karşılanıyor Ahmet Selçuk İlkan'ın. Elbette bu ilginin altında, bu teveccühün altında mutlaka halka yakındığı, bizim geçtiğimiz yollardan, duygusal olarak geçtiğimiz yollardan kendi yazdıkları o dizelerde kendimize iz bulmamızla ilgili. Yani onun yazmış oldukları bizim yaşadıklarımızla örtüştüğü noktada zaten o içtenlikle buluşuyor ve neticede böylesi beğenilen şarkıların güftekarı olarak da yine Ahmet Selçuk İlkan imzasını görmüş oluyoruz eserlerde. Bu nasıl ayrılık? Bu nasıl veda? Gözlerin kal diyor, dudakların git. Bakışın anahtar, sözlerin kilit. Ellerin aç diyor, dudakların git. Ayrılık dönüşü olmayan bir nehir. Yalnızlık yıkılmış bomboş bir şehir. Kaç sevda kül oldu böyle, kim bilir? Gözyaşın kal diyor, dudakların git. Gidersem bir daha dönmeyeceğim. Kalırsam kalbime yenileceğim. Çözemedim seni, delireceğim. Gözlerin kal diyor, dudakların git. Duvardan insin mi resimlerimiz? Yabancı olsun mu isimlerimiz? Ya deli dolu gecelerimiz? Anılar kal diyor, dudakların git. Bu romanda biter belki birazdan. Ne aşıklar yıkıldı gururdan, nazdan. Ağlıyor besteler yine Hicaz'dan. Şarkılar kal diyor, dudakların git. Evet, anılar kal diyor, dudakların git. Böylesi bir şiir eğer size yazıldıysa, kolaysa gidiniz derim ben de. Ve az sonra kulağınıza çalınacak olan bu şarkı, Zerrin Özer'in sesinde bambaşka bir noktada. Beste Coşkun Sabah'ın. Ne var ki siz bu eseri Zeki Müren'den de sanki dinliyorduk diyeceksiniz. Ama onun söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan değil. Çok büyük bir benzerlik var, fakat Zerrin Özer'in yorumuyla zirveye çıkmış olan Ahmet Selçuk İlkan güftesi Coşkun Sabah'ın notalarıyla buluşuyor. Bu son buluşmamız, bu son görüşmemiz. Kim bilir, bir daha karşılaşmayız, belki de bir daha görüşmeyiz. Ayrılmalıyız. Bir gülü sevdim, bir seni sevdim, bir mevsimlikmiş seninle aşkımız. Gel gitme desem, kal etme desem, hiç faydası yok. Ayrılmalıyız. Senin gözlerin yaşlı, benim yüreğim yaslı. Bu aşkta bir umut kalmadı, yazık. Seni bir başkası bekliyor artık. Ayrılmalıyız. Bir gülü sevdim, bir
Seni sevdim,

Sevgili dinleyenlerimiz, Ahmet Selçuk Yıkan'ın en önemli katkılarından biri aslında şiiri geniş kitlelerle buluşturması da oldu. Bize bestekarlara yakın dedik şiirleri için ama biz bunların dışında bir kitleden de bahsettiğimizde yani şiir sevenlerle buluşması, şiir seven kitlenin genişlemesine de çok önemli katkıları oldu. Onun bu içten yürekten kopan şiirleri. Onun sayesinde pek çok insan ilk kez şiire ilgi duydu. Bir yerde bir şiir duyuyorsunuz. Aslında şiire hiç ilginiz yok ama o şiiri duyduktan sonra diyorsunuz ki ya benim hayatıma dokunmuş bu dizeler sanki. Acaba kim yazmış? Sonrasında bir bakıyorsunuz, o yol size Ahmet Selçuk Yıkan'ın açmış oldu ama şiir yolunu beraberinde getirmiş oluyor. İşte o belki bir şarkının sözünde, belki bir ayrılık gecesinde, belki de

Eski bir kasetin içinde bir bakıyorsunuz. Aa, evet, burada benim sevdiğim şiirler var diyorsunuz. Şiir kitapları Ahmet Selçuk Yıkan'ı yıllarca en çok satanlar arasında. En çok satan kitaplar, şiir kitapları Ahmet Selçuk Yıkan kitapları olmuş. Çünkü neden? Duyguları o sade ama en etkili anlatımıyla geniş bir okuyucu kitlesine ulaştırmış durumda. Ve onun en sevilen şiirleri de genellikle aşk şiirleri, ayrılık, özlem ve kırgınlık temaları üzerine olan şiirleri ve şiir dinletilerinde de sosyal medyada da aslında en çok paylaşılanlar yine bu tür şiirleri. Onun şiirlerini hani adlandırmakla zaman geçirmek istemiyorum açıkçası. Azar azar böyle araya size şiirlerini okuyarak geçelim istiyorum ama elbette sizde çağrışım yapacağı o kadar çok eseri vardır ki eğer siz bir şiir severseniz hem şiiri hem şarkıyı buluşturduğu çok fazla eser var. Örneğin Anılar, Coşkun Sabah'ın bestesi biliyorsunuz. Ahmet Selçuk İlkan dizeleridir ya da Arayacaksın, Ferdi Tayfur seslendirir ama Selami Şahin bestelemiştir ve Ahmet Selçuk İlkan dizeleridir. Bir aşk kitabı vardır. Coşkun Sabah bestelemiştir, Bergen yorumlamıştır. Biraz daha geçmişe döneceğiz ama yine Ahmet Selçuk İlkan güftesidir ve örneğin Başım Dönüyor. Ümit Besen'in sesinden dinleriz. Selami Şahin'in bestesidir. Ahmet Selçuk İlkan'ın dizeleri vardır bu eserde. Bunlar hani saymakla bitmeyecek kadar çok olduğu için ben sadece birini size, bir eseri daha, bir şiirini daha örneklemek istiyorum. Gezdiğim her yerde hatıran dolu. Bilmem ki ben nasıl unutacağım. Ne yazık bu aşkın yok başka yolu. Yarın bu şehirden ayrılacağım. O mahzun yüzüne son defa bakıp, bütün anıları sana bırakıp, bu dertli, bu garip başımı alıp, yarın bu şehirden ayrılacağım. Aldırma görürsen yaşlar gözümde, şarkımız olacak yine dilimde. Mektubun cebimde, resmin elimde, yarın bu şehirden ayrılacağım. Bir kilit vurarak aşka, sevgiye, bir çizgi çekerek senli maziye, dönmemek üzere artık geriye, yarın bu şehirden ayrılacağım. Evet, böylesi kat'i bir kararla aslında bir aşkın bitirilişini anlatır bize Ahmet Selçuk İlkan bu dizelerinde. Ve sevgili dinleyenlerimiz, yine Zeki Müren'in sesinden dinleyeceğimiz, belki de ilk şarkı anımsayamıyorum. Zerrin Özer'den evet iki kez dinlediniz ama galiba Zeki Müren'den ilk kez dinleyeceğiz. Selami Şahin bestesi var. Bu şarkının sözleri de eminim size Ezgi'yi çağrıştıracaktır ve zaten sonrasında biz Zeki Müren yorumuyla Selami Şahin bestesi Ahmet Selçuk İlkan dizilerinin oluşturduğu bu başyapıt şarkılardan biri olan eseri size dinleteceğiz. Hayatın ne anlamı var yanımda sen olmayınca? Yaşamanın ne tadı var yanımda sen olmayınca? Aşkın hasret çölüyüm ben, bir gözyaşı gölüyüm ben, yaşayan bir ölüyüm ben yanımda sen olmayınca. Nasıl çekmem kadere ah, yazsan yazsın bana günah. Gecelerim olmaz sabah yanımda sen olmayınca. Bence ölüm ayrılıktır, sensizliktir, yalnızlıktır. Her nefesim hıçkırıktır, yanımda sen olmayınca.

ne anlamı var yanımda sen olmayınca? Yaşamanın ne tadı var yanımda sen?

gözyaşım gönlümden, yaşayan bir ölüyüm ben. Yanımda sen olmayınca

ayırınca basıl çekme kadere ah. Yazan yazsın bana günah.

Sen bu şiiri okurken ben çoktan bu şehirden gitmiş olacağım. Artık ne özlemlerimi duyacaksın bıçak yarası, ne de telefonların çalacak gece yarısı. Ve bu zavallı yüreğim olmayacak artık kaprislerinin hedef tahtası. Seni sana, beni bir akıl hastanesine bırakıp gideceğim bu şehirden. Nasılsa kavuşamadım sana, nasılsa dudaklarının kıyısına varamadım. Nedense bütün çıkmaz sokaklar adresim oldu ve nedense bütün kırmızı ışıkları üzerime yaktın. Ne yaptımsa bir türlü sana yaranamadım. Artık adressiz, ışıksız ve öylesine ıssızım. Dünlerin kadar eskiyim, verdiğin acılar kadar paslıyım. İşte çıkıp gidiyorum hayatından. Nasılsa fark etmez senin için. Belki çok şanslı, belki de en yaşlıyım. Artık pusulam hasreti, saatim yalnızlığı ve takvimler sensizliği gösteriyor bana. Neylersin? Yolcu yolunda gerek. Belki bundan sonra, belki senden sonra adam olur bu asi yürek. Ve dersini alır da bu sevdadan. Bir daha boyundan büyük denizlere asılmaz kürek. Yarın bu saatlerde ben yollarda olacağım. Kim bilir kaçıncı uykunda, masal mavisi bir rüyada ve elbette o korsan yüreğin yine pusuda. Oysa ilk defa sesimi duymayacaksın. Sitemlerin sahipsiz, soruların cevapsız kalacak. Belki ilk defa içini kemirecek yokluğun, tanımadığın bir korku için saracak ve İlk defa kendinle hesaplaşacaksın. Ne oldu? Ne oluyor? Ne olacak? Sonra bir gözün kör, bir kulağın sağır, bir ayağın kırık ve bir kolun kesik. Düşeceksin yollara. Yani baştan başa yarım, yani baştan başa eksik. Bütün duvarlar üstüne yıkılacak. Belki ilk defa unutuldun diye için sızlayacak. Ve sen bu şiir okurken ayrılığımız çoktan başlamış olacak. Belki de son tesellin sana yazdığım bu son şiir olacak. Ve kim bilir unutulmuş bir gecenin tam ortasında başucundaki bir radyoda uykusuz bir şair yüreğini çınlatacak. Ve bir daha fısıldayacak kulaklarına sana adanmış bu satırları. Bütün şehirler uyur, İstanbul uyumaz. Ve bir gün bütün sevenler unutur seni. Ama bu şair yürek asla unutmaz. Sevgili dinleyenlerimiz, Ahmet Selçuk İlkan'ın bu enfes dizeleriyle sizlere veda ediyoruz. Melih Demirezer'le birlikte çalıştık teknik masada. Nilay Yazarkan Keleş yapım sorumlumuz. Ve ben Yasemin Pamukçu. Böylesi bir içeriği sizler için hazırladım. Bir şiir perisi olarak da sundum. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte, yani Perşembe günü saat 14.05'i gösterdiğinde biz yanı başınızda olacağız. Hoşça kalın.

0: Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu.
1: Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyarette bulunduğu Kazakistan'da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev'le bir araya geldi. Erdoğan ortak basın toplantısında dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etme kararlılığındayız dedi. Tokayev de bu sözlere hedefimiz birdir, istikametimiz nettir ifadesiyle karşılık verdi. Türkiye'nin Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası itibarının yüksek bir devlet olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Orta Asya'nın en büyük ekonomisine sahip olduğunu söyledi. Kazakistan, 2025'te Türk dünyasında en fazla ticaret gerçekleştirdiğimiz ortağımız dedi. Erdoğan, ortak ticaret hacminde hedefin 15 milyar dolar olarak belirlendiğini açıkladı. Bu kapsamda savunma ve enerji alanları başta olmak üzere 13 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan temasları sırasında bir ilk yaşandı. Hoca Ahmet Yesevi nişanı ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tevcih edildi. Kazakistan'ın Türkiye'ye deprem desteği olarak Gaziantep Nur Dağı'nda inşa ettiği okulun açılışı da Astana'daki törende gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'daki resmi ziyaretinin ardından ikinci durağı Türkistan olacak. Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede yapay zeka, dijital kalkınma ve bölgesel işbirliği başlıkları masada olacak. ABD Başkanı Donald Trump Çin'de resmi temaslarda bulunuyor. Trump Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le baş başa görüştü. İki liderin gündeminde İran ve Ukrayna savaşları, ticaret krizleri ve Tayvan meselesi öne çıktı. Trump ABD basınına yaptığı açıklamada Xi'nin İran'la anlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda yardımcı olmak istediğini söyledi. Çin Devlet Başkanı'nın kendisine İran'a askeri destek sağlamayacağı konusunda güvence verdiğini ifade etti. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 38. oturumda tutuklu sanık Murat Kapki savunmasını yaptı. Geçtiğimiz yıl etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadesinden vazgeçtiğini söyledi. Hakkındaki iddiaları reddeden Kapki, belediyeyi kâra geçirdiğini öne sürdü. 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 31. duruşmasında Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalasını açıkladı. Aziz İhsan Aktaş için 280 yıl, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için 234 yıl hapis cezası talep edildi. Avcılar Adana, Adıyaman, Seyhan ve Ceyhan Belediye Başkanları içinse 12 yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkeme ara kararını da açıkladı. Davada tutuklu yargılanan 4 sanık için tahliye, 7 sanık için de tutukluluğun devamına hükmedildi.

0: Lübnan'la İsrail arasındaki geçici ateşkesin süresi 17 Mayıs Pazar günü doluyor. Ateşkesin devam edip etmeyeceğine ilişkin Washington'daki 3. tur görüşmeleri başladı. İsrail ise Lübnan'a yeni saldırı dalgası başlattı. Haberleri sunduk.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Ekonomi Penceresi.
1: Ekonomi Penceresi'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'de ve dünyada neler yaşanıyor ve bu yaşananlar Türkiye ve dünya ekonomisine nasıl yansıyor? Programımızda her hafta bunları konuşuyor ve değerlendiriyoruz. Ekonomi Penceresi'ni sizler için hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırladı. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci. Sesimizi size Melih Demirezer ulaştırıyor. Ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 16.40'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Program boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Evet, stüdyomuzda hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ederim Arzu Hanım. Çok sağ olun.
1: Çok önemli gelişmeler var dünyada, ülkemizde diplomasi açısından önemli başlıklar var. Öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'da. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'le baş başa bir görüşme gerçekleşti. Toplantı Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı yapıldı. Ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Önemli açıklamalar var. Bu ziyaret ekonomik açıdan ne anlam ifade ediyor? Nasıl değerlendirirsiniz?
2: Evet, gerçekten de Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kazakistan'ı ziyaret etmesi Türkiye açısından önemli bir durum olarak değerlendirilebilir. Çünkü Türk iş adamlarının yoğun olduğu bir bölge, bir ülke. Ortalama bir 4000 civarında Türk iş adamının orada faaliyette bulunduğunu görüyoruz. Ve bu çerçevede Türkiye ile Kazakistan arasında yoğun bir ilişki söz konusu. Ve baktığımız takdirde Sayın Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyetin Astana'da Kazakistan heyetleri ile yapmış oldukları anlaşma çerçevesinde ortalama 15 milyar dolarlık bir iş hacmine ilişkin bir anlaşma yaptığını görüyoruz. Ve bu çerçevede Türkiye ile Kazakistan arasında ekonomik aktivitenin artacağını ifade etmem mümkün. Zaten o bölgede ciddi anlamda bir Türk iş adamı var ve Türkiye ile Kazakistan arasında bir ihracat, ithalat noktasında bir iş hacminin, dış ticaret hacminin oluştuğunu görüyoruz. Tabii Kazakistan önemli bir ülke. Yüz ölçümü büyük ciddi anlamda ama nüfusu tabii ona göre daha az olan bir ülke. Tabii baktığımız takdirde özellikle tahıl ambarı olduğunu bu ülkenin ve bunun yanında petrol rezervlerinin de geniş, büyük olduğu bir ülke olarak görebiliriz Kazakistan'ı. Ve bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ifade ettiği üzere özellikle Orta Asya'dan itibaren tarihi İpek Yolu üzerinden Türkiye'ye ve oradan da Avrupa'ya Kazakistan petrolünün pazarlanma süreci söz konusu. Zaten bu noktada Türkiye bir geçiş ülkesi. Hı hı. Ve Çin'in yeşil kuşak, yeşil orta kuşak

0: projesi var Orta Koridor'da.
1: Evet, evet.
0: O noktada aslında Türkiye'nin kritik bir ülke olduğunu değerlendiriyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanı da bunu ifade ediyor. O açıdan Kazakistan'dan sadece mal değil, bunun yanında petrolün de Avrupa'ya sevkiyatı noktasında, pazarlanması noktasında Türkiye'nin bir önemli rol oynayacağını ifade edebiliriz. Tabi buradan hem Kazakistan kardeş devlet, kardeş ülke, ortak halk ve bu çerçevede onların da ekonomik olarak ciddi anlamda güçlenebileceği, Türkiye'nin de buradan bir menfaat sağlayacağı bir durum söz konusu. O açıdan yapılan müzakerelerde, yapılan anlaşmalarda da bunların önemli bir şekilde ortaya konulduğunu ifade ediyoruz.
1: Evet, tabii bütün dünyanın dikkatle takip ettiği bir diğer önemli ziyaret, yaklaşık 10 yıl aradan sonra bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Pekin'e gidiyor. 3 günlük bir ziyaret gerçekleştiriyor Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Türkiye saatiyle sabah erken saatlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping görüşmesi gerçekleşti. 2 saatlik bir görüşme oldu. Çok da kalabalık bir heyetle gitti Donald Trump. Önemli CEO'lar, iş adamları kendisine eşlik ettiler, ediyorlar. Dolayısıyla çok çok önemli sonuçlar yaratacak bir ziyaret ve görüşme oldu. Siz nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet, baktığımız takdirde 2017'den beri ilk defa, yani bir aşağı yukarı 10 yıl sonra Trump'ın Çin'e olan ziyaretini görüyoruz. Ve bu çerçevede aslında ABD'nin Çin'i ciddi anlamda önemsediğini söylemek mümkün. Tabii 2025 yılına gittiğimiz takdirde aslında Almanya Şansölyesi'nin ve Fransa Cumhurbaşkanı'nın da aynı şekilde Çin'i ziyaretleri var. Dolayısıyla artık herkes şu anda Çin'i önemsiyor. Tabii, yani önemsiyor. Ve baktığınız takdirde Xi'nin hareketlerine gerçekten de nedir? Emin adımlarla derin ve evet güvenli bir şekilde gittiğini görüyoruz. Tabii bu uluslararası ilişkilerde bir takım hareketler vardır. Sembolik hareketlerdir. Bunlar önemli. Mesela baktığınız zaman Trump'ın uçağının havalimanında iken, hareket halinde iken, durma noktasına gelirken Çin askerinin hiç hareket etmeksizin disiplinli bir şekilde durduğunu görüyoruz. Bunun yanında karşılamada askerlerin, kadın ve erkek askerlerin disiplinli bir şekilde durduğunu görüyoruz. Ve gerçekten bu noktada Çin'in önemli, disiplinli bir çerçevede hareket ettiği, iş hayatında da bunu olduğu ve emin adımlarla hedefine ulaşma noktasında gerçekten de ciddi bir uğraş gösterdiğini söylemek mümkün. Tabi bunun yanında yine sembolik bir hareket var. Trump'ın biliyorsunuz işte liderlerle tokalaşma hareketinde, tokalaştığı takdirde kendisine çekme hareketleri var ve bu noktada özellikle Katar emirine ilişkin örnek hep medyada gösteriliyor kendine çekerken, ama bunu Şii'ye yapamadı. Ve bizzat izledim sosyal medyada o hareketi. Şii kesinlikle ona izin vermedi. Evet, elini üzerine koydu. Şii'nin elinin üzerine koydu Trump elini. Ama kesinlikle elini Trump'a doğru göndermedi. Çünkü bu sembolik hareket diyor ki, yani burada artık ben varım. Yani Çin var. Ve Çin burada gücünü ne yapıyor? Gösteriyor.
1: Evet.
0: Tabii baktığımız zaman yani bu ABD ve Çin mücadelesi dünyada küresel ölçekte pazar payı ve yeni dünya düzeninin kodlarının belirlenmesi yarışında önemli aktörler olduğunu görüyoruz. Enerji koridorlarının istikrarsızlaştığı, ticaret rotalarının yeniden çizildiği, jeopolitik fay hareketlerinin ortaya çıktığı bir dönemde hem Xi'nin hem de Trump'ın bir satranç müsabakasına girdiğini bu çerçevede söylemek mümkün. ABD Batı Yarımküre'deki etkisini konsolide ederken Çin'in de Güneydoğu Asya, Körfez ve Afrika ülkelerinde ciddi anlamda hakimiyeti arttırdığını söylemek mümkün. Ve aslında Arzu Hanım şunu ortaya koymamız lazım. Çin artık dünyada ekonomik güç olma yarışında önemli bir ülke.
1: Kesinlikle öyle.
0: Ve ABD ile Çin'i

0: Bu çerçevede karşılaştırdığımız takdirde ABD'nin 28 trilyon dolarlık gayri safi yurt içi hasılası olduğunu ve bu çerçevede küresel paydan %25 paya sahip olduğunu, Çin'in 17 trilyon dolarlık gayri safi yurt içi hasılası ve küresel ekonomik payda %17'lik paya sahip olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında her ikisini topladığımız takdirde %42'lik bir paya sahip. Dolayısıyla gerçekten de
1: İki
0: hem
1: önemli güç.
0: tabii önemli bir güç, önemli aktörler, dolayısıyla belirleyici noktasında önemli unsurlar. Ve Çin'in 2017'den bu yana hızlı bir şekilde büyüdüğü, büyüme hızının %5,4 olduğu ama ABD'ye baktığımız takdirde ABD'de böyle bir büyüme söz konusu olmadı. Çin'in ABD'nin büyüme hızının iki katı oranında büyüme hızına sahip olduğunu söylemek mümkün. Satın alma gücü paritesi noktasında değerlendirme yapıldığı takdirde bu noktada Çin'in ABD'den daha güçlü bir yapıya sahip olduğunu söylemek mümkün. Ama tabii ABD ve Çin'de kişi başına düşen milli gelir açısından değerlendirme yapıldığı takdirde ABD'de 94 bin dolar civarında iken kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla Çin'de bu 15 bin dolar civarında bir rakam teşkil ediyor.
1: Yani Amerika'da insanların refah oranı Çin'e göre çok daha yüksek
0: Gayet
1: anladığımız
0: tabii.
1: kadarıyla.
0: Çünkü Çin'de de ciddi anlamda bir nüfus var. ABD'de o kadar nüfus
1: Yok.
0: söz konusu değil. Ama daha sonra tabii bu Çin'in ciddi anlamda ekonomik gelişmesi tabana yayıldığı takdirde orada da nedir tam
1: Refahın artacağını
0: artacak ve
1: söyleyebiliriz.
0: bu çerçevede önemli bir ülke olacağını söylemek mümkün. Bunun yanında teknoloji ve tedarik zinciri açısından olaya baktığımız takdirde tabii Panama kanalındaki limanın Çin tarafından yönetildiğini, orada ABD ile bir sıkıntısı var. Bunun yanında ABD'nin yarı iletkenlere ilişkin Çin'e ambargo uyguladığını, bunun karşılığında nadir elementlere ilişkin de Çin'in çok güçlü bir ülke olduğu, hem nadir element arzına ilişkin hem de teknolojisine ilişkin önemli bir ülke olması ve nadir elemente ulaşamadığınız takdirde hiçbir şey yapamama durumunuzun söz konusu olması Çin'i de
1: Çok güçlü
0: tabii
1: yapıyor.
0: çok güçlü yapıyor.
1: Tabii ki.
0: Ve bu çerçevede ABD Çin'i önemsiyor. Ve hatırlarsanız geçmiş dönemde Trump'ın yönetime geldiği zamanlar ek gümrük tarifeleri uyguladığı takdirde Çin'in oranını arttığı zaman hemen ne yaptı? Çin'de bu çerçevede nadir element ambargosu uyguladı. Ve bu çerçevede ABD geri adım atmak zorunda kaldı. Tabii ABD'nin gelişmiş çip tasarımı, havacılık ve yazılımda gerçekten üstünlükleri var. Hatta şeye götürdüğü iş adamlarına baktığınız takdirde, CEO'lara baktığınız takdirde yani Elon Musk var.
1: Tabii.

0: noktasında önemli olan CEO'ların da gittiğini ne yapabiliyoruz, görebiliyoruz. Ama Çin'in de üstünlükleri var. Özellikle bu elektrikli araçlar artık yoğun bir şekilde yollarda gözükmeye başladı. Hatta 2030'lu yıllarda daha fazla olacağını söylemek mümkün. Çip tasarımı, havacılık ve yazılımda gerçekten üstünlükleri var. Hatta şeye götürdüğü iş adamlarına baktığınız takdirde, CEO'lara baktığınız takdirde, yani Elon Musk var.
1: Tabii.
0: İşte
1: tabii.
0: Nvidia işte CEO'su var. Meta'nın CEO'su var. Dolayısıyla bunlar gerçekten de önemli firma CEO'ları. Ve bu çerçevede teknoloji noktasında önemli bir ülke olduğunu ve Trump'la beraber bu teknoloji noktasında önemli olan CEO'ların da gittiğini ne yapabiliyoruz, görebiliyoruz. Ama Çin'in de üstünlükleri var. Özellikle bu elektrikli araçlar artık yoğun bir şekilde yollarda gözükmeye başladı. Hatta 2030'lu yıllarda daha fazla olacağını söylemek mümkün. Ve baktığımız zaman dünyada %70 pazar payının elektrikli araç bataryalarına Çin'in sahip olduğunu, yani %70'lik bir paya sahip olduğunu ve bunun da tabii çok önemli olduğunu söylemek mümkün. Bunun yanında güneş enerji panellerinde %90 üretim kapasitesine sahip olduğu, yenilenebilir enerji noktasında Çin'in önemli bir ülke olduğunu, hatta Hürmüz Boğazı'nın kapatılması sürecinde Çin'in artık bu noktada önemli bir ülke olduğu için diğer ülkelerinde Çin'den bu yenilenebilir enerjiye ilişkin ekipmanları, aletleri, edevatları alacağını ve bundan ciddi anlamda Çin'in güçlü olacağını ve ekonomik olarak kazanç sağlayacağını ifade etmiştik. Tabii finansal güç olayına baktığımız takdirde Çin'in 3.2 trilyon dolarlık en büyük döviz rezervine sahip bir ülke olduğunu biliyoruz. Tabii ABD'yi söylemeye gerek yok. Neden? Çünkü doların küresel hakimiyeti var ve şu anda aslında bazı ülkeler yuanla alışverişe geçti. İşte İran ABD savaşında İran petrolü yuanla alan ülkelerde ülkelerin gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin verdi. Aslında küresel ölçekte yuan bu noktada eğer bir rezerv para olma yoluna giderse o zaman doların hakimiyetinin azalacağını ve ABD'nin de ekonomik güç olma noktasında ortadan kalkacağını söyleyebiliriz. Altın rezervi noktasında Çin'in 2300 ton, ABD'nin ise 8100 tonluk bir varlığı söz konusu. Yıllık askeri harcamalara baktığımız zaman ABD'nin 954 milyar dolar, Çin'in de 336 milyar dolarlık bir harcamaları var. Tabi yapısal sorunlara baktığımız takdirde evet ABD'nin gerçekten %100'ü açmış bir iç borç şeyi var, durumu var. Yani kamu borcu gayri safi yurt içi hasıla %100'den fazla artmış, aşmış. Bu ciddi bir problem. Ama Çin'e baktığımız zaman zayıf iç tüketim var. Bir deflasyonist durum söz konusu. Fiyatlar artmıyor. Bunun yanında işte genç işsizlerin ciddi anlamda arttığını söylemek mümkün. Emlak sektöründe ciddi bir yavaşlama var. Yaşlanan bir nüfus var. Dolayısıyla bu da olumsuz bir tablo tabii olarak değerlendirebiliriz. Şimdi tabii şunu da ifade etmemiz lazım. Xi ve Trump'ın görüşmelerinde 1975'te ilk gidilmiş o Cennet Tapınağı'na bugünkü o ziyarete. Bugün Trump'ın gittiğini görüyoruz. Yani 1970'ten beri, 75'ten beri aşağı yukarı bir 50 yıl sonra ilk defa Trump'ın orayı ziyaret ettiğini görüyoruz. Tabii ABD bu ilişkiye önem veriyor.
1: Evet.
0: Ama bu ilişkiye başlangıç noktasında tabii ABD'nin eli zayıf. Neden zayıf? Şundan dolayı bu İran savaşında evet her iki tarafta biz kazandık diyor. Gerek İran gerekse ABD kazandık diyor. Ama sonuçta ortada mağlup ülke yok. Şimdi mağlup olsa İran bu böyle bir durumda Çin'e Trump daha güçlü gidecekti. Evet. Ama şu anda eli zayıf durumda. Ve bu görüşmelerde o zaman neyi müzakere ediliyor? Evet Hürmüz Boğazı müzakere ediliyor mu? Evet. Ve bugün basına yansıdı. Hürmüz Boğazı'nda Çin'e ilişkin gemilerin serbest

0: bırakıldığını ve bazı gemilerin geçtiğini
1: Nitekim
0: görüyoruz.
1: Donald Trump ve Xi Jinping arasında Hürmüz Boğazı konusunda bir mutabakat olduğu, iki liderin de o Hürmüz Boğazı'nın bütün gemilerin geçişine açık olması gerektiğini söylediği de yine basına yansıyan haberlerde.
0: Tabii. Ama %1 civarında Brent petrol varil fiyat düşmüş ama hala 107
1: Çok
0: dolar
1: etkili.
0: civarında.
1: Acaba şey açıklaması etkili olabilir mi? Tayvan konusunda Xi Jinping'in eğer bir mutabakat sağlanmazsa Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında bir çatışma konusu olabilir Tayvan açıklaması etkili olabilir mi? Hala yürüyor.

0: Tayvan'ı tanıyan ülkeleri de düşmanı olarak görüyor. Ve bu noktada bugün Şii açıkça ortaya koydu. Eğer Tayvan'a ilişkin bu tür durumlar söz konusu olursa ABD tarafından bunun bir savaş sebebi olacağını açıkça ortaya koymuş oluyor.
1: Evet, hep haberlerde söylendi, yazıldı, çizildi. Bu ziyaret daha çok işte ticaret, iki ülke ilişkileri üzerine kurulmuş bir ziyaret. Ama aynı zamanda da Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İran savaşı, gelinen durum, bundan sonra ne olabilir? Bunların da konuşulacağı söylendi. Bu açıdan Hürmüz Boğazı'nın konuşulması da önemli.
0: Tabi aslında asıl şey yarın. Yani yarın Xi ile Trump'ın açıklamalarına bakmak lazım. Ona göre altının, petrolün ve diğer emtiaların yönünü belirleyeceği bir durum söz konusu. Eğer olumlu bir yapı söz konusu olur ise ki bugünkü toplantı açıklamalarına baktığımız takdirde işte her iki ülke ortak hareket ederse daha güçlü, daha faydalı olacak bu küresel ekonomiye şeklinde bir takım açıklamalar var. Ve her iki ülke de bundan kazanç sağlayacak şeklinde. Tabii bunun diplomatik şeyler de var, mesajlar da var. Ama şu bir gerçek, sonuçta ABD ile Çin arasındaki ekonomik hayata baktığımız takdirde dış ticaret hacmine ABD açık veriyor dış ticarette. Çin nedir? Çin'in ihracatı daha fazla.
1: Evet.
0: Ve bu ciddi bir problem ABD için. ABD bunu kapatmaya çalışıyor ama kapatma şansı söz konusu değil. Böyle bir durumda evet ortak hareket edeceğiz, ortak hareket etmemiz lazım şeklindeki ifadeler aslında diplomatik ifadeler geri planda daha farklı bir şekilde hareket tarzı olduğunu söylemek mümkün. Ve bu çerçevede aslında hatta Xi'nin hareketlerine baktığınız takdirde kararlı, emin ve derin adımlarla hareket ettiğini görüyoruz. Mesela şunu geçen Macron Afrika'daydı. İşte orada ciddi bir şekilde kendini hissettirmeye çalışıyordu. Ve orası aslında kendi sömürgeleriydi. Ama şu anda Afrika'daki ülkelerin altyapılarının büyük bir kısmını Çin yapmış. Şimdi böyle bir durumda Çin oralara hakim mi? Hakim. Oradaki teknolojileri Çin'den almışlar mı? Evet. O zaman diğer ülkelerin hiçbir şekilde
1: Söz
0: yani
1: hakkı olmuyor.
0: söz hakkı olmayacak. Çin Afrika'ya şu anda yayılmış durumda.
1: Gerçekten çok önemli bir rakip Çin. Dolayısıyla biraz da Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'in gücünü sınırlamaya çalışmasının sebeplerini gayet iyi anlıyoruz.
0: Tabii artık yani Çin ciddi anlamda geliyor.
1: Evet.
0: Yani bunu net bir şekilde görüyor. Hatta şu var, yani herhangi bir sorun olduğu takdirde yani Çin'den herhangi bir beyanat göremezsiniz. Onlar derin bir şekilde hareketler. Ve ciddi anlamda mesela o gümrük, ek gümrük tarifelerine ilişkin durumlar söz konusu olduğu takdirde Çin ne yaptı? ABD tahvillerine yatırım yapmıştı. Yatırımların bir kısmını çekti.
1: Evet.
0: Ve ABD bundan sıkıntı yaşadı. Çünkü 3 trilyon dolar civarında rezervi var. Bu büyük bir rakam.
1: Kesinlikle
0: Tabii.
1: öyle.
0: Ve ABD de bunu biliyor ve bunu engellemeye çalışıyor. Engelleyebilir mi? Çok zor. Çünkü gerçekten de Çin'in tedarik zinciri olma noktasında ve nadir elementler noktasında artı yenilenebilir enerji noktasında çok ciddi anlamda bir gelişmişliği var.
1: Peki hocam, o zaman yarın yapılacak açıklamaları dikkatle
0: Tabii
1: takip
0: piyasalar
1: edeceğiz.
0: yönlendirecek, ona göre bakacağız.
1: Peki.

0: ayında beklenti %0,5 iken %1,4 olarak gerçekleşmiş. Yani 3 katı bir gerçekleşme söz konusu. Yıllık da %4,8 beklenirken %6 gerçekleşmiş. Şimdi üretici fiyat endeksinin şöyle bir durumu var. Gecikmeli olarak tüketici fiyat endeksine yansır. Bu ne demektir? ABD'de tüketicileri ilgilendiren fiyat endeksi artacak demektir. Bu olumsuz bir durum. Şimdi tüketici fiyat endeksine baktığımız takdirde de aylık Nisan ayında beklenti %0,6 iken gerçekleşmede bu beklenti çerçevesinde gerçekleşmiş. Yıllık bazda ise beklenti 3,7 iken gerçekleşme 3,3. Burada problem yok. Ama çekirdek enflasyona baktığımız takdirde burada sıkıntı var. Çekirdek enflasyon bu aslında önce bir göstergedir ve enflasyon yükseleceğini de ifade eder. Beklenti 0,3 iken aylık gerçekleşme %0,4, yıllık da %2,7 beklenti halinde iken 2,8 gerçekleşmiş. Burada da beklentinin üzerinde çekirdek enflasyonun ortaya çıktığını söylüyoruz. Dolayısıyla ABD'de enflasyon artmış durumda ve artacağına ilişkin göstergeler var. Tabii böyle bir durumda Asya piyasaları hemen bunu olumsuz şey yaptı, gösterge olarak baz aldı ve eksi kapattı. Wall Street'te teknoloji ve çip üretici hisselerde ciddi bir satış dalgalanmasına sebep oldu. ABD tahvil faizi yükseldi. Dolar endeksi yükseldi. Dolar değerlendi. Ve böyle bir durumda ciddi anlamda nedir? İşte bu faiz artışına ilişkin olarak da Fed'in faiz artışına ilişkin olarak da ciddi bir beklenti oluştu. Dolayısıyla burada Fed evet faiz indirimini belirli bir süre erteleyecek. Acaba 2026 yılı içerisinde böyle bir indirim söz konusu olacak mı? Buna ilişkin tabii işte tartışmalar söz konusu. Belki de enflasyonist süreç söz konusu olduğu takdirde yani faiz artışına dahi gitme durumu söz konusu olabilir. Böyle bir durumda da altının, gümüşün ve diğer emtiaların yönünü belirleyeceğini söyleyebiliriz.
1: Tabii bir diğer önemli gelişme, Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresi yarın sona eriyor. Yerine Kevin Walsh ismi geçiyor ve bu Kevin Walsh ismi Senato'dan onay aldı. Hem Powell dönemini değerlendirirsek neler söylersiniz? Önümüzdeki süreçte Fed ne tür adımlar atabilir?
0: Evet, gerçekten de Powell ile Fed Başkanı Powell ile Trump arasında bu ikinci başkanlık döneminde hep ilişkiler olumsuzdu. 2025'in 21 Ocağı'ndan itibaren hep eleştirdi ciddi anlamda. Çünkü faiz indirimi yapın yapın diye. Hatta onun yapacağını ben de yaparım şeklinde ifadeleri kullandı. Yani bayağı bir aşağılama çerçevesinde hareketler de yaptı. Ama Powell hiçbir şekilde istifini bozmadı. Aslında Powell 2018 yılından itibaren görevine devam etti ve 8 yıllık görev süresinin yarın sona eriyor ve Kevin Walsh Senato'dan onay aldı ve yarın görevine başlayacak. Powell'ın görev süresi içerisindeki hareketlerine baktığımız takdirde gerçekten önemli süreçler yaptığını görebiliyoruz. Pandemi dönemi içerisinde faiz oranlarını %0'a indirdi. Niye? O dönem kapanmalar söz konusu olduğu için piyasaya likit de vermesi gerekiyor. Ve tahvil alımına gitti. Piyasaya para sürdü. Tabii daha sonra baktı ki 2022 yılında yani bu sürülen para ciddi anlamda enflasyona sebep oluyor. Bu sefer %0,10'a politika faizi %5'e çıktı. Ve bu çerçevede %5 politika faizi ile karşı karşıya kalındı. Ve bu noktada da eleştirildi işte yani uyguladığı politikalar enflasyona sebep oldu şeklinde. Tabii daha sonra işte yani indirimler ile %3,50-3,75 bandına geldi. Ve bu dönemde tabii ciddi anlamda Trump ile çatıştığını görüyoruz. Tabii Trump'ın bir tane

0: değerlendiriyoruz.
1: Peki, evet, gelelim Türkiye'ye. Türkiye'de ekonomi açısından merakla beklenen bir rapor vardı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyon raporunu açıkladı. Enflasyon raporuna göre, açıklanan rapora göre böyle revizeler de var. Enflasyon tahmin oranı ile ilgili nasıl değerlendirirsiniz bu raporu?
0: Evet, Sayın Karahan'ın açıklamalarına baktığımız takdirde karar alma sürecini belirleyeceğini ifade etmek mümkün. Ama sonuçta bir istihdam ve fiyat istikrarı noktasında iki belirleyici unsur var. Bu belirleyici unsurlar çerçevesinde Fed'in hareket edeceğini ve bağımsızlığını, özelliklerini ortadan kaldırmayacağını değerlendiriyoruz.
1: Peki, evet, gelelim Türkiye'ye. Türkiye'de ekonomi açısından merakla beklenen bir rapor vardı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyon raporunu açıkladı. Enflasyon raporuna göre, açıklanan rapora göre böyle revizeler de var. Enflasyon tahmin oranı ile ilgili nasıl değerlendirirsiniz bu raporu?
0: Evet, Sayın Karahan'ın açıklamalarına baktığımız takdirde ikinci enflasyon raporunda tabii öncelikli olarak küresel ekonomik görünüme, yurt içi görünüme ve enflasyon görünüme ilişkin bilgiler aktardığını ve daha sonra da bu ara hedef ve enflasyon hedefine ilişkin bir değişime gittiklerini ifade etti. Tabii şanssız bir durum yani ülkemiz açısından, çünkü Mart'ta başlayan bir İran-ABD-İsrail savaşı var. Bunun özellikle enerji ve ulaştırma hizmetleri fiyatlarında hızlı bir şekilde artışa gittiğini ve bu çerçevede enflasyonu artırdığını ortaya koyuyor Sayın Karahan. Tabii dezenflasyonda başarılı olmanın en etkili formülünün veri odaklı, ihtiyatlı bir yaklaşım olduğunu ifade ediyor. Tabii temel amacında fiyat istikrarı doğrultusunda tüm araçları kullanma gerektiğini söylüyor. Küresel ekonomide de özellikle Hürmüz Boğazı'na ilişkin olarak ortaya çıkan ekonomik durumları ve bu noktada özellikle enerji fiyatlarının ekonomilerde olumsuz bir seyre yol açtığı, ham petrol ve doğalgaz fiyatlarının hiçbir şekilde savaş öncesi dönem seviyesine gelmediğini ve yüksek küresel belirsizlik tüketici ve üretici güvenini olumsuz etkilediğini ifade ediyor. Böyle bir durumda Türkiye'nin dış talebinin zayıflayacağını, bundan sonra savaşın belirleyici olacağı, ne zaman savaş bitecek, ona göre belirsizliğin ortadan kalkacağı ve Fed'in de muhtemelen faizi değiştirmeyeceğini ama Avrupa Merkez Bankası'nın ikinci yarıda faiz oranlarını artırması beklediğini ifade ediyor. Yurt içi görünüme baktığımız takdirde de talep kompozisyonunda dengeli seyrin devam ettiğini, tüketimin büyümeye katkısının 2025'te gerilediğini, manşet işsizlik oranının sınırlı olarak gerilediğini, kart harcamalarındaki değişimin talepteki yavaşlamayı teyit ettiğini, ilk çeyrekte talep koşulları dezenflasyonist süreci desteklediği ama yılın geri kalanında da bunun devam edeceği, altın ve enerji hariç ithalatta düşüşün gözlendiği, dış ticaret açığının ilk çeyrekte gerilediğini ifade ediyor. Cari açıktaki artış olmasına karşın milli gelir

ve doğal gaz tarifelerinde değişikliğe gidildiği, fiyatların artırıldığı ve bu çerçevede Eşel Mobil sisteminin uygulanarak akaryakıt fiyatlarının artmadığı, bunun da dezenflasyonist sürece önemli katkı sağladı. Gıda enflasyondaki oynacı hariç ithalatta düşüşün gözlendiği, dış ticaret açığının ilk çeyrekte gerilediğini ifade ediyor. Cari açıktaki artış olmasına karşın milli gelirdeki oranın istikrarlı bir şekilde seyrettiğini ifade ediyor. Tabii enflasyon görünümüne ilişkin olarak da enflasyonun belirgin düşüş yaşadığını, Orta Doğu'daki gerilimin enflasyon noktasında öne çıkan önemli bir unsur olduğu, elektrik ve doğal gaz tarifelerinde değişikliğe gidildiği, fiyatların artırıldığı ve bu çerçevede Eşel Mobil sisteminin uygulanarak akaryakıt fiyatlarının artmadığı, bunun da dezenflasyonist sürece önemli katkı sağladı. Gıda enflasyondaki oynaklığın özellikle sebze fiyatlarında etkili olduğu, Mayıs ayında sebze fiyatlarında düşüş gerçekleşeceği ve bu çerçevede Mayıs ayında gıda fiyatlarının düşüşüyle dezenflasyonist sürece olumlu katkı sağlayacağını ifade ediyor. Bunun yanında sıkı duruşa bağlı olarak hizmet ve temel mal enflasyonunun gerilediğini, kira ve eğitim kalemlerinde azalan katılık dezenflasyon sürecini desteklediğini, Şubat-Mart döneminde tahmin aralığında seyreden tüketici enflasyonu Nisan ayında gerilimin etkisiyle tahminin üzerinde gerçekleştiğini ve jeopolitik görünümün devamı enflasyonun seyrini belirleyeceğini ortaya koyuyor. Tabii burada özellikle orta vadeli hedeflere bakıldığı takdirde ara enflasyon hedefinde bir değişikliğe gidiliyor. %2026 yılında %16'dan %24'e revize ediliyor. Ki geçen haftaki şeyimize, programımıza da bunu ifade ettiği bir revize gerçekleşecek şeklinde. 2017'de bu ara hedef %15, 2018'de ise %9 şeklinde gerçekleşiyor. Revize ediliyor. Enflasyona ilişkin olarak da 2026 yılında %26'ya revize ediliyor. 2027'de %15, 2028'de de %9 şeklinde yukarı yönlü bir revize söz konusu. Zaten Nisan ayı itibariyle %32 civarında bir enflasyon oranı gerçekleşmiş idi. Mayıs ayı enflasyonunun da %1 civarında gerçekleşme tahmini var. Ve bu çerçevede yani inşallah %20

0: Mikrofonda speakeriniz ben Arzu Türkdoğan. Haftaya tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Ekonomi Penceresi.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. A, E, I gibi sesler olmasaydı ne okuyabilir ne de yazabilirdik. P, ç, t gibi yanında herhangi bir sesli harf olmadan anlaşılamayan harfleri okutan seslere ünlü harfler diyoruz. Bunlara sesli ya da vokal de denir. Ünlüler ağzımızdaki damak, diş ve dudak gibi herhangi bir engelle karşılaşmadan çıkan seslerdir. Ünlülere karşılık olarak Almanca'da vokal, Fransızca'da voyel, İngilizce'de vowel denir. Arapça'da ise hurufu lin derler. Ses biliminde ve konservatuvar derslerinde de vokal olarak adlandırılır. Vokal sesler, her biri birbirinin tersi iki kavramla nitelenen üç ayrı grupta inceleniyor. Kalınlık incelik, düzlük yuvarlaklık, darlık genişlik. Herkesin bildiği üzere Türkçe'de 8 ünlü var. A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. Herkesin bu sesleri çıkarırken aklımızda bıraktığı özel bir melodisi vardır ki buna tını diyoruz. Vokallerin özel tınısını da ağız boşluğunun biçimi oluşturur. Bu ise belli başlı dört etkene bağlıdır. Dilin durumu, ağzın durumu, dudakların durumu ve sesin çıkış süresi. Dilin durumuna göre vokalleri şöyle anlatabilirim. Ünlüleri çıkarırken dilin ucu ağız boşluğunun ya önüne gelir ya da arkasında toplanır. Öne geldiği zaman dudaklarla dil arasındaki boşluk azalır. Ağzımızdan bir E sesi çıkardığımızda dilin dudaklarımıza doğru yaklaştığını fark ederiz. Dil arkada toplanırsa bu kez dudaklarla arasındaki boşluk büyür ve E'den farklı bir ses çıkarmış oluruz. Örneğin, I sesini söylersek dilin E sesine göre daha geride kaldığını fark edeceğiz. Ünlüler ağız boşluğunun ön ve arka bölümünden çıkışına göre ya da dilin önde arkada bulunmasına göre ikiye ayrılır. Birincisi, dil ucunun ağzın ön bölümüne gelişiyle ön damakta oluşan ünlüler. E, I, Ö, Ü. Bunlara ince ünlüler denir. İkincisi, dilin geri çekilmesiyle alt damakta oluşan ünlüler. A, I, O, U. Bunlara da kalın ünlüler deniliyor. Ünlülerin ağzımızın ön ve arka tarafından çıkışını kendimiz hissederiz. Bir cümle içinde seslerin ağzımızın ön veya arka tarafından çıktığını şöyle bir cümlede fark edebiliriz. Eşini görünce ayı koştu. Ünlüler, dilin alt çene ve damağa yakınlığına göre frekans değerleri yani ses yüksekliği bakımından ikiye ayrılıyor. Dilin alt çeneye yapışması sonucu çıkarılan ünlülere alçak ünlü, dilin damağa yaklaşık durumunda çıkan ünlülere de yüksek ünlü adı verilir. Alçak ünlüler A, E, O, Ö, yüksek ünlüler I, I, U, Ü'dür. Yapılan araştırmalara göre her ses birbirinden farklı frekans değerler ortaya koyuyor. Hiçbir ses diğeriyle eşit değildir. İlginçtir ki İ sesi A sesine göre daha yüksek bir frekans değerine sahiptir. Ahmet Erol derken sesimizin Ümit Uğur'a göre daha düşük frekansta çıktığı ispatlanmıştır. Ağzın durumuna göre de ünlüler ikiye ayrılıyor. A, E, I, İ düz, O, Ö, U, Ü ise yuvarlak ünlüdür. Ayrıca ağız açıklığı genişken A, E, O, Ö seslerini çıkarırız ki bunlara da geniş ünlüler diyoruz. Ağız açıklığı darken I, İ, U, Ü seslerini çıkarırız. Bunlara da dar ünlüler adı verilmektedir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
0: Türk Dil Kurumu sundu.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Bugün İspanya'dan mektubumuz var. José Luis Corcuera'nın mektubu. Herkese kucak dolusu sevgiler. Kışı yavaş yavaş geride bıraktığımız şu günlerde bahar artık kendini hissettiriyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu büyük keyifle dinlediğim radyolardan biri. Yayın kaliteniz çok yüksek, içerikleri de harika. Yayınlarınızı dinledikten sonra hem kültürümüzle hem de diğer birçok güncel konuyla ilgili bilgi sahibi oluyorum. Bu beni daha çok araştırmaya yöneltirken kendimi geliştirmemi de sağlıyor. Her şey için bir kez daha teşekkür ederim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Gündem enerji.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'na, Gündem Enerji Programı'na bir kez daha bu hafta da hoş geldiniz efendim. Bizleri 0-93-112-460-34-19 ve 0-93-112-460-34-21 numaralı telefonlardan arayarak görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Gündem Enerji'yi Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizler için Gülşen Ayvaz hazırladı ve teknik yönetmenimiz Melih Demir Ezer size sesimizin ulaşmasını sağlayacak. Biz de sevgili Barış Sağlam, hoş geldin bugün.
2: Hoş buldum.
1: Ve sevgili Özge Çalışkan, Özge sen de hoş geldin.
3: İyi yayınlar.
1: Ve ben Mahmut Gürer, sizlerin karşınızda olacağız bugün. De önemli bir konumuz olacak. Hidroelektrik Santralleri Sanayi İş Adamları Derneği Genel Sekreteri Hüseyin Yücebaş da bizlerle birlikte. Hoş geldin Hüseyin Bey.
4: Hoş bulduk.
1: Şimdi hemen bugün neler konuşacağımızı aktaralım. Çünkü gündemi birazcık çeşitlendirmeye gayret gösteriyoruz. Geçtiğimiz günlerde de hem Barış'la hem Özge ile konuşarak böyle bir karara vardık. Çünkü Hürmüz'ü konuşmakla bitiremiyoruz. Dolayısıyla Hürmüz'ün teki son gelişmeleri ve küresel etkisini tabii ki ele alacağız ama daha çok hem de bu yağışlı geçen kışın ardından Türkiye'deki hidroelektrik santrallerinin, hidroelektrik santrallerden üretilen enerjinin ve özellikle Türkiye'deki özel sektörün durumunu ve beklentilerini konuşmaya gayret edeceğiz. Ama baştan şunu söyleyelim, Hürmüz'de ateşkes, yani İran-ABD savaşında ateşkes bir türlü sağlanamadı. Boğaz hala kapalı. Amerika Birleşik Devletleri İran krizi de uluslararası gündemdeki yerini koruyor. Yine baktığımızda bu birçok ülkeyi alternatif enerjiye itiyor. Ama Hürmüz'deki son durumu Özge bize bir önden evet. Anlatsın. Hürmüz'ü, ne oluyor son günlerde?
3: Hürmüz'ü konuşmakla bitiremiyoruz dedin. Belli ki bir süre daha bitiremeyeceğiz.
1: Öyle görünüyor.
3: Çünkü bir anlaşma henüz sağlanamadı. İran Hürmüz Boğazı'nı gemileri kapatmaya sürdüreceğini açıklamaya devam ediyor. Bu anlamda açıklamalar geliyor. ABD'den ateşkesin bitmediğine yönelik açıklamalar geliyor. Boğaz'ın kapalı kalmaya devam edeceğine yine yönelik bilgilendirmeler, açıklamalar sürüyor. İran adına tabii şöyle bir açıklama da yapılmıştı. Onu da hatırlatalım. Kalibaf Hürmüz'deki durumu sürdürmeye kararlı olduklarını söylemişti. Bir kararlılık vurgusu yapmıştı. Ve mevcut durumun devamının Amerika için tahammül edilemez olduğunu iyi biliyoruz demişti. Bu da aslında şöyle bir mesaj veriyor. Evet, bu durum devam edecek, anlaşma sağlanamayacak. Biz daha yeni başladık ifadesinde kullanmıştı. Şubat ayında savaşın başlamasından bu yana Boğaz'dan geçen trafik tabii ciddi şekilde kısıtlandı İran tarafından. ABD ise İran limanlarına abluka uygulamaya devam ediyor. Tabii bu durumda ne oluyor? Ülkelerde yerli ve alternatif enerji kaynaklarının önemi artıyor. Arayışlar devam ediyor diyorum. Bu enerji konusunda sözü size bırakıyorum.
1: Tabii şimdi daha önce de konuştuk sevgili Barış ve Hüseyin Bey. Siz de takip ediyorsunuz programı, biliyorum ama öyle bir hal aldı ki yeşil enerji, özellikle su konusu, NATO zirvesinin bile gündem başlıkları arasında, Temmuz'da düzenlenecek Ankara'da NATO liderler zirvesinin bile gündem başlıkları arasında bu enerji konusu var. Yani enerji güvenliği, savunma güvenliğinin bile bir parçası olarak adlandırılmaya başlandı. Avrupa'da da, özellikle dünyada da bu konuda gelişmeler var galiba Barış.
2: Hürmüz şu anda bizim için büyük bir problem enerji dünyasında ve ekonomi dünyasında. Ekonomi dünyasının etkileri, enflasyonist etkileri devam edecek. Ama bir taraftan da şunu görmekte fayda var. Tıpkı Özge'nin dediği gibi artık alternatif kaynaklara geçiş için hem niyet hem istek daha da fazla olmaya başladı. Bu kapsamda da elimizde su var. Elimizde derken insanlığın elinde su var. Su gerçekten de hem kendi insanın hayatında yaşadığı, canlıların hayatında kapladığı yer, hem de elektrik açısından bizim için çok çok önemli. Bu noktada da hidroelektrikte neler var, neler yok sorularımızı size yönelteceğiz.
1: Buyurun. Tabii şimdi Türkiye'deki son duruma bakmak lazım. Hürmüz krizi uluslararası anlamda özellikle alternatif kaynakları az önce söylediğimiz gibi öne çıkarttı. İşte ülkeler güneş enerjisi vesaire gibi şeyleri gündeme alıyor. Rüzgar enerjisini gündeme alıyor. Hatta deniz üstü sistemleri gündeme alıyor. Ama baktığımızda hidroelektrik de vazgeçilmez noktada. Özellikle enerji güvenliği bakımından da sanırım oldukça kilit bir rol oynuyor.
4: Evet. Şimdi biz hidroelektrik yatırımcıları olarak suyumuzun çok değerli olduğunu biliyoruz. Ama şöyle bir durum var. Türkiye'de hidroelektrik kurulu gücümüz 33 bin megawatt civarında. Türkiye'nin enerji dengesindeki en önemli faktör. Bugün sistem yöneticisinin elindeki en önemli operasyon silahı. Ne yapıyor? Bizim son tüketim eve gelen enerjinin frekansını kontrol edebilmek için sahip olduğumuz suyu kullanıyor. Öncelikle suyu kullanmaya çalışıyor. Sonra doğal gaz ve lignit, yerli kömür ve ithal kömür ölüyor. Yani sistemin güvenliğini sağlayan ilk unsur su. Milli güvenlik unsuru olması gereken bir argüman esasen. Biz onu geçen yıl çok önemli olarak anlattık. Neden? 7 yıl kuraklık çektik. Hı hı. 7 yıl kuraklıktan sonra şimdi bir anda güzel yağış geldi. Ama yeraltı sularımız bile daha 30 santim dolmuş durumunda ağır ağır yükseliyor. 3-4 yıl bizim böyle bir yağış almamız lazım ki toprağımız doysun. Düzgün olarak sistemimiz, yani Türkiye daha verimli bir hale gelsin. Başta tarım olmak üzere. Bütün sektörler için su can kaynağı. Biz o dönemde şunu çok önemli olarak ortaya koyduk. Havza planlama, işte su bakanlığı kurulsun. HES'lerde belirli aylarda, hangi aylarda? Şubat, Mart, Nisan aylarında feyzan dediğimiz. Feyzan şu, çok fazla bir suyun gelmesi sonucunda sistemlerin bunu enerjiye çok az bir miktarda döndürebilme kabiliyeti oluyor. Zarar görmemek için suyu ne yapıyor? Savaklıyor diyoruz. Yani suyu kapakları açarak bir alttaki baraja veya sisteme, nehre bırakıyor. Bir değere dönüştüremiyoruz. Bu geçmiş yıllarda biz bunları yaparken az çok bir fiyat oluşuyordu. Bugün Türkiye'nin 125.300 megawatt kurulu gücü var. 25.000 megawatt lisanssız yenilenebilir enerji kurulu gücü var. Bunların çoğu da güneş. Bugün baktığımızda çok güzel bir su geldi. Ama sistemde bir dengesizlik çıktı. Biz geçen sene kuraklıktan öldük bittik derken, hibrit isterken bakanlığımızda 1300 megawatt bize teşekkür ediyoruz hibrit verdi. Bu sene korkunç bir su geldi, yönetilemiyor. Şimdi biz geçen sene diyorduk ki finansal olarak biz devam edemiyoruz derken gene aynı durumdayız. Su var, bu sefer enerjiyi dönüştüremiyoruz. Enerjinin fiyatı sıfır. O kadar çok sıfır çıkmaya başladı ki, çünkü o kadar fazla kaynak var ki sistem güvenliğini yöneten, ya TİH olsun, işte EPİH olsun, borsamız olsun, sistemi ayakta tutabilmek için yeni yeni sistemler deniyor. Yeni teknolojiler deniyor. Bunu nasıl yöneteceğim diye. Biz de elimizden geldiği kadar onlara yardımcı oluyoruz ama HES'ler gene sürdürülebilirliği yok. Biz de onun üzerine diyoruz ki geçen sene bir argümanımız vardı, hala da diyoruz. Geçen gün TÜRE'nin açılışında bakanımız geldi, o konuları da belirttik. HES'lere bu 4 aylık feyzan döneminde mutlaka

0: yerli kömür, doğal gaz, yekleme devam eden santrallar gibi bir destek mekanizması yapması lazım. Çünkü biz en fazla bu 4 ayda elektrik üreteceğiz su varken.
1: Evet.
0: Ve bu bedava. Yani doğal gaz veya kömür atıkları olmayan. Ve biz sadece
1: Millilitre.
0: suyu bir yerden geçiriyoruz, öteki tarafa bırakıyoruz. Aynı litre. Yani kayıp da yok. Bunun için planlamalarda yer almaya çalışıyoruz. Çünkü bu sular atılmasın, enerjiye dönüşsün diye. Burada bir taban fiyat istedik. Yani HES'ler için. 4 aylık dönemde sen bir taban fiyat öngör. Bizim finansal sürdürülebilirliğimiz devam etsin. Çünkü borçlarımız ne oldu? 7 yıl olarak planlanan sistemler 17 yıla çıktı. Biz borçlar, yani borçlara çalışıyoruz, bankalara çalışıyoruz. Ve bu ara personel tutmaya çalışıyor, bakım onarım yapmaya çalışıyor, para kazanmaya çalışıyor yatırımcı. Bugün geldiğimiz noktada HES'lerin yaşaması için ya bir taban fiyat ya TİYAŞ'ta iletim hatlarıyla ödediğimiz bir bedel var. Orada sabit veya değişken miktarlar var. Bunlarda bir düzenleme sadece 4 ay için ya da eksi fiyat. Eksi
1: Değerlendirin.
0: fiyatın oluşması gerekiyor.
1: Yani şurada dinleyicilerimiz sakın yanlış anlamasın. Biz fazlaca yağış oldu ve bundan şikayetçiyiz demiyoruz
0: Aynen.
1: kesinlikle. Fazlaca yağış oldu. Bu ülke adına, bu insanlığımız adına son derece katkı verici bir süreç. Şu anda konuştuğumuz konu bu artı değerin ekonomiye katkısı maksadıyla konuşuyoruz. Bu artı değeri henüz ekonomimize tam olarak
0: Tabii
1: kazandıramadık. Bundan şikayetçiyiz yine.
0: cari değeri
1: Evet.
0: kapatma
1: Evet.
0: bakımından yani
1: Tabii.
0: baktığınızda sonuçta dışarıdan aldığınız doğal gazdan elektrik üretmektense kendi ülkenizde akan nehirden elektrik üretmek arasında çok büyük bir fark var.
1: Evet.
0: Sonuçta dışarı bir para vermiyorsunuz ve içeride kalıyor para. En azından kendi yatırımcınızın yeni yatırımlar yapmasına da olanak sağlıyorsunuz ki o konuyla ilgili de bir takım çalışmalar olduğunu hani konuşuluyor enerji çevrelerinde bakanlıkta. Ama önümüzdeki süreçte kuşkusuz bu konuyla ilgili de çeşitli adımlar atılacaktır. Peki size şeyi sormak istiyorum Hüseyin Bey. Bu sonuçta Türkiye'nin hemen hemen her yerinde artık HES'ler var. Çok da devasa yatırımlar yapıldı. Birçok hem özel sektör hem kamu yatırımları yapıldı. Bu yıl yağışı çok çaldık. Sizin de az önce belirttiğiniz gibi. Özellikle kar konusunda. Bu Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinin 7'sinde de benzer şekilde bir HES'lerde böyle bir barajların tamamen dolması ve suyun yoğun akışı söz konusu mu? Sizin de çok sayıda üyeniz var bildiğim kadarıyla Hidroelektrik Santralleri Sanayi ve İş Adamları Derneği olarak. Bütün bölgelerde çok fazla su var. Tabii bu çok iyi. Tarım için iyi, yani o bölgede yaşam için iyi, çevre için çok iyi. Ama enerjide şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Biz bunu nasıl kontrol edeceğimizi yıllardır bilmiyoruz. Yani ciddi bir kardan gelen, kar yükünden dolayı gelen yağışı biz ekonomimize yıllardır katamadık. Hala da katamıyoruz. 1 megawatt HES'lerden üretilen elektrik mi daha değerli? 1 megawatt doğal gaz veya kömürden atıkları olan sistemden mi önemli? Tabii bunun planlamasını yapıyor devlet. Devlet hiç boş durmuyor. Biz de şikayetlerimizi veya örneklerimizi veya tavsiyelerimizi iletiyoruz. Yani bunu bir şekilde biz de öğreniyoruz. Şimdi Türkiye'de dünyada belki de en hızlı ilerleyen sektörlerden biri enerji ve Türkiye burada at başı gidiyor yani. Dünyada sayılı. Ama suyumuzun değerini bilemedik. Hala da bilmiyoruz. Ve biz suda en son ayağız. Yani ne var? Önce içme suyu,
1: Evet.
0: sonra sulama suyu. Ondan sonra ne geliyor? İşte madenler geliyor, sanayi geliyor. Daha da aşağı indiyse en son elektrik üretimi ve bir kayıp olmayan bir şey.
1: Bunların içerisinde en çok kaybı siz mi yaşatıyorsunuz suya?
0: Yok, bizde hiç kayıp yok. Bizde sıfır. Biz suyu alıyoruz bir taraftan, bir taraftan bırakırken onun içindeki işte bir yükseltiden düşürüyoruz. Onun gücüyle türbinleri
1: Hep
0: döndürüyoruz.
1: size yükleniliyor bu konuda. Asıl kayıp nerede yaşanıyor?
0: Asıl kayıp esasen yani tarımda, sanayide, madenlerde, en başta da yani belediyelerde var. Çok ciddi bir kayıp var. Yani onu da konuşmuştuk sizde. Belediyelerin kayıp kaçak oranı %45. Yani
1: Anladım.
0: barajınız var, getiriyorsunuz. Son tüketiciye suyu ulaştırana kadar su zaten
1: Yer yer
0: toprağa
1: bitiyor.
0: sızıyor. Yani çünkü altyapıya
2: altyapı gözükmediği için kimse yatırım yapmıyor. Yani
1: çok aç.
2: Ne parklar yapılıyor, bahçeler çok yapılıyor. Aç. Yani bugün Türkiye'nin ortalamasının %45 demesi, bazı illerimiz %75. Yani bunu artık bir demir yumruğun, devletimizin işte Cumhurbaşkanlığında bir su komisyonu kuruldu. Cumhurbaşkanımız onun başkanı. Cezalarla, eğitimle bu işin artık bir düzene gelmesi evet, lazım.
1: Gerçekten.
2: Yani bakıyoruz o yabancı bankalarla konuşuyoruz. Çok büyük bankalar, isimlerini vermek istemiyorum. Onlar bile altyapıya para vermez oldu. Ne görünmüyor, reklama olmuyor. Yani altyapı için kredi de bulamıyorsun artık. Ama bu Türkiye'nin hayatta kalması için en önemli unsurlardan biri. Suyunu en iyi şekilde, en değerli şekilde kullanması, yönetmesi.
0: Evet, suyun yanlış kullanımı da tarımda mesela çok büyük sıkıntılara neden olabiliyor. Şimdi siz söylüyorsunuz az önce, mesela su fazla geliyor. Şükür fazla geliyor.
2: İnşallah.
0: Yani, gelsin yani. Sizin dediğiniz gibi değil, 7-17 yıl daha böyle güzelce barajlarımız, nehirlerimiz, göllerimiz dolsun. Siz suyu bırakıyorsunuz. Su yoğun akmaya başladığı zaman çiftçimiz de bunu gördüğü zaman özellikle GAP bölgesinde bunu çok yaşandığını gördük geçtiğimiz yıllarda. Allah'tan iyi bir bilinçlenme söz konusu. Vahşi sulama sürecine dönüyor olay. Evet. Ve tarlalarda çok ciddi bir tuzlanma meydana geliyor. Bu da tarımsal verimliliği düşürüyor. Tarımsal verimlilik düştüğü zaman gıda güvenliği tehlikeye giriyor. Gıda güvenliği tehlikeye girdiğinde piyasaya sürülen tarımsal ürünlerin fiyatı artıyor. Fiyat arttığında bu da enflasyon etkiliyor. Yani her şey birbiriyle çok bağlantılı şekilde devam ediyor. Ama benim dikkatimi çeken bir şey var. Siz az önce çok önemli bir konuya parmak bastınız aslında. Su bir milli güvenlik meselesi.
2: Evet.
0: Bunu da zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanımız da söylüyor. Su bizim için bir beka meselesi diye. GAP'ın da herhalde öneminin bu nedenle hani rahmetli İlber Ortaylı Hoca'nın da özellikle bu konuyla ilgili GAP'la ilgili yaptığı değerlendirmeler vardı. Sosyal medyada, internette sıkça son dönemde gündeme geliyor. Yatırımların özellikle HES'ler konusunda milli güvenlik bakımından arttırılması gerekiyor mu? Türkiye'de bu yatırımların yapılabileceği artık boşluklar kaldı mı? Yoksa artık baraj istiyap hakkımızı biz doldurduk mu?
2: Şöyle, DSE'nin planlamasında 65 bin megawatta, 60-65 bin megawatt civarında hidroelektrik yani yatırımı yapılabileceği öngörülüyordu. Biz şimdi 33 binlerdeyiz. Yani 771'in üzerinde baraj ve regülatörümüz var. Ama burada artılar gelmeye başladı. Yeni teknolojiler değil. Mesela ne? Depolamalı HES'ler. Hı hı. Su depolamalı, pil değil. Bu depolamalı HES'ler üzerine çok iyi çalışmaları vardı devletin ama çok pahalı yatırımlar. Hı hı. Özel sektörün önünde hiç açamadılar. Hala birkaç şirket pompaj depolamalı santral yapmak istiyor. Hatta YEKTEM'de bir fiyatı var, tarifesi var. Ama devlet bunu nasıl yapacağını, özel sektörün nasıl yapacağını biz hiç bilmiyoruz. Çünkü bir koordinasyon olmuyor. Kim yapacak? Birisinin yapması lazım. Gökçekkaya Barajı'nda Japonlarla çalışılmıştı ama uygun bulunmadı. Ama şimdi Körfez krizi, her tarafımız savaş, suyumuzu daha verimli kullanmak için pompaj depolamalı yapmamız lazım.
0: Pompaj depolamalı ne oluyor? Sevgili dinleyenlerimizin de anlaması için bir anlatırsanız sevinirim.
2: Şöyle birkaç çeşidi var. Onu anlatayım. Mesela bir barajınız var depolamalı. Bir de önünde regülatörünüz var ama barajla regülatör arasındaki kuyruk suyu dediğimiz yani birbirinin enerjisini yönlendiren, hı hı, üretimi planlanan su da eğer orada bir çukur oluşturabiliyorsanız, bir göl havzası oluşturabiliyorsanız, türbinleri baraj tarafında tersiyer olarak çalışarak aynı baraj havzasına geri vermenin birinci yolu. Hı hı. Yani böyle bir elektrik devamlı döndürerek, yani fiyatın düşük olduğu zamanlarda veya eksi çıktı beklediğimiz fiyatlarda suyu alıp, belirli bir suyu ama normal havza yaşamını etkilemeden belirli bir kapasiteyi yukarıya alıp Türkiye'nin ihtiyacı olduğu pik saatlerde daha iyi fiyatlarla yatırmış kullanmış.
0: Yani bir şöyle üçüncüsü, barajdan akan suyu barajın ürettiği elektrikle baraja geri pompalıyorsunuz ve ihtiyaç olan zamanda yeniden kullanma sunuyorsunuz.
2: Bir başkası daha var. O da şöyle, bakıyorsunuz sizin göl alanlarınız içerisinde belirli şeyler var. Mesela maden sahaları var. belirli su geçirmez havzalar buluyorsunuz. O yük çukur olarak oralara da suyu alıp saklayabiliyorsunuz.

0: O suyu oraya basıyorsunuz, tamam mı? Ondan sonra gene alıyorsunuz kendi havzanıza, menbaanızı alarak gene elektrik üretimi yapabiliyorsunuz. Bizim bunları geliştirmemiz lazım. Çok
1: Aslında
0: hızlı bir
1: binbir
0: şekilde.
1: yeraltı barajı projesi vardı. Devam da ediyor bildiğim kadarıyla hızla yapılmaya Türkiye'de. Özellikle kurak bölgelerde Konya gibi bu obrukların oluştuğu
0: Evet.
1: yerlerde. O da devam ediyor diye biliyorum ama herhalde o daha çok nehirlerin olmadığı bölgelere tarımsal kullanım için getiriliyor.
0: Şöyle bir Avustralya'da bir profesör çalışmış. Biz 3-4 Aralık'ta DSE ile bir çalıştay yapmıştık. Orada da sunduk bunu. Bir harita yapmışlar. Avustralya'ya bizim bütün madenleri, şeyleri uydudan görüntüyle nerelere biz pompaj yapabiliriz? 30 bin megawatt falan yapabiliyoruz
1: Of,
0: ekstradan. Her yeri
1: çok iyi.
0: tespit etmişler. Ve bu haritalar bizim ESİAD'da var. İstenildiği zaman paylaşabiliriz. Yani bizim artık yani
2: Türkiye'nin dörtte bir kurulu gücü diyebiliriz.
0: tabii yani o kadar yatırım yapabiliriz ama bu yatırımlar öyle kolay yatırımlar
1: Tabii
0: değil.
1: milyar dolarlık yatırımlar bunlar.
0: Şimdi bizde de şöyle bir şey var. Özel sektör bu yatırımdan da sürdürülebilirlik istiyor. 49 yıllık lisansa diyorsunuz 5-6 yıl. Neye geliyor? Yapım işte izinler süreci. Ondan sonra belirli bir süre kalıyor. Ne diyorum ben size? 17 yıla çıkmış bir finans döngüsünden bahsediyorum. Hele bazı şeyler var, DSE ile ortak projeler var. Bunların borcu hiç bitmeyecek. Ya çok enteresan. Yani ölümüne gidiyor borçlar. Çünkü DSE'nin yapmadığı, bir tarafa aldığı tablo 4 projeleri var. Burayı da özel sektör yaptı. Ama artık ne diyeyim, yeni bir sistem kurulması lazım. Yani bu havza yönetimi olmalı, elektrik tüketiminde işte
2: Su Bakanlığı gerekiyor gerçekten.
0: ya Su Bakanlığı olur ya da ne diyeyim mesela eskiden paydaşlarla her bir yani enerji üretim çeşidine göre toplantılar yapılırdı. Şey yapılırdı. Şimdi biz böyle bir koordinasyon toplantısını çok az görüyoruz. Birkaç yerde görüyoruz. Bir de şu şey var. Mesela bugün yağmur yağdı. Herkes rehavette. Çevre Bakanlığı kuraklığı kendisinde yani kendi sisteminde yönetmeliklerinde mücbir sebebi aldı.
1: Aslında çok önemli bir şey bu.
0: Ama Enerji Bakanlığı'nda yok. Veya mücbir sebep tanımında devlette yok. Şimdi sen bugün su geldi diye tamam abi bitti dersen anlatabiliyor muyum? Çiftçi de derse ki ben gene ürünü öldürürse değil mi? Çok suda, çok su öldürür.
1: Tabii.
0: Değil mi? Yani bu artık Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşını aşmış. Bunun artık kuralları belirli olması lazım. Bu işe giren insanlar da bunları bilerek girmesi lazım. Bunun içinde belediyeler var, sanayici var, madenci var, enerjici var ki enerjici suya hiçbir şey yani bir eziyeti veya bir yok ettiği yok. Sadece bir enerjiyi şey yapıyor, kullanıyor, atıyor. Giren suyla çıkan suyun miktarı aynı. Ama paydaşlar toplanmalı, belediyeler. Yani burada devletimizin gelip elini koyması lazım. Bu iş böyle yapılacak demesi geldiği zaman bugün.
1: Yani su yönetiminin belki de koordinasyondan ziyade merkezi bir yönetim içerisine, yani
0: Evet.
1: elektrik üretimi gibi merkezi bir üretim içerisine, merkezi bir süreç içerisine alınması önemli olabilir. Yani az önce Barış da söyledi. Aslında konuşulan da bir konuydu yıllardır. Gerçi Devlet Su İşleri çok büyük bir yapı ama bir su bakanlığının oluşturulması
0: O belki Devlet
1: konusu.
0: Su İşleri Bakanlığı'na dönüştürülsün. Yani ben onu yani o olsun bu olsun demiyoruz. Bu işin başında biri olsun. Mesela nedir? Savaşlar. Savaşlar arttı geliyor. Bir susuzluk işte İran neleri su arıtmaları vursaydı o göç alacaktık. Su olan tarafa doğru dünya dönecek. Halklar hareket edecek. Sen eğer suyunu iyi kullanamazsan, sahip çıkamazsan milli güvenlik sorununun üstünde bu sorun. Devlet buradan hani bir ticaret olsun, özel sektör yatırım yapsın, parayı koysun artık bu pompaj depolamalılar da bırakması lazım. Türkiye'nin bekası için artık bunları devletin tekrar EYOAŞ mı yapıyor, DSE mi yapıyor birisinin yapması lazım. İleriki süreçlerde isterse de özelleştirsin.
2: Eminiz
0: Ama
2: bu konularda çalışmalar vardır.
0: var.
2: Öyle
0: Evet.
2: umuyoruz. Öyle de bekliyoruz.
1: Evet yani hani baktığımızda belli orta vadeli ve uzun vadeli planlar oluşturuluyor benim de bildiğim kadarıyla ama belki de hem sivil toplumla hem de özel sektörle biraz daha fazla paylaşılması gerektiğini düşünüyor herhalde Hüseyin Bey.
2: Evet.
1: Şimdi size bir sorum daha var. Bu özellikle baktığımız

0: Az önce çok önemli bir şey söylediniz. Su tesislerinin vurulması Birleşik Arap
1: Evet,
0: Emirlikleri bu
1: evet.
0: çevrede. Mesela Türkiye'de benzeri bir sistem deniz suyundan suyun
1: Arıtılması.
0: arıtılarak barajlara verilmesi kuraklık dönemlerinde vesaireler. Bu tür şeyleri hiç projelendirdiniz mi? Çünkü mesela İzmir korkunç seviyede yani kullanılabilir su oranı %1'in altına düştü. Keza yine Antalya bölgesinde yanlış bilmiyorsam çok ciddi
1: Ankara'da da oraya yaklaştı.
0: Ankara'da da yaklaştı. Bu tür planlamalar, projeler var mı? Bunların maliyetleri çok mu yüksek? O nedenle mi yapılmıyor?
1: Değil ama bu bir vizyoner bakış açısı. Şimdi biz oraya gelene kadar konvansiyonelleri tamamlamaya
0: Evet,
1: çalışıyoruz.
0: evet, evet.
1: Şimdi bizim elimizde suyumuz var, rüzgarımız var, güneşimiz var. Şimdi biz bunları yapmalı mıyız? Mutlaka yapmalıyız. Neden yapmalıyız? İleride mesela bir baraj veya bir göl zehirlendi savaştan dolayı. Senin bunu arıtmak için orada bir sistemin olacak. Sen onunla tarım yapamayacaksın.
0: Tabii.
1: Değil mi? Yani bunlara da işte ne diyoruz? Suyu biz bir şekilde her açıdan düşünerek, stratejik olarak da düşünerek planlamamız lazım. Sadece elektrik üretimi veya tarım değil, sanayici değil veya evimizde tüketim değil. Dünya su savaşlarına doğru evriliyor.
0: Evet, Sayın
1: Adım
0: Cumhurbaşkanı da vurgusu
1: adım
0: var bu
1: geliyor.
0: konuda.
1: Adım
0: Evet.
1: adım
0: Petrolün yerini
1: geliyor.
0: su alacak diye.
1: Tabii. Yani petrol esasen çok değerli bir varlık olarak gözükse de petrodolardan dolayı gözüküyor. Ama su bence daha değerli.
0: Çok çok daha değerli.
1: Yani insan hareketlerini harekete geçirecek. Suyu
0: Yani
1: olmayan yürüyecek.
0: Evet,
1: Sonuçta
0: doğru.
1: petrol araçlarımızın araçlardan bahsederken bütün araçlardan bahsediyorum. Telefon da bir araç sonuçta.
0: Evet.
1: Araçlarımızın yakıtıyken su dünyanın yakıtı.
0: Evet.
1: Yani baktığımızda dünyanın yakıtının korunması gerekiyor ama bir şey daha soracağım size. Özellikle dikkat çeken bir konuydu. Geçtiğimiz yıllarda konuşuldu. Bu yılda regülasyonu hazırlandı diye biliyorum ben. Yüzer GES'ler konusu. Şimdi o konuda yüzer güneş enerji santralleri. Özellikle bu HES yatırımcılarının bu konuya da ilgi gösterebileceği çünkü mevcut bir baraj ve mevcut bir sahanın var olduğu konuşuluyordu. Bu sistemin normal barajlardan elde edilen elektriğin iletim hattına iletilmesine yönelik bir girişim var mı? Ya da bu konuda HESİ üyeleri mesela yatırım yapmayı planlıyor mu? Nedir özel sektördeki bu konuya ne diyeyim ilgi?
0: Devlet bir hibrit şey açtı bildiğim kadarıyla,
1: Belirsiz
0: kapasitesi
1: megawatt
0: 300 megawatt.
1: açıldı. Burada ister güneş yapın, ister yüzer gez yapın. Tabii pile daha izin vermediler. Yani daha depolamalıya da pil, su depolamalı ve pil depolamalıya daha izin vermediler ama bunlar gelecek önümüze. Şöyle burada bir sıkıntı var. Sistem işletmecisi diyor ki benim için bir atalet önemli diyor. Sisteme diyor benim frekansımı dengeleyebilmek için o kendi kafasında mesela bizim oluşturulmuş yapılmış sahalarımız var. Kendi şalt sahalarımız var. İçeride biz istediğimiz kadar yapabilmemiz lazım. Bizim mantığımız o ya.
0: Üretebilmeniz yani
1: Tabii
0: elektrik.
1: hangi çeşit olursa olsun bakın söylüyorum. Ama sistem işletmecisi TEİAŞ diyor ki bana diyor zarar verebilirsin diyor. Yani son tüketiciye ulaştırabileceğim elektrikle ilgili sıkıntı olabilir diye bize
0: O
1: bağlantı görüşü verilmedi.
0: yüksek akımdan dolayı mı bu?
1: Yok,
0: Ben
1: o
0: cahilce soruyorum
1: dengesiz
0: böyle kusura
1: yok
0: bakmayın.
1: yok dengesizlikten dolayı işte HES'lerin değeri orada suyun. Dengesizlik nasıl? Rüzgar geldi, 40 dakika çalıştı, durdu. Güneş geldi, bir bulut geldi, bitti. Bunun açığını bakın 25 bin megawatt lisanssız var. Güneş ve rüzgar depolamalı da 24 bin megawata yakın yatırım devam ediyor. Bunlar düzensiz akımlar. Sistemi kontrol edecek. Yani bugün burada program yapıyorsak buraya gelen elektriği birinci derecede güvenliğini sağlayan HES'ler. İkincisi doğalgazlar, üçüncüsü de yerli kömürler. Tabii verimliliklerimiz de çok önemli.
0: Nükleer de gelince buraya bunu da ekleyecek.
1: İnşallah o
0: İnşallah.
1: nükleerin zaten çok acil en kötü bir ünitesini almamız lazım. Çünkü bu kadar güneş ve rüzgar yapıyoruz. Bizim konvansiyonel yatırımlarımız başta lignit olmak üzere kömür, ithal kömür hadi az
0: Evet.
1: çok verimleri çok düşük.
0: Çok çok düşük.
1: Emre amadelikleri düşük. Mesela kaldırdın mı durduramıyorsun.
0: Emre amade şu demek, biz istediğimiz zaman elektriği, üret emri geldiğinde onun devreye girmiş ve elektrik üretiyor olması demek.
1: Ya bunlar çok sıkıntı ama HES'lerde bir vanayı açıyorsun 1000 megawatt 1000 megawatt sana 5-6 dakikada veriyor sistemin güvenliğini sağlıyor. Tabii bunlar çok ince hesaplarla zaten yapılıyor. Ama bu kadar

0: kadar yatırımda şöyle bir sıkıntı da var. Yatırımcı kendini kurtarmak istiyor, sürdürülebilirlik istiyor. Sen eğer doğalgazcıya bir teşvik verirsen kapasitede, lignitçiyi EUAŞ'a bağlarsan, kömürcüyü ithal kömürü ve şeyi 7,5 dolar sentten, şimdi piyasada 4.500 TL piyasa takas fiyatı var ama fiyatı göremiyor kimse. Yani bunun yönetilmesi gerçekten zor. Hep beraber öğreniyoruz. Yani başta devletimiz öğreniyor. Her şeyi de düzeltmeye çalışıyorlar. Bizim uyarılarımızı da dikkate alıyorlar. Hepimizin yaşaması lazım.
1: Ya bunlar takdir edilecek şeyler.
0: Evet, evet, evet. Yani, biz teşekkür ediyoruz tabii.
2: Evet, Hürmüz'den başladık. Uluslararası enerji darboğazına girdik. Alternatif enerji kaynaklarından hidroelektriğe gelmeye çalıştık. Özel sektörün bu süreçte devletten beklentilerini, devletin özel sektörden beklentilerini, bunları da Hidroelektrik Santralleri Sanayi İş Adamları Derneği Genel Sekreteri Hüseyin Yücebaşı ile konuşmaya çalıştık. Çok teşekkür ederiz. Barış, ekleyeceğim bir şey var mı acaba Özge?
1: Ben de çok teşekkür ediyorum
3: teşekkür
1: size.
3: Teşekkür ediyoruz. Sağ
2: olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gündem Enerji programında bir kez daha Barış Sağlam, Özge Çalışkan ve ben Mahmut Güler karşınızdaydık. Programımızın yapımcısı Gülşen Ayvaz ve teknik yönetmenimiz Merih Demirezer sizlere sesimizin ulaşmasını sağladı. Hepinize iyi günler diyelim. Tekrar buluşmak üzere diyelim.
4: Gündem Enerji.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün dünyanın geri kalanının futbol dediği, Amerika Birleşik Devletleri'nin ise inatla soccer diye kenara ittiği o büyük spor dalını ve çatışmayı ele alacağız. Bu devasa spor ülkesi Amerika neden dünyanın en popüler branşını 10 yıllar boyunca reddetti? Pele bile olanca ışıltısına rağmen o kıvılcımı neden Amerika'da tam bir yangına dönüştüremedi? Gelin bugün Amerikan spor kültürünün o aşılmaz duvarlarını inceleyelim. 1970'lerin ortasında New York Cosmos bir rüya başlattı. Pele, Beckenbauer ve Carlos Alberto gibi futbolun üst düzey isimlerini tek tek Amerika'ya getirdi. Stadyumlar doldu. Ama bu sadece geçici bir karnavaldı. Çünkü Amerikan spor felsefesi, istatistik, reklam ve özellikle yüksek skor üzerine kuruluydu. Amerikan futbolunda oyun durur ve reklam girer. Basketbolda ise her saniye skor değişir. Futbolun akışkan, az skorlu ve mola vermeyen doğası, o günün Amerikan izleyicisine ve televizyon yayıncılığına çok uzak gelmişti. Sonunda 90 dakikalık sabır, hemen sonuç isteyen Amerikan kültürüyle çarpıştı

0: hala NFL veya NBA'dan geçiyor. Ancak 2026 Dünya Kupası'na hazırlanan Amerika için futbol artık sadece bir hobi değil, belki de fethedilmesi gereken son ticari pazar. Yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tRT.net.tr ve radyo.tRT.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler, spikeriniz ben Mücella Karadağ. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'daki resmi ziyaretinin ardından ikinci durağı Türkistan olacak. Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi liderler zirvesine katılacak. Zirvede yapay zeka, dijital kalkınma ve bölgesel işbirliği başlıkları masada olacak. Türkiye, Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Türk Boğazları ifadesine itiraz etmesine Birleşmiş Milletler'e mektup yazarak tepki gösterdi. Mektupta Yunanistan'ın itirazının iç siyasi çıkarlara hizmet etmeyi amaçladığı vurgulandı. Türkiye, Irak'ta Ali Zeydi riyasetindeki yeni hükümetin güvenoyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Zeydi'ye görevinde başarılar diledi. Üretim ve ihracat artırmak amacıyla yaklaşık 30 milyar liralık vergi gelirinden feragat edilecek yeni teşvik paketi Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde. Borç yapılandırma sınırının güncellenmesiyle artık şirketler 1 milyon liraya kadar teminatsız taksit avantajından yararlanabilecek. Devlete borcu olan şirketlerin kullanabileceği azami taksit 72 aya çıkarılacak. Kısa adı İAR olan İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkilileri hakkında hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü şekilde kamu zararına yol açtıkları iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. 44 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede sistemli olarak devletin 12.537.560 dolar zararı uğratıldığı tespitine yer verildi. Antalya'da CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet davasına devam edildi. Belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 43 sanık son savunmalarını yaptı. Mahkeme heyetinin kararı bugün açıklaması bekleniyor. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. İncelemelerde ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve karşılığı olmayan faturalarla haksız kazanç elde edildiği belirlendi. 33'ü belediye görevlisi 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca belediye